0: Bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
0: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
0: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. (Gülüyor)

0: sağlıklı yiyecekler tüketmeliyiz.
1: Hop.

0: komadı.
1: Ana. Ay ay ay. Höf. Höf.
0: Ne oldu ne oldu?
1: Höf. Yandı. Höf. Geçti. Aha.
2: Selam. Ne yapıyorsun?
0: Altı.
2: Hop.
0: Hı?
2: Ba. Mama.
0: Oh.
2: Hı?
0: Aa.
2: Ne?
0: Git.
2: Hı?
0: No.
2: Ah. Selam.
1: Mama.
2: Ne yapıyorsun?
1: Ma.
2: Bu ne? Hı? Ha? Aha, et.
1: Ha?
2: Anam! Yandı! Oh! Oh! Öf! Öf! Öf! Öf! Öf! Olmadı! Öf!
0: Öf!
2: Öf! Elim!
0: Ay!
1: Tamam! Yandı!
2: Dolap! Buz!
3: Tamam.
2: Ah! Komşular!

0: Karnım! Soda! Soda! Gelir!
1: Eyvah! Basıldı!
2: Cips cips!
1: Abur cubur!

0: Tamam.
1: Salak.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir portre.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
2: Nedir o, nedir?
0: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ah, ne günlerdi.
2: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
0: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
0: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Evet, buradayım. Burada Efe.
0: Efe arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, o zaman sensin artık Ebe.
1: Kıs kıs. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: O şey de ne?
0: Yakaladım.
1: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
0: John, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün?

0: Köstebek de var. Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba? Köstebek orada.
1: Kaç mirmir kaç. İmdat!
2: Mirmir'in maşı nerede? Bu kadar oyun yeter.
0: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
3: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.
4: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş.
5: Evet.
1: Her yerim ıslak ve yaş.
2: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
5: Göz göz.
1: Bu kadarcık dala yetişemem ki.
3: İşte köstebek orada.
0: Dereye bakın. Köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
3: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
6: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
0: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra...
3: Ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
6: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
3: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
6: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
4: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
1: Daha fazla dayanamam.
6: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma tutun, seni kurtaracağız. Çekin.
3: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
2: Bize yaklaşmayın bakalım.
6: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
7: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
6: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
0: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
7: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
3: Bence köstebeğin ismi Küçük.
8: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
3: Baksanıza başını sallıyor.
6: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
0: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
2: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
4: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
3: Aa, biri daha var burada. Sen de nesin?
6: Ve tembel hayvan.
0: Senin ismin de o zaman Temtem.
4: Benden bahsediyorlar.
2: Her şeyi biliyorlar.
1: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
6: Umarım iyisindir Mirmir.
3: İyi görünüyor.
6: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
0: Görüşürüz Temtem.
3: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
8: Köz, tanıştığımıza sevindim.
2: Bize yardım ettiler.
4: Aslında ben yetişmiştim.
2: Allah'tan yetiştin.
3: Ayağıma bir şey takıldı.
6: Hay Allah. Bu da ne böyle?
5: Çıkmıyor.
1: Ece'nin ayağı takıldı.
2: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
8: Köz buraya geliyor.
2: Ha
3: Teşekkürler Köz Köz. Teşekkürler.
5: Tamam tamam. Bu kadar sarılma yeter.
0: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
7: Hazine!
5: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
0: Aa, misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
3: Ninem çok sevinecek.
7: Biz de misket oynayalım mı?
6: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
9: Hey!
8: Mirmir, Köz Köz ve Temtem, hadi birlikte oynayalım.
0: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

Açılmıyor. Anahtar dediğin boşa döner mi hiç? Ay. Şimdi de kilidin içinde kaldı. Çıkmıyor. Katırt kuturt mu? Hay Allah, kırıldı. Ne yapacağım şimdi?

0: Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İlk sorunuz geliyor.
1: Nereden?
0: Benden.
1: Ha, çok da uzak bir yoldan gelmiyormuş canım. Şuradan şuraya.
0: Kapıda anahtarı kırılan ya da anahtarını kaybeden bir kişi kapıda kalırsa ilk olarak ne yapmalıdır?
1: Ha, şıkları alayım.
0: Şık yok efendim.
1: Şıkkın olmayışı çok da şık olmadı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Aha. Çilingi. Çilingir çağrılır tabii ki de. Aa, yıktım perdeyi, eledim bir an. Tüm kilitleri açıp geldim hemen. Çocuklar, çilingirler her kapıyı açabilir. Aa, buna göre alet edevatları vardır. Tornavidalar, penseler, kırıcı setler, matkaplar, yan keskiler, E'ler, iğneler ve hatta maymuncuklar vardır. Ama bu bildiğiniz maymunlardan değildir. Maymunlar ellerini ve parmaklarını ustaca kullanabilen hayvanlardır. Bir rivayete göre kavanoz kapaklarını açan maymunları gören ustalar icat ettikleri bu anahtarın maymun gibi becerikli olduğunu düşünerek maymuncuk adını vermişlerdir. Maymunlar kavanozları, maymuncuklarsa kapalı kapıları açar çocuklar.
2: Nasıl çilingir olunur?
1: Anlat bakalım robotik ses. Nasıl çilingir olunurmuş?
2: Usta çilingirlerin yanında çalışmak ya da kurslara katılmak.
1: Evet, bir iş en iyi ustasından öğrenilir. Ne demiş atalarımız? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani buradaki ayna kelimesi günümüzde ayna manasına.
2: Affedersin, lafını kesiyorum Naci.
1: Ballı mı?
2: Hayır, şeker sana dokunuyor diyettesin.
1: Aa, teşekkür ederim robotik ses. Devam edelim.
2: Allah'a şükürler olsun. Konu dağılıyor yoksa.
1: Peki tamam. Hadi işimize bakalım o zaman.
2: Çilingir olmak için...

0: Çıraklık Eğitim Merkezi çilingirlik için kalfalık ve ustalık belgesi verir.
1: Verdiğin bu kıymetli bilgiler için teşekkür ederim Robotik Ses.
0: Robo demen yeterli.

baştan. Hiçbir yerinde anahtar yuvası da görünmüyor. Bu devirde çilingir de olmaz şimdi. Eski bir filmde görmüştüm. Nasıldı? Aha! Açıl koca taş, açıl! İşe yaramadı. Galiba hatırladım. Açıl susam, açıl! İşte oldu. Burada dev bir hazine yatıyormuş meğerse. İlk kilitler M.Ö. 4000 yıllarında icat edilip kullanılmaya başlandı. Antik Mısır ve Mezopotamya'da ahşaptan yapılmış anahtarlar vardı çocuklar. İşte antik bir Mısır. Anne! Anneciğim! Bir saniye dişli beyciğim. Efendim anneciğim. Ben de şimdi senden bahsediyordum. Evet. Kapa sen şimdi, kapa. Antik çağdayım, çok yazar sana. Çok dağıldığımı nerede kalmıştık? Hatırladım. Mısır ve Mezopotamya'daki tahta anahtarlardan bahsediyorduk. Daha sonra Romalılar metal işçiliğinde ustalaşarak daha dayanıklı kilitler geliştirdi. Ayrıca ilk taşınabilir anahtarları ve parmak yüzüğüne takılabilen minik anahtarları da onlar icat ettiler. Böylece kalelerin, şatoların, ambarların, evlerin ve daha birçok yerin güvenli olması sağlandı. Nereye geldik? Çividen de anlaşılacağı üzere neredeyiz? Orta Çağ. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Orta Çağ çünkü. Acaba bir masalda oynamış mıdır? Ay bu da neydi böyle? Orta Çağ'da demircilik öyle ilerlemiş ki gelişen kilitler karşısında çilingirler de daha karmaşık işlerle uğraşmak zorunda kalmışlar. Daha sonraları ise kilitler daha da güvenli hale getirilmiş. 1800'lü yılların sonunda kırılmaz kilit geliştirilmiş. Kırmak tam 67 yıl sürmüş. Ne uzun bir zaman ama. İşte örsün yanındaki tam da bu kilitten. Hemen deniyorum. Bence tek denemede kırarım.

Taştan da sert olamazsın ama. Bu da terslikler bitmiyor. Tarihi de kilitleri de çok fazla kurcalamamak lazım. Gidiyorum beyefendi. İşte bir kilit fabrikasındayız. Bu iş tamamdır. İşte bir kilit takımı. Ve son olarak anahtar. İşte bu kadar. Artık bunlar ev, iş yeri, okul ve daha birçok yerde kullanılmak için hazır.

Ha, bu kapılar diğerlerine benzemiyor. Bakın, üstlerinde anahtar bile yok. Hmm, peki nasıl açılacak dersiniz? Ben biliyorum. Bu gördüğünüz şey bir dijital kilit. Anahtara gerek yok. Girilen şifre anahtar yerine geçiyor. Böylece anahtarlık da tarihe karışmış oluyor. Ha, pek severdim aslında. Güvenlik için her zaman zor rakamlar seçilmeli. Deneyeyim bakayım. 1234. Söylendiği kadar zor. Şifre sandığımdan çok daha kolaymış. Yaşasın. Şimdi diğer kapıyı açalım. Bunun şifrelenmesi daha değişik. Sağa sola dönen çeşitli rakamlar. Şifreyi yanlış girdik. Alarm devreye girdi. Bu alarm da bir güvenlik sonuçta. Daha fazla katlanamayacağım.

0: Gördüğünüz gibi çocuklar, pek çok kilit var. Ama çilingirler de pek yaman. Günümüzde pek çok şey değişip dijital, hatta kumandalı da olsa açacak birilerine her zaman ihtiyacımız var. Çilingirlik basit anahtar yapımından çok gelişmiş elektronik güvenlik sistemlerine kadar her yerde var. Ben yine de her zaman bir yedek anahtarınız olması gerektiğini tavsiye ederim. Efendim anne? Ha, şimdi eve girdim. Mısır. Ha, evet evet aldım anne. Hem de antik mısır. Ay yola koyuldum anne, getiriyorum mısırını. Hadi görüşürüz.
1: Oo.
0: Bak dişli. İşte orada.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.
1: Oy oy, şu halime bak. Yersiz yurtsuz kaldım. Ay! Şurada bir ağaç dalı var. Orada biraz dinleneyim bari. Ne yapayım? Mecbur. Yuvam şey olduğuna göre.
0: Evet benim canımcığım, duyarlı dostlarım. Yine cap canlı, heyecanlı, macera dolu, kıpır kıpır ve gizemli bir programla karşınızdayız. Öyle değil mi teleskop?
1: He, ne demezsin.
0: Kestik.
1: Onu ben söylerim tilki. Sen eline mikrofonu alıp heyecanlı heyecanlı bağırırsın.
0: Tabii heyecan bırakırsan.
1: Ben heyecan bırakmasam ne olacak tilki? Programın konusu ne?
0: Kuzey rüzgarlarının yönü.
1: Peki hangi yöne eser?
0: Güneye.
1: Aferin, program bitti.
0: İşte kuzey rüzgarı bu. Aç kamerayı, aç.
1: Açık zaten.
0: Evet dostlar, şu anda sesini duyduğunuz şey sizce nedir? Evet, bildiniz.
1: Tilki! Tilki! Tilki neredesin? Tilki! Tilki!
0: Geldim teleskop, geldim!
2: Uydurma! Sen gelmedin. Ben getirdim.
1: Sana bir şey olacak diye öyle korktum ki.
0: Tamam teleskop, tamam. Ağlama. Beni de...

0: Neyse, bu kadar duygusallık yeter.
1: Bence de.
2: Şu şey değil mi ya?
1: Bakayım.
0: Ben de bakayım tilki.
1: Dursana teleskop ya.
0: Bir dakika versen ne olur.
1: Ya ne? Dur.
2: Bana bakmayın. Balon burada. Kimse getiremez.
0: Tamam. Haberci bu.
1: Hı? Ne yapıyor?
0: Bilmem. Dalda durmuş bakınıyor.
2: Evet. Ben de gördüm. Üzgün görünüyor.
1: Neyi var ki?
0: Bilmem. Öğrenmenin bir yolu var. Gördü galiba. Ve geliyor.
1: Haberci. Neden orada tek başına duruyordun?
0: Keyfim yok dostlar. Beni affedin. Keyfini kaçıran şeyi söylemek ister misin? Hayır teleskop. Teşekkür ederim. Sadece biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.
1: Evet duyarlı dostlar. Dostlarımızın dertlerine çözüm bulmak da görevlerimizden biri. Duyarlı olmak bunu gerektirir. Şimdi herkes balona!
2: Hey!
1: Bakalım haberciyi üzen ne?
2: Buralarda göreceğimizden emin misin tilki?
1: Aslında değilim ama içimden bir ses... İşte orada, orada! Habercinin yuvası!
2: Evet, sanırım zarar görmüş.
0: Bu rüzgarın işine benziyor. Peki ne yapacağız?
1: Ben biliyorum.
2: Nedir?
1: Önce ona uzun sürecek bir keşif görevi vereceğiz. Sonra da yuvasını yeniden yapıp ona sürpriz yapacağız.
0: Sen gerçek bir dahisin tilki.
1: Evet. Nereden başlıyoruz?
0: Siz ağaca çıkın. Ben yuvayı sağlamlaştırmak için biraz çalı çırpı bulayım.
2: Tamam teleskop.
1: Evet kurye.
2: Evet kurye derken?
1: Hadi yani.
2: Ne hadisi?
1: Bizi yukarı çıkaracak bir aparat çıkarsana çantandan.
2: Armut piş ağzıma düş. Oldu olacak çantandan direkt kuş yuvası çıkarayım.
1: Süper olur.
2: Tilki.
1: Tamam. Tırmanalım bari. Ne yapalım?
2: Önden buyur.
1: Tamam.

0: Ay, ah!
1: Ben de yükseklik korkusu var.
2: Sıkı tutun o zaman.
3: Sakın bırakma beni, Kurye.
1: Bugün hayatımı ikinci kez kurtardın, Kurye.
2: Lütfen üç olmasın tilki. Çok ağırsın.
1: Evet, benim sevgili.
2: Tilki.
1: Tamam, tamam.
4: Ellerinize sağlık çocuklar. Harika olmuş.
0: Çalı çırpıyı sen getirdin sonuçta teleskop. Senin de eline sağlık.
2: Yani gagana.
0: İşte günün en güzel anı.
2: Nasıl da sevindi.
0: Bizim yaptığımızı söyleyecek miyiz?
4: Bence gerek yok.
2: Bence de.
0: Evet benim duyarlı dostlarım. İyiliğin gizli yapılanı elbette daha değerlidir. Öyle değil mi sevgili dostlarım, Kurye ve Teleskop?

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Anneciğim bugün de gelmemiş.
1: Bir şey mi oldu canım?
0: Bunlar ne anne?
1: Anneannen memleketten baharatlar, kurutulmuş bitkiler yollamış. Onları yerleştiriyorum.
0: Bunları yemeklere mi koyacaksın?
1: Bazılarını yemeklere, bazılarını da çaylara. Hepsi birbirinden faydalı otlar.
0: Bunları anneannem mi yapmış?
1: Hı hı. Bazılarını. Bir kısmını da aktardan almış.
0: Aktar mı?
1: Evet canım. Kurutulmuş otlar ve baharatlar satan dükkana aktar denir.
0: Ha, bu ne kadar güzel kokuyor.
1: O karanfil.
0: Çiçek olan mı?
1: Hayır canım. Bu güzel kokulu bir bitki. Ferahlatır. Ağız kokusunu gidermek için de kullanılır.
0: Ben de çiçek olan karanfil sandım.
1: Ama bak burada bir çiçek var.
0: Aa, papatya.
1: Evet, papatya kurusu.
0: Nasıl yani? Papatyayı yiyor muyuz?
1: Çayını yapıyoruz. Çok faydalıdır. Bu bitkilerin hepsi birbirinden faydalı canım. Allah'ın hikmeti işte. Hepsini faydaları için yaratmış. Yeter ki kullanmayı bil. Bak, bu kuş burnu. Tadı vişneye benzer.
0: Kuş burnu mu? Adı komikmiş. Anne, minicik günlerdir ortada yok. Onun için koyduğum ekmek kırıntılarını da yememiş. Başına kötü bir şey mi geldi acaba?
1: Aa, duyarlı kızım benim. Merak etme canım, iyidir. Sadece kış geldi.
0: Ha?
1: Minicik göçmen bir kuş. Yani soğuk havada yaşayamaz. O da bütün göçmen kuşlar gibi sıcak yerlere göçmüş olmalı.
0: Ha, demek gitti.
1: Hı hı. Evet, bahar geldiğinde geri döner.
0: Peki nereye gitmiştir?
1: Onu sadece Allah bilir. Ama buradan daha sıcak bir yer olduğuna eminim.
0: Minicik kışı sevmiyor. Kutup ayıları da yazı sevmiyor. Ben bütün mevsimleri çok seviyorum.
1: Yüce Allah'ım her mevsimi ayrı güzel yaratmış.
0: Anne, biz çok şanslıyız değil mi? Hem sıcakta hem de soğukta yaşayabiliyoruz.
1: Evet güzel kızım. Ama yine de çok soğuktan ve çok sıcaktan korunmak zorundayız. Yoksa hasta oluruz. Hava iyice soğudu. Kardeşin epeydir dışarıda.
0: Bahçedeydi, çağırdım ama gelmedi. Mahallenin en büyük kardan adamını yapacakmış.
2: En büyük ve en şık.
1: Oğlum bu ne hal? Montun nerede?
2: Kardan adama giydirdim. Aa, amca!
1: Oğlum bu soğukta mont çıkarılır mı?
3: Aman kara ört.
2: Ne diyor? Ama kardan adamım hasta olmasın diye.
0: Kardan adamlar hasta olmaz.
1: Ama insanlar olur. Olmamak için de dikkat ederler. Değil mi oğlum? Oh, çok şükür ki ateşin yok. Hemen içini ısıtacak bir şeyler hazırlayayım.
0: Ne yapacaksın anne?
1: Bağışıklığını güçlendirecek bir şey. Çabuk toparlansın diye kış çayı yapacağım.
0: Çay mı? Ama çocuklar çay içmez diyordun.
1: Bu bildiğimiz çaylardan değil canım. Şifa veren doğal bir ilaç.
3: İlaç mı? Ben iyi.
2: Amca!
1: Hemen hazırlayayım.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün kardeşim Tuna için kış çayı yapıyoruz. Çünkü hasta oldu.
1: Hasta değilim.
0: Çok yaşa.
2: Sağlıklı yaşa.
0: Arkadaşlar, bu çay kışın soğuk havalarda içebileceğiniz çok güzel bir çay. Değil mi sultanım?
2: Evet canım. Pek çok faydası var. Özellikle soğuk algınlığına iyi gelir.
0: Bu kadar faydalı bir tarifi sizler de öğrenin istedim. Hadi elleri yıkayalım ve tarife başlayalım.

0: hazırlarken siz de malzemeleri yazın. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Önce karışımı hazırlayacağız. Ben malzemeleri sayayım, sen de bu kaba onları koy. Olur mu şefim?
0: Anlaştık şefim.
1: 2 yemek kaşığı kuşburnu.
2: Kuşun burnunu içmem.
1: Kuşburnu bir bitki oğlum.
2: Ha, tamam o zaman. 1, 2.
0: Kuşburnu tamam. Sırada ne var?
1: 3 yemek kaşığı ıhlamur.
2: Ihlamur
0: işte burada.
2: 1, 2.
0: Bu da 3. Ihlamur tamamdır.
1: 1 kaşık ada çayı.
0: İşte oldu.
1: 1 tarçın.
0: Bu da tamam.
1: 4-5 tane karanfil.
0: Karanfiller de tamam.
1: 1 tutam papatya.
0: 1 tutam papatya.
1: Biraz zencefil.
0: İşte burada. O da tamam. Başka?
1: Son olarak birkaç dilim elma.
0: 1, 2, 3 dilim elma.
1: İyice karıştırıyoruz.
0: Ben hallederim. Bu kadar mı?
1: Evet canım. Kış çayımız demlenmeye hazır. Bir demliğe 1 kaşık bu karışımdan koyuyoruz. Üstüne de sıcak su ekliyoruz. 5 dakika sonra kış çayını içebiliriz.
2: Çok güzel kokuyor. İnşallah tadı da güzeldir.
0: Onu montunu kardan adama giydirmeden önce düşünecektin canım.
2: Acıysa içmem, bana ne?
0: Anne, bu tarifi kim bulmuş?
1: Lokman Hekim'in tarifi canım.
0: He? Lokman Hekim mi? O da kim?
1: Doktorların atası sayılır. Çok eski zamanlarda yaşamış, bilge olduğu söylenir.
0: Her şeyi biliyor muymuş?
1: Tabii ki hayır. Mutlaka bilmediği şeyler vardır. Lokman Hekim, bitkilerin, baharatların faydalarını çözmüş. Ve onları karıştırarak şifalı tarifler hazırlamış. Hastalar, dertliler ona gider, şifa bulurlarmış.
0: Ya, o zaman çok önemli biriymiş. Değil mi sultanım?
1: Evet canım. Hükümdarlar bile önünde eğilirmiş. Bir gün hükümdarın annesi kötü bir hastalığa yakalanmış. Kimseler çaresini bulamamış. Zavallı kadın bir türlü yataktan kalkamıyormuş. Lokman Hekim öyle bir karışım hazırlamış ki kadın içer içmez iyileşmiş.
0: Vay canına! Arkadaşlar duydunuz mu? İnşallah bizim yaptığımız karışım da Tuna'yı iyileştirecek.
1: Evet, kış çayı hazır. Hastamız ne durumda?
2: Hasta değilim ki.
0: Sağlıklı yaşa.
1: Bu çay seni iyileştirecek, merak etme. Eğer hasta değilsen de olmanı engelleyecek.
0: Çok güzel kokuyor Tuna. Eminim tadı da nefistir.
1: Öyle tabii. Hem son dokunuşu yapmadık henüz.
2: Bal mı?
1: Evet. Biraz da bal ekleyeceğiz.
2: Oley! Şimdi oldu.
1: Hadi bakalım, afiyet olsun. Sen içmeye başla.
2: Tadı çok güzelmiş. Siz de mi içeceksiniz?
1: Tabii ki. Hasta olmamak için biz de içeceğiz.
0: Arkadaşlar, hasta olmak istemiyorsanız siz de evinizde bu çayı yapıp içebilirsiniz. Sağlıklı kalın ve şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Güzelmiş.
1: Isındın mı bakalım?
0: Evet, artık kardan adamın gibi sen de üşümezsin.
1: Daha iyi misin oğlum?
2: İyiyim.
1: İçtikten sonra biraz yatıp dinlenirsin.
2: Anne, çayın yanına kurabiye yok mu?
0: Anne, bu iyileşmiş.
1: Haklısın galiba.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Geri dönüşüm tesisi.
1: Profesör! Profesör!
2: Ne oldu yama? Sakin ol.
1: Şişmiş.
0: Ne pişmiş?
1: Hayır, pişmemiş. Şişmiş.
0: Ne şişmiş, balon mu? Civan, ne olmuş Yaman'a? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum.
3: Ben de anlamadım ki.
0: Yaman'cığım, derin bir nefes al ve sakinleş, öyle konuş. Ne şişmiş?
1: Babam söyledi profesör. Dalağım şişmiş.
0: İlahi Yaman, korkuttun beni.
1: Profesör, beni hemen iyileştirin lütfen.
0: Sakin ol Yaman'cığım. Panik yapmana gerek yok. Çok koştuğun için dalağı şişmiş. Biraz dinlenirsen normale döner zaten.
1: Aa, cidden mi?
0: Elbette. Endişe etmene gerek yok.
1: Oh, rahatladım.
3: Peki profesör, dalak ne işe yarıyor?
0: Çok işe yarıyor, çok.
3: Ne mesela?
0: Bunun cevabını...
3: Simülasyonda görelim.
0: Kaşif!

0: Dalak, vücudumuzun sol tarafında, diyaframın altında ve midenin arkasında bulunur.
1: Evet, onun yerini en iyi ben bilirim. Hala acıyor. Demek acılarımın sebebi sensin. Bir işe yarasan iyi edersin.
0: Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksın.
1: Lütfen anlatın profesör. Çok merak ettim.
0: Dalağımız bir geri dönüşüm tesisi gibi çalışır.
1: Aa, atık kağıt mı topluyor?
0: Yamancığım, hayır tabii ki.
1: Neyi dönüştürüyor peki?
0: Dalağımız yaşlanmış ve artık işe yaramayan kırmızı kan hücrelerini toplar ve bu hücrelerin içindeki faydalı maddeleri geri kazandırır. Dalak böylece kanımızın temiz kalmasına ve vücudumuzun sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.
1: Çok güzel. Aferin dalak.
2: Peki geri dönüştürdüğü başka şeyler de var mı?
0: Elbette. Dalak vücudumuzdaki eski kırmızı kan hücrelerinden demiri alır ve tekrar kullanmamıza yardımcı olur.
1: Aa, vücudumuzda demir de mi var?
0: Elbette. Kanımızda da demir bulunur.
1: Vay be, demir gibi güçlüymüşüm desenize.
2: Peki profesör, dalağımız bu kırmızı kan hücrelerini ve demiri geri dönüştürmezse ne olur?
0: Eğer hücrelerimiz temizlenmezse damarlar tıkanır, kan akışımız bozulur ve bu da bizi hasta edebilir.
2: İyi ki dalağımız var.
1: Peki başka ne işe yarıyor dalak?
0: Dalağımız ayrıca bağışıklık sistemimizi de güçlendirir.
1: Bağışıklık sistemi mi? O da ne?
0: Yani bizi mikroplardan koruyan sistem.
2: Yani dalağımız olmazsa daha mı kolay mikrop kaparız?
0: Evet, mikroplara karşı daha savunmasız oluruz ve enfeksiyon kapma riskimiz artar.
2: O zaman gerçekten mucizevi bir organmış.
0: Evet Civancığım. Rabbimiz her organımızı mucizevi özelliklerle donatmıştır. Dalak da bunlardan biridir.
1: Canım dalağım, seni çok seviyorum. Rabbimiz seni ne güzel yaratmış. Profesör.
0: Efendim Yaman?
1: Dalağın alt kısmına bir şey olmuş. O nedir?
3: Alt kısmına bir şey mi olmuş?

0: Öyle bir şey olmaması lazım.
1: Yakından bakalım.
2: Evet, bakalım neymiş. Eyvah!
1: Ne oldu profesör?
2: Dalakta çatlak var. Simülasyon için koyduğum kırmızı sıvı sızıyor. Simülasyonu inşa ederken sorun yoktu. Sonradan bir şeyler oldu demek ki.
1: Aa, amma da akıyor. Akar akar durur. Ne olacak? Sanki çok mu kırmızı sıvı var dalakta?
0: Vücutta dalağın bir görevi de kan depolamaktır.
1: Niye depoluyor ki kanı?
2: Vücut ihtiyacı olduğu acil durumlarda kullanabilsin diye.
1: Ne yapacağız peki?
2: Çatlağı tamir etmemiz lazım.
1: Yapabilecek misiniz?
2: Tek başıma yapamam ama yardım ederseniz olur.
1: Öderiz tabii. Yardım bizim işimiz. Ne yapıyoruz şimdi?
2: Ben çatlağın üzerine metal bir kapak yerleştireceğim. Siz de kaşifin kaynak kollarını kullanarak sabitleyeceksiniz.
1: İşte eğlenceli iş diye buna derim.
2: Civan, sen sağ kolu kullan. Yaman, sen de sol kolu.
1: Emredersiniz profesör.
2: Kaynak makinesi.
0: Kaşif, robot kollar. Metal kapak. Hazır mısınız?
1: Hazırım. Ben de.
0: Şimdi. Kapağı yerleştiriyorum.
2: Hızlıca kaynak yapın.
1: Nasıl gidiyoruz profesör?
0: Aferin, çok iyi.
1: Çok güzelmiş bu iş.
2: Devam edin, tamamını kaynak yapın.
1: Az kaldı.
2: Artık dönebiliriz.
1: Profesör, spor yaparken dalağımızın şişmemesi için ne yapmalıyız?
2: Aslında çok basit. Spordan önce fazla yemek yememeli ve çok su içmemelisin.
1: Başka?
2: Mesela spora da hemen başlamayacaksınız. Önce vücudu ısınma hareketleriyle hazırlayacaksınız.
1: Böyle mi?
2: Evet, aynen öyle.

0: 유물전우.
1: 스스로부터 묵게 날 수 있는 전우 쇼에라 할 때
2: 헤매는 선행으로
1: 여러분 모두 알카다시들 미세비 알아봐야 하죠.

0: Koordinatlar ne durumda? Rotamızda sorun var mı?
1: Olumsuz. Her şey planlandığı gibi.
0: Güzel. Rahat bir yolculuk olacak. Samanyolu'nu geçtik mi gerisi rahat. Bilgisayar. Ne oluyor?
1: Göktaşı yağmuru. Hızla yaklaşıyor. Çarpışmaya 10 saniye. 9.
0: Çaresi 8, yok. Kumandayı 7, ben almalıyım. Otomatik pilot. Devre dışı.

0: Allah'ım, sen sonumuzu hayreyle.
1: Ne yapıyoruz Meto, Allah aşkına bir açıklar mısın?
2: Ya dedim ya, amcam bu oyunu her hafta sonu oynadığına göre eğlenceli bir yanı olmalı.
1: Bir saattir burada dikiliyoruz.
3: Amacımız ne bari, onu söyle Meto.
2: İşte bu sopalarla topa vurup çocuk parkına kazmış olduğumuz çukura sokmak. En az vuruşta sokan kazanacak. Kazanana yemek ısmarlayacağız.
1: Şimdi anlaşıldı.
0: Bunu burada oynamak doğru mu acaba? Normalde golf için ayrı parklar olmuyor mu?
1: Aman canım. Baştan amacı söyleseydin ya Meto. Açıl da bu iş nasıl yapılır göstereyim sana.
2: O kadar da kolay değilmiş değil mi?
1: Dur bakalım. Birkaç hakkım var demedin mi?
0: Dur abi. Biliyorsun böyle destursuz işe koyulunca.

0: böyle bir şey olacağı belliydi.
1: Nereden belliymiş?
0: Ne zaman ipleri eline alsan sonra da böyle bir şey oluyor.
2: Selamün aleyküm küçük dostum. Sanırım oyuncağının kırılmasına biz sebep olduk. İzin ver, senin için bu durumu düzeltmeye çalışalım.
1: Belli ki oyuncağını bayağı seviyordu.
0: Deme ya abicim. Sende de gözlem yeteneği almış.

0: maşallah.
1: Ailede ırsi desene.
2: Hepsi benim suçum. Keşke bu golf işine hiç özenmeseydim.
3: Onu bunu bilmem arkadaşlar. Lama Jimmy yok. Biz bu çocuğa yeni bir mekik yapmak zorundayız.
1: Hadi o zaman. Hurdalı!

0: Hiç de fena olmadı.
1: Evet, bunları görünce Barış kırılan oyuncağını kesinlikle unutacak.
0: Ha? İşte, bakın geliyor. Selamun aleyküm kardeşim.
2: Aleyküm selam.
0: Bak, senden özür dilemek için yaptık bunları. Hepsi senin. Dilediğin gibi oyna.
2: Özür dilemenize gerek yok abi. Bir hatadır oldu. Hatasız kul olmaz. Ama maalesef ben bu hediyeleri kabul edemeyeceğim. Teşekkür ederim uğraştığınız için.
0: Daha iyisini yapabiliriz.
3: Evet, öyle bir şey yapalım ki Barış eski oyuncağını hatırlamasın bile.
0: Hadi bismillah. Küçük arkadaşımızı harika mekiklerle şaşırtmalıyız. Hadi iş başına.

0: Tekrar selam küçük dostum. Bak, senin için biraz daha çalıştık.
1: Hem bu seferkiler gerçekten uçuyor. Uzaktan kumandayla çalışıyorlar. Abi, sağ olun cidden. Ama boşuna uğraşmayın. Benim asıl sevdiğim kendi oyuncağımla oynamaktı. Canınız sağ olsun. Emeğinize sağlık.
2: Allah Allah. Şu oyuncakları hangi çocuk görse hayran olurdu yahu.
0: Pes etmeyelim arkadaşlar. Daha iyisini yapabiliriz.

0: İnsanlık için büyük, bizim için küçük bir adım.
1: Senin için de epey büyük bir adım oldu abicim.
2: Anlamıyorum. Nerede yanlış yaptık? Bundan iyisi gerçek bir uzay mekiği olurdu.
3: Selamün aleyküm çocuklar.
4: Selamlar.
3: Bir süredir sizi izliyorum çocuklar. Bence mesele sizin yaptığınız mekiğin ne kadar iyi olduğu değil.
2: Daha iyisini yapabileceğimizi sanmıyorum zaten.
3: Mesele onun kendi yaptığı oyuncağa bağlı olması. Tıpkı sen ve Çufi gibi. Düşünsene, onu ilk kaybettiğinde birisi gelip sana son model bitiren oyuncağı verseydi.
2: Hiçbir şey değişmezdi. Onunla oynamak istemezdim. Çünkü Çufi ile bizim yaşanmış maceralarımız vardı.
3: Evet.
0: O zaman bizim de bu arkadaşımıza kullanılmış bir mekik mi bulmalıyız, yaşanmışlığı olan?
1: Biraz düz mantık oldu.
3: Benim anladığım kadarıyla Barış bu oyuncağı kendi yapmıştı.
2: Anladım. Başından beri yanlış yapıyoruz. Ona kırdığımız mekiğin yerine yeni bir oyuncak vermek yerine bir oyuncak yapmasına yardımcı olabiliriz.
0: Balık vermek yerine balık tutmayı öğretelim diyorsun.
2: Kardeş, bekle biraz.
5: Balık dedin de birden canım nasıl balık ekmek çekti anlatamam.
0: Hayırdır inşallah. Hiç de boğazına düşkün değilsindir normalde.
6: Abi, gerçekten sorun yok. Lütfen artık bana daha fazla mekik oyuncağı yapmayı bırakın. Allah razı olsun ama hiçbiri benimkinin yerini alama... Ha?
2: Haklısın Barış kardeşim. Hiçbiri oyuncağının yerini alamaz. Ama yenisini birisi yapacak olsa bunu en iyi kim yapardı sence?
6: Kim? Ben mi? Böyle hurda parçalarından oyuncak olur mu ki?
0: Olmaz olur mu Barış? Bir etrafına bak istersen. Buradaki çoğu şey hurda parçalarından yapıldı.
2: Hadi Barış, sen şimdi çalışmaya koyul. Biz karışmıyoruz. Ama bir şeye ihtiyacın olursa söylemeyi de ihmal etme bak.
6: Her şeyi kullanabilir miyim?
1: Senin hayal gücün sınırı oluşturacak Barış.
0: Çabuk öğreniyor değil mi? Ben de ilk gününde aynı böyleydim.
2: Aman İsmail, senin ilk gününü hiç hatırlatma şimdi.

0: Elif, B, T, S, Cim. Ha? Ha. Ha.
1: Ha?
0: Ha.
1: Ha?
2: Ne haberler var ha?
3: Kanalda her şey yolunda. Ben de gündemi tarıyorum çocuklar. Şunlara bakın. Bir geziye çıktınız, ne hale geldiniz?
0: İlk incelemelerime göre düşmüş olabilirler. Bir yandan kaybolmuş ya da yolu ararken yorgun düşmüş gibilerdir.
1: Bence acıkmışlar.
2: Bademin ağzındaki ne öyle?
4: Yetimleri sevindirelim. Yetimler için kurulacak şenliğe sponsor arıyorum yazıyor. Bir de iletişim bilgileri var.
2: Siz bir harikasınız.
3: Hadi o zaman.

0: Kimler benimle geliyor? Siz bugünlük görevinizi tamamladınız.
1: Ben gelirim.
2: Ben de.
0: Hadi gidelim.
3: Kambursuz düğün olmaz.
1: O söz öyle miydi?
4: Aman, mo işte.
3: Yetimler için şenlik düzenleyen amca da yetim büyümüş.
1: Ne zor.
4: Bu şenlik büyük ses getirecek çocuklar.
3: Sponsor bulunursa...
1: Ah sen, biz de sponsor olabilecek kişilere mail atıp durumu bildirelim.
4: Tabii ya, Allah çalışanı sever.
5: Hey siz, durun bakalım. Boş durmak istemiyorsanız bahçedeki ağaçları sulayın. İnsanları değil.

0: Selamun aleyküm Musa amca.
1: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
2: Musa amca, bize eğitimler için düzenleyeceğiniz şenlikten bahseder misiniz?
1: Ben de yetim büyüdüm. Yetimliğin ne olduğunu bilirim. Peygamberimiz yetimleri korumamızı istemiştir. Onları mutlu edecek bir şenlik düzenlemek istiyorum. Herkesten destek bekliyorum.
2: Unutmayın sevgili izleyiciler. Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Nasıl oldu çocuklar? Bitti Yusuf.
3: Bunlar bitmez, baksana.
2: Çekim bitti Yusuf.
3: Ya benim çektiğim? Bunlar karşımda dururken...
2: Tamam, uzatma.
3: Uzatmışlar. Bu börekleri uzatmışlar. Upuzun yapmışlar. Malzemesini bol tutmuşlar. O kadar da uzun değilmiş.
2: Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.
0: Burası hayırsever Musa amcanın pastanesi. Her gün yetimlere ücretsiz yemek dağıtıyor. Musa amcanın yetim şenliğine destek olun. Yetimleri sevindirelim.
2: De destek yollayın, yetimleri kollayın. Allah rızası için yetim başı okşayın.
4: Zenginler, parası olanlar ve beni duyanlar, destek olun. Bu işi de bana bırakmayın.
2: (Gülüyor)

0: Mehmet, duyuyor musun?
1: Tamam.
2: Söyle Han, tamam.
0: Şenliğe katılacak 3 yetim çocuk yetimhanede mahsur kalmışlar. Tamam.
2: Ne? Nasıl olur? Nereden öğrendin Han?
0: Drone'la alanı çekiyordum. Yetimhaneye kadar gittim. Çocuklar balkonda ne sallıyorlardı.
3: Peki kimse yok mu yardım edecek?
2: Ah sen, Mia. Siz yetimhane müdürünü bulun. Yusuf, sen çekime devam et. Biz de Mo, İkbal ve Han'la çocukların yanına gidelim.
4: İyilik için.
5: O kadar kalabalık ki nasıl bulacağız?
3: Bari Musa amcayı bulalım.
6: Polis abi selam. Ben Yusuf. Bize yardım eder misin?
7: Tabii. Sorun ne Yusuf?
6: Yetimhanede 3 çocuk mahsur kalmış. Şenliğe gelememişler. Müdürünü arıyoruz.
7: Şimdi buluruz.
2: Arkadaşlar, siz nasıl mahsur kaldınız?
3: Onun yüzünden. Şenliğe gidiyorduk. Fırat gözlüğünü unutmuş. Biz de buraya tırmandık. Şimdi inemiyoruz. Kapılar da kapalı.
8: Nasıl çıktıysanız inseydiniz.
5: Hayır, zaten tehlikeli bir iş yapmışlar.
2: Biraz sabredin, müdürü bulacağız.
9: Mehmet, beni duyuyor musun? Tamam.
2: Duyuyorum Yusuf. Ne oldu? Tamam.
9: Biz polis abiyle müdür amcayı bulduk. Kangi ve bademi de aldık. Polis arabasına bindik.
2: Sonuca gel Yusuf.
9: Arabanın lastiği patlamış. Kangi gerekli malzemeleri çıkartırsa çok geçmeden yanınızda oluruz.
2: Durum ne Yusuf?
6: Kangi işte. İlk denemede yine yanıldı. Araba lastiği çıkaracağı yerde deniz simidi çıkardı.
2: Şimdi ne yapıyorsunuz?
6: İkinci denemesinde isabetliydi. Birazdan patlak lastiği değiştirip yanınızda oluruz.
7: Kangi harika iş çıkardı. Teşekkürler.
10: Çocuklar, siz de bir daha yalnız dönmeyin. Gelin bana söyleyin.
7: Mehmet, sana ve ekibine teşekkür ederim.
2: Ne demek polis abi? Memnuniyetle.
3: Bugünü de atlattık çok şükür.
5: Çok şükür.
6: Bence hak ettim.
2: O zaman dönüş vakti.
8: Bir dakika. Ben daha atlı karıncaya binmedim. Bu mudur yani? Tamam, buna da şükür. Çekme işini size bıraktım dostlarım.

0: Salih Hülya'yı olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: İyice çalıştın mı kardeşim?
0: Sular seller gibi. Oh maşallah. Böyle iddialı bir kapışma için çalışmadan gelemezdim. Ne demişler? Tedbirde galip, tevekkülde mülayim ol.
2: İyi demişler, bak bunu beğendim.
0: Boş değiliz tabii. Çalışarak tedbiri alacağız ki sonradan pişman olmayalım. Ne oldu? Neden durdun?
2: Yere dökülen dutlar var. Üzerlerinden geçmek istemedim.
0: Basmayalım tabii. Dikkatli olmalıyız.
3: Hey, beni de bekleyin.
2: Tamam.
0: İyi misin?
2: İyiyim, iyiyim.
4: Allah'tan tişörtüme düşmedi. Lekesi de çıkmaz dutun. Sakin olun arkadaşlar. Dutlara döküyorsunuz, olmuyor.
5: Ama ne konuştuk ya?
0: Şunu da yapıştırdık mı tamam?
2: Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederim.
0: Lafı bile olmaz.
4: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
6: Neyin var Salih?
4: Dut lekem var. Hem de bolca.
2: Olaylar garip bir şekilde dut ağacı etrafında dönüyor.
4: Ne oldu ki başka?
2: Ben de düştüm. Hem de aynı ağacın altında.
4: İyisin değil mi?
2: Lekeli ve biraz da çizeyim.
0: Hazır mıyız arkadaşlar? Dur.

0: hazırız. Hazırız.
1: Herkes burada değil mi?
2: Evet.
1: Çoktandır oyun oynamadık dediniz. Ben de size bir tane hazırladım. Sağ olun, sağ olun. Çocuklar, yüce kitabımız Kur'an'a ait bazı terimleri görmüştük. Sonra birlikte notlar da çıkartmıştık. Şimdi sıra geldi pekiştirmeye. Oyunumuz şöyle. Hepiniz sırayla bir renk seçip içindeki soruya cevap vereceksiniz. Her soru 10 puan. En çok puan alan kazanır. Anlaştık mı?
2: Evet.
1: O zaman önce kızlar. Hadi bakalım, başarılar.
3: Ayet nedir? Cevap veriyorum. Kur'an surelerini oluşturan harf, kelime veya cümlelerdir. Kur'an-ı Kerim'de tam 6236 ayet vardır.
1: Aferin. 10 puan.
0: Sure nedir? Kur'an'da ayetlerden oluşan her bölüme sure denir. Kitabımızda 114 sure vardır hocam.
1: Aferin Galip. 10 puan da sana.
4: Cüz nedir?
0: Hadi Salih, cevaplayabilirsin.
4: Şaka şaka. Biliyorum tabii. Kur'an'ın 20 sayfadan oluşan her bir bölümüne cüz denir. Kitabımızda toplam 30 cüz vardır.
1: Bir 10 puan da Salih'e gidiyor.
0: Hizb nedir? Ya biliyordum.
5: Acele etme kardeşim. Düşün.
0: Hatırlayamadım hocam.
1: Hatırlayan var mı?
3: Her cüz 4 bölümden oluşur. Bu bölümlere de hizb denir hocam. Yani bir hizb 5 sayfadır. Teşekkürler. Sağ olun.
1: Aferin Cemile. Bir 10 puan daha.
4: Hatim nedir?
0: Çok kolay. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyup bitirmeye hatim denir.
1: 10 puan da Mustafa'ya gider.
0: Ne oldu sana?
5: Neden ağlıyorsun?
1: Ali'ciğim sakinleş bakalım. Ne oldu?
6: Ağaç kuyruğumu kaptı. Çok güzeldi.
1: Hangi ağaç?
0: Dut ağacı mı?
6: Evet.
4: Tacım ettiğini bir değil iki değil ama.
5: Üzülme Ali. İyi tarafından bak. Gövdesi sapasağlam.
4: Kuyruğu hallederiz. Meselemiz sadece kuyruk değil arkadaşlar. Bu ağaçla ilgili ciddi ciddi tedbir almalıyız. Baksanıza, bize resmen takmış.
1: Ne oluyor çocuklar? Kim size takmış?
4: Ağaç.
1: Hangi ağaç?
2: Dut.
1: Dut mu?
4: Evet hocam. Hepimize saldırdı resmen. Selim'i düşürdü. Benim tişörtümü mahvetti. Şimdi de Ali'nin kuyruğunu kapmış.
5: Öfkede galip, sabırda mülayim ol kardeşim. Ne yapalım? Gidip ağaçla kavga mı edelim?
1: Sakin. Baştan anlatın şunu bakayım. Anlaşıldı. Ağaç ağaçlığını yapıyor çocuklar.
4: Nasıl yani hocam?
1: Bir dut ağacını bol meyve verdi diye suçlayamayız. Ya da gövdesi iri diye. O işini yapmış, biz yapmamışız.
5: Ne yapacağız hocam?
1: Dökülen meyvelerle ilgili üzerimize düşeni yapacağız.
3: Tam da bununla ilgili çok iyi bir fikir okumuştum hocam. Şimdi...
4: Tertemiz oldu gerçekten. Ve daha önemlisi temiz kalacak.
3: Çöplerinizi alayım. Tamamdır. Elinize sağlık. Tertemiz olmuş.
1: Elinize sağlık çocuklar.
4: Sağ olun hocam.
1: Galipciğim kilimin ucundan tut da serelim. Salih, seninkiler gelmiş olmalı. Şimdi ne düşünüyorsun?
4: Artık istedikleri gibi gelmiş.

0: Deseler de bizi lekeleyemezler.
1: Yorulduk ama değdi. Bu sayede hem yoldan geçen meyveleri ezmeyecek hem de üzerlerine düşmesi engellenmiş olacak.
0: Çok iyi fikir hocam. Cebile sağ olsun. Biz de düşünsek aslında benzer bir şey mutlaka bulurduk. Ama yine de sağ ol Cemile.
2: Siz de sağ olun arkadaşlar.
1: Efendimiz ağaç dikimine çok önem vermiştir çocuklar. Bir Müslüman bir ağaç diker de ondan bir insan veya kurt kuş yerse bu o Müslüman için sadaka olur buyuruyor. Bu dut ağacı böyle düşünen Müslümanlar sayesinde burada. Allah hepsinden razı olsun.
3: Amin.
0: Selamun aleyküm.
3: Aleykümselam.
0: Hani benim kuyruğum?
1: Ağacı hallettik. Sıra senin kuyruğa geldi. Ama öncesinde bizim bir yarışmamız var. Onu halletmeliyiz.
0: Aa, nasıl da unuttum.
1: Unutturmam.
0: Galip belli ama centilmence mücadeleye devam etmeli. E hadi.

Maybe a little.

0: He?
1: Leyla.
0: Git buradan Remi. Burası benim bekleme alanım. Ah. Yaşasın. Babam geldi işte. Ha? Ha?
2: Selamun aleyküm Yara.
0: Aleyküm selam baba. Bugün neler oldu?
2: Dur Yara, biraz soluklanayım.
0: Hadi baba ne olur. Bütün gün bu anı bekledim.
2: Tamam. Peygamberimiz sallallahu

0: aleyhi ve sellem bugün güzel kokunun öneminden bahsetti.
1: Ha? Nasıl yani? Güzel koku mu koklamalıyız?
0: Hayır, güzel kokmalıyız. Müslüman güzel kokular sürer, güzel kokar.
1: He, anladım. Ama bizde güzel koku yok ki baba.
0: Bitmişti. 2 hafta sonra kervan geliyor. O zaman getireceğim.
1: Ama 2 hafta bekleyemem ki.
0: Başka çaresi yok maalesef oğlum. Hadi eve girelim.
1: Tamam baba.

0: Yera, işin bittiğinde ateşi birlikte söndürelim, tamam mı oğlum?
1: Tamam anne. Abi, neler oluyor burada? Koku yapıyorum. Dikkatimi dağıtma.
2: Ne kokusu?
1: Söylerim ama karışmak yok.
3: Yani belki yardımcı olmak için bir şeyler söyleyebilirim.
1: Ah tamam. Peygamberimiz güzel koku sürünmenin öneminden bahsetmiş. Asla kötü kokmamalıyım.
3: İyi de babamın kullandığı kokudan kullanıverseydim.
1: O bitmiş canım. 2 hafta bekleyemezdim. Eğer güzel bir koku üretsem var ya. Belki onu babamla peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
3: Sen koku yapmayı nereden öğrendin abi?
1: Annem öğretti.
3: Abi bu iğrenç kokuyor. Abi sen bunu otolar ne kullandın?
1: Hangi otu kullanacağım?
2: Sen de bilmiyorsun değil mi?
3: Birazcık bekler misin? Anne!
4: Efendim kızım?
3: Koku yapmak için en güzel otlar nerede bulunur?
1: Hey! Anneme sormasını ben de bilirim. Anne, bu otlardan çıkan koku güzel değil. Hangi otu kaynatmalıyım?
4: Reyhan otu. Reyhan otunun kokusu çok güzeldir.
1: Peki, onu kaynatıp kokusunu elde edebilir miyim anne?
4: Evet, tabii. Bu mümkün.
3: Peki bu otu nerede bulunur?
1: Ben soracağım. Evet anne, bu otu nerede bulunur?
4: Anide otlatmaya götürdüğün yerdeki 2 kaya arası yolu hatırlıyor musun?
1: Evet.
4: İşte o yolun sonundaki tepenin üzerinde bazen görüyorum reyhan otunu.
1: Yaşasın! Hemen gitmeliyim.
4: Sabah erkenden gitsen iyi olur Yera. Reyhan otunu tazeyken koparmalısın.
1: Tamam. Yarını beklemek zor olacak. Hadi Anis, gidiyoruz. Yetişmemiz gereken yer var. Hadi. Hep aynı şeyi yapmak zorunda mısın?

0: kokuyu yapınca önce sana süreceğim hani. Bugün çok kötü kokuyorsun. Ah, gerçekten kötü. Yürü Anet, geç kalıyoruz.
1: Yelena.
0: Ah, Lemmy, neredeysen orada kal, tamam mı? Bu seferki işim çok önemli. Sen burada dur Anet. Bak şurada otlar var, onları filan ye. Ben şu işi halledip geleyim. Aa, hala kokuyor.
1: Yelena. Yelena.
0: Ha, dur Lemmy. Ha, bu ne Lemmy?
1: Yelena.
0: Reyhan otu mu? Ama bu kuru Lemmy yaş ve taze olmalı. Bu yüzden sabah erkenden yola çıktık. Hayır dedim Lemmy. Hem ben... Ha? Ha? Kokan bu muymuş?
1: Yelena!

0: Koç, bunu dedim ya Lemi. Hadi çekil önümden. Geç kalıyorum. Evet. Şimdi nerede bu reyhan otu?
1: Yela, yela, yela. Yela, yela, yela. Yela, yela, yela, yela. Yela, yela, yela, yela.
0: Ah, tamam. Ne var yine, ne oldu Lemi? yine kuru bu. Hatta aynı ot. Bize yaş ve taze olanı lazım dedim. Öylesini arar mısın? Ha? Dur bir dakika.
2: Sanırım buldum.

0: А? Napıyorsun Nemi? Ha?
1: Hey, yaşasın. İşte taze reyhan otu.
2: Üzülme Nemi. Bitkileri israf etmeden kendi yararımız için kullanabiliriz.
3: Şimdi eve gitmeliyim.

0: Buldun mu reyhan otunu Yera?
1: Evet anne.
0: Ama maalesef bu doğru ot değil Yera.
1: Ne? Gerçekten mi? Olamaz. Yera.
0: Hoş geldin Lemi.
1: He? Aa, onlar kuru Lemi, sana söyledim.
0: Bu reyhan otu.
1: He? Ama kuru anne.
0: Yeterince kurumuş gibi gözüküyor.
1: Yani bu ne demek?
0: Bu kadar kuruyunca da olur. Yani bununla güzel koku yapabilirsin.
1: Hey! Yaşasın! Yaşasın! Koku yapabilirim artık. Kusura.
2: Yela yela.

0: Selamun aleyküm.
1: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
2: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
1: Ha? Oh,
3: Adem, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

Ay. Ay. Ay. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Elhamdülillah. İyiyim, iyiyim. Merak etmeyin. Biraz üşütmüşüm, üstünüze afiyet. İlaçlarımı aldım. Az da dinlendi mi bir şeyim kalmaz. Ama... ama canım sıkkın. Elhamdülillah. Aslında sizin de canınızı sıkmak istemezdim. Kaba davranışlar çok üzüyor beni. İlaç almak üzere eczaneye gittim. İlaçlarımı aldım ama eczacıda bir komşumla karşılaştım. Ne bir güler yüz ne de bir geçmiş olsun dileği. Hastalanana geçmiş olsun, Allah şifa versin demek, yanımıza gelen bir insanı güler yüzle karşılayıp hoş geldin demek çok zor olmasa gerek. Aa, bakın aklıma yine harika bir fikir geldi. Günlük hayatımızda kullandığımız nezaket cümleleri hakkında var mısınız kapışmaya? Her zamanki gibi formunuzdasınız. Maşallah. Madem ikiniz de hazırsınız, bu sefer keçeyle başlayalım. Olur mu Kara? Bak sen. İşte nezaket böyle bir şey. Değer görmek hepimizin hoşuna gider çocuklar. Değer görmek için karşımızdakilere değer vermek gerekir. Hadi bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yine bir daireyle başladık. Hadi bismillah. Yemeğini almak üzere olan bir çocuk. Yemeğimizi elleriyle hazırlayıp sevgiyle tabağımıza koyan annemiz bize ne der? Afiyet olsun der. Biz de ona ellerine sağlık deyip bütün kalbimizle teşekkür ederiz. Sağ ol keçe. Şimdi sıra Kara'da. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Salıncak. Çok severim. Of, geçmiş olsun. Canı yanıyor olmalı. Bir park kazası yaşanmış sanırım. Bu çocuklar durumu güzellikle halletmek için birbirine ne desin? Evet, özür dilerim desinler ve tatlıya bağlasınlar değil mi? Özür dilemek bir erdemdir çocuklar. Kalpleri yumuşatır, gönül alır. Ve unutmayın, affetmek de büyüklüğün şanındandır. Yeni bir çizim için keçe geldi bile. Açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Geometrik şekillerle imtihanımız devam ediyor. Bakalım ne çıkacak?

bir evin kapısını çaldığımızda selam veririz. Diğeri de selamla karşılık verir. Merhaba, günaydın, iyi günler, hepsi olur. Yeter ki selamsız sabahsız konuşmaya dalmayalım. Bir özür, bir merhaba, bir lütfen günümüzü değiştirir çocuklar. Unutmayın, güzel söz söylemek peygamberimizin sünnetidir ve nezaket hepimize yakışır. Geldik bir programın daha sonuna. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Ömer.
1: Efendim Elif.
0: Agah dedeye şaka yapalım mı?
1: Şaka mı? Nasıl şaka?
0: Hani seninle ikimiz sürekli didişiyoruz ya.
1: Ben seninle didişmiyorum ki. Sen benimle didişiyorsun.
0: Yok canım, asıl sen benimle didişiyorsun.
1: Hayır Elif.
0: Evet Alper.
1: Ha? Hay Allah. Didişmiyorum derken bile didişiyoruz.
0: Evet, çok komiyiz.
1: Agah dedeye ne şakası yapacağız?
0: Bize çömlek yapmayı öğretirken şakacıktan didişmeye başlayalım. Tam yine başlamayın dediği anda şaka diyelim.
1: Olur.
2: Aferin size çocuklar. Çok iyi gidiyorsunuz.
0: Ben daha mı iyi gidiyorum Agah dede?
1: Hayır, ben daha iyi gidiyorum.
2: İkiniz de iyi gidiyorsunuz. Alperciğim, biraz daha su ilave et istersen. Senin çamurun sertleşti. Şekil vermen zor olacak.
1: Tamam Agah dede.
0: Benim çamurum da sertleşti mi Agah dede?
2: Yok Miço. Senin çamurun tam kıvamında.
0: Evet, ben Miço olduğum için çamurum kıvamında.
1: Bu kadar yeter mi Agah dede?
2: Pedala bas bakalım. Çamuru döndür, biraz şekil ver ki anlayalım yetip yetmeyeceğini.
0: Hiç, böyle nasıl anlasın Agah dede?
1: Gözüyle bakınca bile anlar.
0: Hiç de bile görmesi lazım.
1: Demin nasıl anladı?
0: O zaman dönüyordu çamur.
1: Dönmüyordu.
2: Şşş, çocuklar, bakın ne güzel çömlek yapıyoruz burada. Nereden çıktı yine bu didişmek?
0: Şaka yaptık Agah dede.
2: Şaka mı?
1: Evet. Elif'le kafa kafaya verdik, sana şaka hazırladık.
2: İlahi çocuklar. Peki madem, alacağınız olsun. Ben de size bir şaka düşünürüm elbet.

0: dede?
1: Efendim Alper.
0: Sadece çömlek yapmak zorunda mıyız?
1: Nasıl yani?
0: Yani başka şeyler de yapabilir miyiz bu şekilde?
1: Yapılabilir tabii.
0: Yani ben bir uzay roketi yapabilir miyim?
1: Senin el becerine kalmış Alper'cim. Yapılabilir tabii.
2: Ben de minik bir kedicik yaparım o zaman.
1: Hay hay, nasıl isterseniz. Sergileyin bakalım hünerlerinizi.

0: Aferin size. Henüz ilk denemenizde ne kadar da başarılı oldunuz.
1: Teşekkürler Agah dede, sayende.
2: Öyle ya, ustamız iyi olunca biz de hemen öğrendik.
0: Hem yeteneklisiniz hem de alçak gönüllüsünüz. Aferin size.
1: Şimdi bunları ne yapacağız Agah dede?
0: Şuraya güneşe koyacağız Elif. Orada kuruyuncaya kadar bekleyecekler.
2: Yaşasın!
1: Uçuş için gelecek diğer çocuk gelmiş mi Agah dede?
0: Gelmiş Elifciğim. Sema ablanla birlikte balonun yanındaymış.
2: Agah dede, burada bir sürü balon var. Ama herkes dikkat balonundan söz ediyor. Bunu nasıl başardınız?
0: Bilmem. İşimizi severek yapıyoruz Alper. Sevgiyle yapınca her şey güzelleşiyor. Belki ondandır.
1: Sen çocukları da çok seviyorsun değil mi Agah dede?
0: Evet Elif. Rabbim tüm çocukları korusun. Sağlıklı, huzurlu, hak yolunda güzel bir ömür nasip etsin.
1: Hey hey dikkat balonu. Herkes bahseder ondan.
3: İşte geldiler. Arkadaşlar denizde tanışın. Agah deden, Miço'muz Elif ve Miço yardımcısı Alper.
2: Hoş geldin Deniz.
4: Hoş bulduk dikkat balonu ailesi.
0: Evet. Hayırlısıyla bugün de güzelce havalandık. Biraz manzaranın tadını çıkartın. Sonra...
1: Dikkat öyküsü zamanı gelecek.
0: Evet, aynen öyle. Evet çocuklar. Hadi yerinizi alın da dikkat öykümüz başlasın. Evet, bir varmış bir yokmuş. Bir adamcağızın bir tek oğlu varmış. Bu adamcağız yoksul bir oduncuymuş. Oğluna miras bırakabilecek baltasından başka bir malı mülkü de yokmuş. Lakin bu adam çok iyi bir oduncuymuş. Yaptığı işi çok iyi yaparmış. Ormandaki kurumuş, ömrünü tamamlamış ağaçları bulur, henüz yaşayan ağaçlara hiç dokunmazmış. Kestiği her odun çok nizami olurmuş. Yakılacak odunları ayrı düzenli, inşaatlık odunları ayrı düzenliymiş. Hatta tek baltasıyla bastonlar, sandalyeler, masalar bile yapabilirmiş.
1: Ne yetenekliymiş.
2: Evet, ne güzel.
0: Adamcağız oğluna da işinin sırrını öğretmek istemiş. Mesleğinin inceliklerinden bahsetmek istemiş. Almış karşısına, oturtmuş oğlunu. Bak evladım, sana bu baltadan başka verebilecek bir malım mülküm yok. Ama maldan, mülkten daha kıymetli bir şeydir mesleğin inceliklerini öğrenmek. Sana bunu öğreteyim demiş.
2: Öğretmiş mi?
0: Hayır Alper'cim. Çocuk, ben bu işi yapmak istemiyorum demiş. Ve babasına, kendime uygun işi bulup onu yapacağım demiş. Babası da oğluna, peki evlat, nasıl istersen. Lakin ben artık iyice yaşlandım. Bu baltayı buraya asıyorum. İşler istediğin gibi gitmezse bu baltayı mutlaka al eline demiş. Günler günleri kovalamış, oduncunun oğlu bir işten diğerine koşup duruyor, hiçbir işi beğenmiyormuş. Aman, bu işi sevmedim. Vay efendim, bunun maaşı düşük. Yok efendim, bunun yükü ağır. Şunun saati uzun. Diye diye bir baltaya sap olamamış.

0: İşe girdiyse yarıda bırakmış. Bu sırada yaşlı oduncu Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Oğlan babasını kaybettikten sonra anlamış onun söylediklerinin kıymetini.
1: Nasıl?
0: Ne de olsa babası odunculuktan rızıklarını kazandığı için evde bir tas çorbası oluyormuş oğlanın. Babasını kaybedince o çorba da kaynamaz olmuş. Karnını doyurmak için çalışması gerekiyormuş.
1: Ama hiçbir işi beğenmiyor.
0: Ya iş başa düşünce kapı kapı gezmiş. Ama herkes onun maymun iştahlı olduğunu bildiğinden kimse iş vermeye yanaşmamış.
1: Balta var ya Agah dedi. Baltayı bıraktı ya babası. Onu alsın.
0: Tam da öyle yapmış Elifciğim. Gitmiş, baltayı almış eline. Bir de ne görsün? Babası baltanın sapına bir yazı işlemiş.
1: Ne yazıyormuş Agah dede?
0: Oğlum, ne iş yaparsan yap, aşkla yap. Sevgiyle yap, adaletle yap. Rızkını veren Hüda'dır. Sen işini sevgiyle yaparsan Rabbim rızkını verecektir, yazıyormuş.
1: Ne güzel.
0: Çocuk babasının mesajını iyice düşünmüş. Sonra da demiş ki, babam çok haklıymış. Ne işe girdiysem gönülsüzce yaptım. Sevgiyle aşkla yapanlar kazandı, ben hiçbir dalda tutunamadım. Bundan sonra babamın sözünden çıkmayacağım. Babamın mesleği olan odunculuğu da hakkıyla yapacağım demiş.
1: Oh be sonunda.
0: O günden sonra işine dört elle sarılmış. Rivayet odur ki çocuklar, kasabada boynuz kulağa geçti. Bu çocuk babasından da iyi bir oduncu oldu diyen insanlar çıkmaya başlamış.
1: Başardı yani.
0: Öyle görünüyor. Evet, kıssamızı dedik, hissemizi söyledik. Sıra geldi dikkat yarışına.
1: Hey!
0: Evet, hazırsanız ilk sorunuz geliyor. Yaşlı oduncu ormandan hangi ağaçları kesiyor?
2: Yalnızca ömrü tamamlanmış kuru ağaçları.
0: Evet, tebrikler. Bir puan senin oldu. Peki, babası oğluna bir mesaj bırakmıştı ya, o mesajı nereye yazmıştı?
2: Baltanın sapına.
0: Tebrikler. 2 puan kazandın ve kaybedeni olmayan yarışımızın bugünkü kazananı sen oldun.
1: Bizden balon maketi ve rozet kazandın.
3: Böylece sen de dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldun.
2: Çok, çok teşekkür ederim. Öyle mutluyum ki.

0: Hey, dikkat balonu.
1: Arkadaşımız mutlu oldu.
0: Eğlendik, güldük ama
1: bugünün geldi sonu.
0: Lay lay lay, dikkat balonu.
1: Hey, dikkat balonu.

yanlış, ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış, ne

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Ey ahali, Heybeli Tiyatro köyümüze gelmiştir. Duyduk duymadık demeyin.
1: Oynanmasını istediğiniz konuyu yazın, atın heybeye. Seçip içinden birini oynayalım rastgele. Bakalım bugünün konusu neymiş? Hile kötüdür. Evet, konumuz bu çıktı. Elbette hile kötüdür. Kâr ettim sanır hilekâr ama hilesi yanına kalmaz kâr.
2: Allah'ım sen bize helal kazanç nasip et. Hileden, yalandan, aldatmacadan esirge.
3: Annem, hile ne demek?
2: Gel şurada biraz oturalım. Hem biraz dinlenelim hem de ben sana bir masal anlatıp sorunun cevabını vereyim.
3: Masal mı? Yaşasın!
2: Bir varmış, bir yokmuş. Sefa isminde bir kırtasiyeci varmış. Bu kırtasiyecinin Garip adında bir çırağı varmış. Günlerden bir gün dükkana bir müşteri gelmiş.
1: Hayırlı işler. Ben mürekkep arıyorum ama sizde var mı acaba?
4: Var tabii beyim.
1: Şey ama ben şaka mürekkebi arıyorum. Hani döküyorsunuz ama sonra kendiliğinden silinip gidiyor.
5: Evet biliyorum o dediğinizi ama bizde onlardan yok maalesef.
1: Öyle mi? Tüh. Günlerdir arıyorum. Minicik bir şişesine 100 para vermeye razıyım ama bulamadım hiçbir yerde.
4: Şey efendim, siz benim çırağımın kusuruna bakmayın. O bilmiyor. Bizde o şaka mürekkeplerinden var.
1: Öyle mi? Çok sevindim. Ne kadar peki?
4: 120 para.
1: Biraz pahalı değil mi?
4: İşinize gelirse efendim. Malum zor bulunan bir şey.
1: Doğru, haklısınız. Bir şişe alayım.
4: Sorması ayıp. Siz ne yapacaksınız bunu?
1: Bir arkadaşımın çok mühim bir evrağı var. O evrağın üzerine dökeceğim.

0: Evrak kullanılamaz hale geldi sanacak. Sonra mürekkep silinip gidecek. Arkadaşım şaka olduğunu anlayacak. Eğleneceğiz.
1: Biraz kötü bir şakaymış.
0: Yok yok. Arkadaşım sever böyle şakaları.
2: Tam ustası mürekkebi müşteriye veriyormuş ki garip birden bir şey fark etmiş.
3: Ne?
2: Ustasının verdiği mürekkep şaka mürekkebi değilmiş. Garip onun gerçek mürekkep olduğunu anlayınca...
1: Aman usta, bu gerçek mürekkep.
3: Olur mu canım? Basbayağı sahte mürekkep.
1: Olur mu usta? Baksana gerçek bu.
3: Yahu karışma sen. Ben de niye mi bileceksin? Sahte diyorsam sahte.
1: Yok beyim, bakmayın siz patronuma. Bu gerçek mürekkeptir. Arkadaşınızın önemli evrakı gerçekten mahvolur.
0: Öyle mi? Çok teşekkürler. Almayayım o zaman.
2: Müşteri gidince patron Sefa çok sinirlenmiş. Sen nasıl benim işime engel olursun? Küçücük bir mürekkebi kaç paraya satıp kâr edecektim. Senin yüzünden edemedim diye bağırmış, çağırmış.
3: Garip ne yapmış?
1: Ama efendim, arkadaşının önemli evrakı mahvolacaktı.
3: Bize ne canım ondan? Biz mi diyoruz git arkadaşına böyle kötü bir şaka yap diye? Ben parama bakarım, parama.
1: Kusura bakmayın efendim. Ben kimseyi aldatıp da kul hakkı yiyemem.
3: Öyle mi? O halde bu parayı maaşından keseyim de aklın başına gelsin.
1: İstediğinizi yapın efendim. İnsanları aldatan bir kişinin yanında daha çok çalışamam. İstifa ediyorum.
2: Sefa garibe öyle sinirlenmiş ki bir türlü hırsını alamıyormuş.
3: Ama neden sinirlendi ki? Garip haklı değil miydi?
2: Sefa içinde bulunduğu durumun yanlış olduğunu bir türlü göremediğinden garibe öfkelendikçe öfkelenmiş. En sonunda da hırsını alamayıp civardaki tüm kırtasiyecilere haber salmış.
3: Ne diye?
2: Hiçbiri bu garibi işe almasın diye. Garibin elinden başka iş gelmeyeceğini bildiği için onu böyle cezalandırmak istiyormuş aklınca.
3: Ne kötü.
2: Ya çok kötü. Garip baktı kırtasiye işi bulamayacak. En sonunda bir matbaaya iş görüşmesine gitmiş.
0: Demek matbaa işinde bir tecrüben yok ama kırtasiye tecrüben var ha?
1: Evet efendim.
0: Önceki iş yerinden neden ayrıldın bakalım?
2: Garip başından geçenleri bir bir anlatmış. Abidin Usta onu sevmiş, işe almış.
3: Oh be!
2: Aradan aylar geçmiş. Garip yeni işine iyice alışmış. Bir gün matbaada temizlik yaparken ustası Abidin'in eski ustası Sefa ile konuştuğunu görmüş.
1: Allah Allah! Eski ustam Sefa değil mi o? Ne işi var burada?
3: Evet Abidin Bey, gördüğünüz gibi sattığım kağıt birinci kalitedir.
0: Evet, gerçekten de öyle. Ama fiyatı çok uygun. Neden öyle?
3: Sizinle bir ticaret yapmış olalım. Tanışmış oluruz diye indirim yaptım. Hatta bir kamyon kağıt alırsanız size çok daha fazla indirim yaparım.
0: Sahi mi?
3: Sahi tabii ya. Çok alın, çok kazanın.
0: Peki, çok mantıklı bu.
3: Yalnız parayı peşin alırım.
0: Tabii, bir kamyon kağıdımı getirin, paranızı alın.
3: Hay hay. Çok kaliteli bir kağıt gösterdim. Ucuz vereceğim deyince hemen inandı. Şimdi en kalitesiz kağıdı vereceğim ona. O kazançlı çıkacağım sanırken ben kazançlı çıkacağım. Çok kâr edeceğim, çok.
2: Garip gidip ustasına Sefa'nın burada ne aradığını sormuş. O da her şeyi bir bir anlatmış. Garip duyduklarından şüphe etmiş.
1: Ustam, ben bu adamı iyi tanıyorum. Bu işin içinde bir terslik var.
0: Örnek olarak getirdiği kağıt gerçekten de çok kaliteliydi. Ama ucuz fiyata satması beni de biraz şüphelendirdi doğrusu.
1: Üstelik parayı da peşin istedi, öyle mi?
0: Evet.
1: Usta, gel vazgeçelim bu işten. Ara şu adamı, almaktan vazgeçtiğini söyle.
4: Vazgeçmişler mi peki anne?
2: Yok kızım. Abidin ustanın daha iyi bir fikri varmış. Teslimat günü gelmiş çatmış.
3: Kağıtların dışarıdaki kamyonun kasasında Abidin efendi. Hadi ver paramı da gideyim.
0: Dur canım. Öyle hemen para olur mu? Bir indirelim bakalım kağıtları.
3: İndirmeni bekleyemem efendi. Acele işim var. Paramı ver de gideyim.
0: Aa, olur mu öyle şey?
3: Bal gibi olur. Bak beni oyalama. Kağıdımın kalitesini gördün geçen gün. Almayacaksan gider başka matbaaya satarım. Sen de bu fırsatı kaçırırsın.
0: Tamam canım, tamam, kızma.
1: Usta bak, tam da düşündüğümüz gibi. Kamyonun kasasından örnek olsun diye aldığım kağıtların hepsi çok çok kalitesiz.
3: Ne? Garip. Demek sen ha?
1: Evet, ben tabii ya. Seni ustama kağıt satmaya çalışırken gördüğümde anlamıştım bir numara çevirdiğini.
3: Sen yine mi benim karlı satışımı bozdun be adam? Sen görürsün gününü.
1: Polisler geldi. Beni bilmem ama sen gününü göreceksin birazdan.
2: Polisler Sefa'yı kıskıvrak yakalayıp cezasını kesmişler. Sefa hata ettiğini anlamış anlamasına lakin iş işten çoktan geçmiş bile. Hilekarlıkla elde ettiği ne kadar malı mülkü varsa satıp avukatlara vermiş ama nafile.
4: Kurtulamadığı gibi bir de tüm parasını da kaybetti.
2: Helal olmayan kazancın faydasını kimse göremez. Peygamber Efendimiz bir hadisinde bizi aldatan bizden değildir diye buyurmuştur kızım. Dinimizde hileye yer olmadığı gibi hilekarlığı toplumumuz da insanımız da kabul etmez. Hile yapanın yaptığı önünde sonunda gelip ayağına dolanır.
4: Anladım anneciğim. Varsın kazancımız az olsun ama helal olsun.
2: Aynen öyle kızım. Allah bizlere haksız kazanç nasip etmesin.
4: Amin.
5: Hata etmeye

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: İşleyen demir ışıldar.
1: Hagu, yine mi aynı anda iki oyun? Senin enerjine de ancak iki oyun birden yakışır. Çogu'da bir gariplik mi var? Canı bir şeye mi sıkıldı acaba? Agu da durumu fark etti. Bir çözüm mü buldu ne? Ha, Çogu çözümden değil uyuyakalmaktan yana. Saatler su gibi akıyor. Fakat Çogu hala uyukluyor. Ah be Çogu, ne oldu sana? Evet evet, temiz hava için dışarı çıkmak iyi bir fikir. Elbette Hagu 550. oyununa geçmiş.

aman hagu. De bunlar küçük kazalar senin için. Kalk hadi. Uçak bile Çogu'yu oyuna çağırıyor. Çogu'nun aklı hep uyuklamada bugün. Fakat Hagu bu işi çözmekte kararlı. Bagu da durumu fark etti nihayet. Evet, tembellik iyi değil. Hadi Çogu, hareket et. Çogu vazgeçmeyecek gibi. Aha! Bagu da bir çözüm buldu galiba. Go, go. Go, go. Agu.

0: Çözüm elbette Hagu'dan geçer. Vay vay vay! Hagu sporcu olmuş. Evet, tempo arkadaşlar. Harikasın Hagu. Bagu ile Hagu bu işi çok iyi biliyor. Her hareketi deniyorlar. Azimli Gugular. Ama Çogu hala kendinde değil. Hep Çogu Hagu'ya öğretecek değil ya.
1: Go, go. Go, go, go.
0: Çogu'nun enerjisi yerine gelmeye başladı mı ne? Aynen öyle. Hareket edince Çogu'nun keyfi yerine geldi. Çogu sayesinde aile de iyi spor yaptı ama. Bagu, ne dersin? O göbek erir mi bu şekilde? İşte şefkat ve sevgi dolu Gugular. Artık Çogu da usta bir sporcu. Evet, demek ki neymiş sevgili arkadaşlar? İşleyen demir ışıldarmış. Yani çalışır ve tembellik etmezsek gücümüzü korur ve çok daha mutlu olurmuşuz.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: atayım da her şey uçuşmasın. Ah rüzgar, ah!
1: Etteyatü lillahi ve salavatü.
2: Ne oldu?
0: Rüzgar kapıyı örttü Eymen. Biraz sert örttü tabii. Hakkını helal et. Biraz da benim yüzümden oldu.
1: Helal olsun. Ben tahiyyat duasını ezberlemeye çalışıyorum da.
0: Ben onu biliyorum. Nereye kadar ezberledin peki?
1: Az önce okuduğum yere kadar.
0: O kadar mı?
1: Evet.
0: Azmış ama ya. Neyse üzülme. Ben sana yardım ederim.
1: Heyt be, canım kardeşim benim.
0: Şimdi oku bakalım ezberlediğin yere kadar.
1: Etteyyatü lillahi ve salavatü.
0: Evet, devamı.
1: Unuttum. Böyle olmayacak bu.
3: Çay elinden öteye giderim yali yali giderim yali yali giderim yali.
0: Selamünaleyküm Temel amca.
3: Aleyküm selam Asya. Ne var ne yok?
0: Ben iyiyim de Eymen biraz üzgün.
3: Neden?
0: Tahiyyat duasını ezberleyemediği için üzülüyor.
3: Nereye kadar ezberlemiş?
0: Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. İşte buraya kadar.
3: Tamam işte. Zaten geri kalan kısmının da neredeyse yarısını biliyor.
0: Nasıl yani?
3: Bak şimdi. Eymen'e git ve ona şunları söyle.
0: Doğru. Hemen gidip bunu Eymen'e söylemeliyim.
3: Koş bakalım.
1: Çoğunu zaten biliyor muyum? İyi de nasıl?
0: Selam verirken ne deriz?
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Tamam işte. Bak, senin ezberlediğin yerden sonrası buna çok benziyor.
1: Doğru.
0: Peki, kelime-i şehadeti biliyor musun?

0: Bilmez miyim? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü.
1: İşte bu da duanın sonu. Ha?
0: O da doğru. Zaten çoğunu biliyormuşum, evet.
1: Anlamı da ayrı güzel. Bak kağıda. Hı?
0: Her türlü hürmet, salavat ve iyilikler Allah'a mahsustur. Ey Nebi, Allah'ın selam, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selam bizim ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Şehadet ederim ki Allah birdir ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve resulüdür. Çok güzel.

0: tane taktınız mı?
1: Birkaç tane kaldı, bitiyor. Çok da sıkmadık ama. Ne de olsa geri sökeceğiz.
0: Niyeymiş o?
1: Çalışmayacak çünkü.
0: Benim lambaya ampul takma aletime karşı nazik olun.
2: O işini çok güzel yapar. Yeter ki ona sevgiyle yaklaşın.
0: Bakın size ne aldım.
3: Ne aldın?
0: Enginar.
1: Oo, bayılırım Enginar'a.
0: Yanına da salata yaparız.
3: Ha? Dayı ne yapıyorsun?
0: Ne oldu ya? Ne yaptım?
3: Suyu kapat, suyu.
0: Aman ya. Ben de bir şey oldu sandım. Al, kapattım da. Niye kapatıyorum ki?
3: Suyu israf etmemeliyiz dayı.
0: Doğru söylüyorsun yeğenim. Yıkamayayım o zaman.
4: Dayıcığım, tabii ki yıkayacaksın. Ama az suyla. Zaten barajlardaki su oranları düşük. Biz de israf edersek hiç su bulamayız.
1: Yoksa kuraklık olur.
0: Saçma! Üç tarafımız denizlerle çevrili. Gerekirse onları kullanırız. Tabii. Ha?
4: Dayıcığım, hiç deniz suyu içmeyi denedin mi?
0: Aslında denemiştim.
2: Su! Su!
5: Tadı çok kötü.
3: O zaman suyumuzun kıymetini bilelim.
1: Suya her yerde ihtiyacımız var dayı. Banyo yaparken, çamaşır, bulaşık yıkarken, yemek yaparken.
4: İşte bu yüzden su kullanırken tasarruf etmeliyiz.
0: Hayır, tasarruf etmek yetmez. Su kullanmayı tamamen bırakacak bir icat lazım bize. Tabii.
1: Dayıcığım, tasarruf etsek de icatla falan hiç uğraşmasak olmaz mı?
0: Olmaz. Dünyayı kuraklıktan kurtarmama kimse engel olamaz. Ben zeki, dünyanın kurucusu, kuraklık bitirici. Tabii.
3: Nasıl kurtaracaksın dünyayı?

0: Onu bilmiyorum. Düşünmem lazım. Buldum.
1: Yandık abla. Zırhlarımızı giyelim hemen.
2: Yok yok, acele etme. İcadı denerken kaçsak yeter.
3: Ne buldun dayı?
0: Dünyayı kurtaracak icadı buldum. Tabii.
1: Neymiş peki?
0: Bu evde en çok su harcayan nedir?
3: Sensin dayı.
0: Doğru. Ama ben kimdir demedim. Nedir dedim. Makine olarak yani.
1: Bilemedik. Sen söyle.
0: Çamaşır makinesi. Tabii.
2: Dayıcım, aslında çamaşır ve bulaşık makineleri su tasarrufu yaparlar.
1: Elde yıkasak daha çok su gider.
0: Çok bilmiş yeğenlerin olması ne sormuş. Bir şeyde haklısın dayıcım deseler ne olur sanki. Tamam, çamaşır makinesi tasarruftu. Ama benim icadım hiç su kullanmayacak. Tabii.
3: Su kullanmadan temizlik olur mu?
0: İşte dünyayı değiştirecek fikir de bu. Susuz temizlik.
1: Yazık çamaşırlara.
0: Önce çamaşırlar, sonra bulaşıklar. Her şeyi bu icadımla temizleyeceğiz.
2: Eyvah! Bulaşıklara da yazık oldu.
0: Hatta ileride insanlar her şeyi benim icadımla temizleyecekler.
3: İnsanlığın da sonu geldi.
2: Dayıcım, vaz mı geçsek bu sevdadan?
0: Olmaz! Dünyayı kurtarmamız lazım.
1: Peki ya dünya kurtarılmak istemiyorsa?
0: Azaf, çok iş. Hadi bakalım, bana metal levhalar getirin. Şimdi bunları kaynak yapalım. Metal kutu. Şimdi de taşan. Demir tel. Kablo. Püskürtücüyü şuraya takalım. Motoru da buraya ekleyelim. Şunu da yaptık mı? Tamamdır. İşte bu. İnsanın bütün sorunlarını çözecek olan icat.
1: Ya da tüm sorunlarımızı başlatacak olan icat.
2: Ah, Allah yardımcımız olsun.
3: Bu çamaşır makinesine benziyor.
0: Hadi bakalım, bana bir elbise getirin. Zeki maşını deneyelim.
3: Adı Zeki maşını mı?
0: Evet. Zeki'nin zekisi, çamaşırın maşını. Daha iyice değil mi?
3: Ben böyle isim bulunca olmaz diyorsun ama.
0: Onlar olmuyordu. Bu oluyor. Ne? Bu zaten tertemiz.
2: Hayır dayıcım, bak küçük bir leke var. Önce bunu temizlesin, sonra başka lekeleri de deneriz.
0: Olmaz küçük hanım. Bunu icadıma hakaret sayarım. İzleyin şimdi. Benim icadım en inatçı lekeleri bile kolayca çıkarır. Tabii.
1: Ne gibi lekeler mesela?
0: Ne bileyim, en zor çıkanlar neyse işte onlar.
1: Ketçap?
0: Tabii ki.
1: Buyur dayı.
2: Peki ya kahve lekesi?
0: Tabii.
2: Buyur dayıcım.
0: Bu biraz fazla olmadı mı?
1: Ne oldu? Yoksa icadın kahve lekesini çıkaramaz mı?
0: Ne demek canım? Çıkarır tabii.
3: Peki ya reçel lekesi? Ben hep reçel döküyorum elbiselerime.
0: Yavuzcuğum, şimdi deney için reçelleri israf etmesek mi?
1: Ne o dayıcım? Reçel lekesini çıkaramaz mı yoksa?
0: Tabii ki çıkarır. Dünyanın tüm lekeleri de gelse tertemiz yapar benim icadım. Tabii.
2: Hadi bakalım görelim şu icadın marifetlerini.
0: Ne oluyor ya?
2: Kendimizi koruyoruz. Sen devam et dayıcım.
0: Hayret bir şey ya. Gören de şimdiye kadar başlarına bir şey geldi sanır ha.
2: Neyse, korkacak bir şey yokmuş.
0: Deterjan yetmedi demek ki. Çamaşır suyu eklememiz lazım.
2: Çamaşır suyu mu? Emin misin dayıcım?
0: Tabii. Harika. Bakın, lekeden eser kalmadı.
2: Dayı, kırmızı elbiseyi bembeyaz yaptın. Çamaşır suyu kullanmamalıydın.
1: Gitti güzelim tişört.
0: Öyle demeyin çocuklar. Ne güzel bembeyaz tişörtüm oldu deyin ya.
1: Sağ ol dayıcım. Biz renkli elbiselerimizden memnunuz.
3: Gidelim de çamaşır makinesinde yıkayalım elbiselerimizi.
2: Suyu tasarruflu kullanarak temizleyelim.

0: Bizi yer şu makinede.
1: Siz kaybedersiniz. Elbiselerini hem beyazlatmak hem de temizlemek isteyen binlerce insan vardır. Ben de onlara satarım icadımı. Tabii.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Düşünceli kardeşim benim. Ne çok şey göndermiş. Çok da özlemiştim tarhanasını. Akşam güzel bir sofra kuralım tarhanayla mantıyla. Bu kadar şeyi tek başıma yiyemem. Siz de yeseniz bitmez ki. Buldum. Akşama arkadaşlarımı yemeğe davet edeyim ben. Tarhana çorbası, nohut yemeği ve mantı. Yeter mi acaba? 15-20 kişi oluruz. Ya yetmezse?

Bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter. Yeter yeter. Nadir kuşum, ben şunları mutfağa bırakıp geliyorum. Sen kum saatini döndür. Masal çorbamızı da tarhana çorbamızla beraber kaynatalım. Hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Hilal de bu kullardan bir kulmuş. Çikolatadan daha çok sevdiği bir yiyecek yokmuş. Burada çikolatalı hayaller kurar, çikolatalı şiirler yazar, çikolatalı oyunlar oynarmış. Her gün gibi bir günmüş o günde. Seksek oynamaya karar vermişler arkadaşlarıyla birlikte. Yemek kokuları gelmeye başladı mutfaktan. Ben bir koşu kontrol edip geleyim.

0: Oh, her şey yolunda mutfakta. Dönelim masala.
1: Tik.
0: Hmm? Hay Allah. Gördün mü şu yaptığımı? Neyse. Nerede kalmıştık nadir kuşum? Ha? Hilal kız akşam olunca eve gitmiş. Derken kapı çalıvermiş. Bil bakalım gelen kimmiş? Ya da neymiş mi demeli?
1: Neymiş? Kimmiş?
0: Gelen kargo görevlisiymiş. Getirdiği Hilal'in yurt dışında yaşayan halasının gönderdiği hediyeymiş. Hilal'e bir kutu dolusu çikolata göndermiş halası. Sevinçten havalara uçmuş çikolata canavarı. Ama Hilal düşünmüş, bu kadar çikolata onun için çokmuş. Dişlerini çürütmeye hiç niyeti yokmuş. Hem paylaşmak çok hoşmuş. En iyisi demiş, çikolatalarımı arkadaşlarımla paylaşayım. Hilal sınıfa götürmüş çikolata kolisini. Dağıtmaya başlamış hepsini. Ama varmış bir endişesi. Ya yetmezse tüm arkadaşlarına? Ya çikolataları görüp de alamayan arkadaşı olursa? Kantinden biraz daha çikolata mı alsa? Neyse ki korktuğu gibi olmamış. Çocukların ağızları çikolatalarla tatlanmış, kalpleri iyilikle kanatlanmış. Çikolata almayan çocuk kalmamış. Hilal hariç.
1: Kalmamış, kalmamış.
0: Hilal çikolataları paylaşmaktan o kadar mutlu olmuş ki kendisine kalmamasına hiç üzülmemiş. Tek başına yiyeceği çikolatalar koca bir sınıfa yetmiş. Paylaşmak ne güzelmiş. Bereket de tam böyle bir şeymiş. Derken öğretmeni sınıfa girmiş. Bil bakalım elindeki neymiş? Hilal'in en sevdiği çikolata. Hem de kocamanından. Geçen haftanın en çok kitap okuyan öğrencisi olduğu için bu öğretmeninin Hilal'e hediyesiymiş. Bir kişiye yeten çok kişiye de yetebilirmiş. Paylaşmak artırır, verene Allah daha çok verirmiş. Bu masalda böyle iyilikle, güzellikle bitmiş. Mahir, misafirler gelmeden hazırlıkları tamamlamak için hemen mutfağa gitmeliymiş. Çorba fırçayla karıştırılmaz tabii.

0: 유물전화.
1: 스스로를 못하고 꽤 날 수 있네. 정수시오에라 할 때 헤매는 선이 오르고.

Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata, her gün ayrı macera. Yap.

Çok şükür. Nasıl sevindim bilemezsin. Haklısın. Sorma. Aramadık yer bırakmamıştım. Sabrın sonu selamet derler.

Tamam. Allah senden razı olsun. Olur. Hemen aldıracağım. Kapatmam gerek. Sağ ol.

0: Al bakalım Ali. Adresi buraya yazdım. Dükkanı da güzelce tarif ettim.
1: Tamam Arif baba. Şıp diye bulurum dükkanı.
0: Gidince selamımı söyle. Sana nadir bir el yazması verecekler.
1: El yazması mı?
0: Matbaa icat edilmeden önce bazı kitaplar elde yazılarak çoğaltılırdı.
1: Ah, hepsi tek tek mi?
0: Tek tek. Bu yüzden el yazması.

0: eser bulmak kolay değildir. Onca zamandır arıyorum. Bugüne kısmetmiş. Aman dikkat et.
1: Sen hiç merak etme. Göz açıp kapayıncaya kadar dönerim.

Hah, işte burası. Burada bekle Rıkkıbız. Hemen dönerim. Hadi uykucu, doğruca sahafa.

0: gidiyoruz nereye? Rıkkımı sana diyorum. Nasıl oldu? Anlamadım. El yazmasını tornetin kasasına koymuştum. Geri geldiğimde yoktu.
1: Tamam evlat. Önce bir nefes al. Sakinleş.
0: Çok üzgünüm Arif baba. İstemeden oldu. Merak etme. Gerekirse bütün şehri arar yine bulurum el yazmasını.
1: Dur bakalım dur. Eşyalarımı alayım birlikte ararız.
2: İşte şimdi cümbüş başlıyor.
0: Ne cümbüşü?
2: Sen hiç dedemi gizem çözerken gördün mü?
0: Görmedim. Bilmeceleri, bulmacaları hep o sorar, ben çözerim. Yani çözmeye çalışırım.
2: Gün bugün Ali. Canlı canlı işin ustasını izleyeceksin.
0: O zaman el yazmasını kesin buluruz.
2: Orasını Allah bilir. Sen fırsatı iyi değerlendir. Gözünü dedemin üstünden ayırma.
0: Olur, ayırmam.
1: Heh, hadi bakalım hafiyeler. Düşün peşime.
0: İşte burası. Tornet buradaydı. El yazmayı tornetin sepetine bıraktım. Rıkkabızı sevdim. Tam tornete atlayıp sahafa doğru yola çıkmıştım ki... Rıkkabız havlamaya başladı.
1: El yazma tornetteydi. Sahafa doğru... Ya ileride ya da... belki buradan...
0: Ne yapıyor?
2: Düşünüyor.
0: Gözümün önünden hiç ayırmayacaktım el yazmasını. Benim suçum.
2: Söyleme öyle. İsteyerek olmadı ya.
0: Baksana yüzü asıldı sanki. Bulamayacağız herhalde.
2: Ali.
1: Evlat sen Rıkkıbız diyordun. Neydi o konu?
0: Arif baba. Tam sahafa geri dönecekken havlayarak şuraya doğru koşmaya başladı.
1: Bak sen şu işe.
2: Ne oldu dede?
1: Bir ipucu yakalamış olabiliriz. Ali, bizim şu el yazması nasıl görünüyordu?
0: Deri bir kılıfı vardı. İple de bağlıydı. İpin ucunda sarı püskülleri ve siyah siyah boncukları vardı.
1: Hı? Nereye çocuklar?
0: El yazmasını aramıyor muyuz?
1: Siz daha ipucunu çözmediniz ki. Çözün, belki sonra beni yakalarsınız. Sizin için söylüyorum. Geç kalırsanız bütün eğlenceyi kaçırırsınız.
2: Merak etme dede.
0: Birazdan yanındayız.

0: Derebe Ali.
1: Arif baba bunu görmüş olmalı.
0: Bir şey çarpmış da iz bırakmış gibi.
1: Ah, Tornet. Tornet'in tekerini çarpmıştım.
0: Belki el yazması Tornet'ten o zaman düşmüştür.
1: Rıkkı kız da peşinden gitmiş olmasın. Ha? İşte ilk ipucu.
0: Ne duruyoruz? Gidip Rıkkı kızı ve el yazmasını bulalım.

0: रुक बॉस।
1: Burada paça izleri var.
2: Rakımız olabilir.
1: Dondurma bizimkinin dikkatini çekmiş olacak.
3: Yalnız değilmiş. Kargalar yine rahat vermemiş.
1: Ya da bizimki onlara. İnşallah el yazması Rıkkıbız'dadır.
3: İnşallah. Eğer öyleyse doğru ipucu üstündeyiz demektir. Şuraya bak. Dedem bize ipucu bırakmış.
1: Gizem içinde gizem. Bakalım Rıkkıbız'ın sonraki durağı neresiymiş?
3: İzler gittikçe siliniyor. Sen bir şey görüyor musun?
1: Buraya kadar gelmiş. Sonrası belirsiz.
3: Bu iyi olmadı.
1: Tam da umutlanmaya başlamıştım. Şimdi nasıl bulacağız el yazmasını?
3: Hemen vazgeçme. Etrafa iyice bir bakalım.

0: Partler, Arif Baba buradaymış.
1: Bunlar ip mi?
0: Evet, hem de el yazmasının kılıfının ipleri.
2: Demek oluyor ki hala doğru yoldayız.
3: Bir dakika, kılıfın ipleri nasıl çözülmüş?
0: Bilmem, belki rıkkıbız yapmıştır.
1: Dedem harfleri bilerek kargo yuvasının altına bırakmış. Rıkkıbızın kargalarla uğraşmasının bir nedeni var.
0: Ah, bu boncuk kılıfın üzerindeki süslerden. Demek kargalar da el yazmasının peşine düşmüş.
1: Rıkkıbız da kargaların.
4: Rıkkıbız!
1: Koş Ali, ses şu taraftan geldi.
0: Rıkkıbız!
1: Neredesin sen? Korkuttun bizi.
0: Söyle bakalım, nerede el yazması?
1: Kılıf boş ama bir ipucu var. Ali çabuk, neydi diğer harfler?
0: Şuraya yazmıştım. Buraya bir de N harfi ekleyelim.
1: Ben çözdüm bile.
0: Ben de. Arif Baba, nasip diyor.
1: Hadi dedemi bulalım.
5: Nasip, birinin payına düşen şeydir. Elde edebildiğin, sahip olabildiğin her şey nasibin. Ne bir eksik, ne bir fazla.
1: Demek bu el yazmada senin nasibinmiş dede.
5: Şükürler olsun öyleymiş.
0: Biraz uğraştırdı ama sonu iyi oldu.
5: Sen çalışacaksın, mücadele edeceksin, pes etmeyeceksin, nasibin için hazır olacaksın. Sonrası Allah'ın takdiri.
0: Tamam, tamam. Günün kahramanı sensin.

0: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam dostum.
1: Bitti mi okuman?
2: Bitti bitti.
1: Hadi bahçeye gidelim, hava çok güzel.
2: İyi, gidelim madem.
3: Ha, nasıl ya?
1: İtiraz etmeyecek misin?
2: Yo, niye edeyim?
1: Ama çok kolay oldu seni ikna etmek.
2: Zor mu olsaydı?
1: Zevki olmuyor ki böyle.
2: Hadi başa alalım o zaman.
1: Tamam alalım. O zaman ben yeniden gireyim içeri.
2: Hadi bakalım.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam Harun.
1: Hava çok güzel. Hadi bahçeye gidelim. Ha?
2: Hadi dostum, tüm gün seni mi bekleyeceğim?
1: Böyle daha kolay oldu ama. Allah Allah.
2: Böyle şaşırtırlar. Hakikaten güzelmiş hava.
1: Güzel tabii. Yalan mı söyleyeceğim sana?
2: Estağfurullah. Aa, kuşlara bak. Çok kalabalık.
1: Hakikaten çok kalabalık. Sülalecek geziyorlar herhalde. Baksana şu en baştaki niye ayrı gidiyor? Dur! Ne oldu ya?
2: Çiçeğe basacaksın.
1: Hangi çiçeğe? Ha, bu mu? Korkuttun beni ama iyi oldu. Basacaktım az kalsın.
2: Ne güzel bir şey bu ya.
1: Ben bunu biliyorum. Bak şimdi.
2: Hey!
1: Ne yapıyorsun?
2: Koparma sana çiçeği.
1: Onu da nereden çıkardın? Hem böyle uyarılır mı insan?
2: Ya bir insan çiçeği niye elinde?

0: yaratır başka? Sadece koparmak için mi?
1: Bence öyle.
0: Sen benimle ilgili kararını vermişsin bile. Sana çiçeğinle birlikte mutluluklar dilerim.
1: Özür dile...
0: Özür falan dileme.

0: ki, Harun deli doludur ama duygusaldır.
1: Ben de istemezdim öyle olmasını. Koparmaya çalışınca bir an kendimi kontrol edemedim.
0: Koparacağından emin miydin?
1: Evet.
0: Özür dileseydin bari.
1: Diledim ama kabul etmedi.
0: İnat işte.
2: Oo gençler, vereyim mi birer kitap?
0: Hiçbir fırsatı da kaçırmıyorsun.
2: Canımız mı sıkkın?
1: Biraz işte.
2: Hayır mı?
1: Hayır. Yani hayır derken hayır değil anlamında hayır.
0: Canımız sıkkındı, şimdi kafamız da karıştı.
2: Allah dilerse işlerimizi hayra çıkarır. Sabretmek lazım.
1: Doğru diyorsun Fatma abla. Bana müsaade.
0: Selametle.
2: Şimdi anlat bakalım. Neler oldu?
0: Ya şimdi bu ikisi medreseden çıkınca...
2: Yapma ya.
0: Ne yapacağız peki?
2: Vallahi su akar yolunu bulur Zehracığım.
0: Su mu?
2: Bir deyim bu. Zamanla her şey çözülür demek.
0: Ha.
2: Çok kitap okusaydın bilirdin. Getireyim mi bir kitap?
0: Aman Fatma abla ya.
2: Aranan kan bulundu. Ne yapacağımızı Harun bilir.
1: Hayırdır?
0: Emin'le senin durumunu konuşuyorduk.
1: Aman.
2: Yapma Harun. İyi arkadaşsınız siz.
1: Öyleydik.
0: Bu kadar mı?
1: Evet bu kadar. Daha fazla konuşurum ama gıybet etmek istemiyorum.
2: Bak ne güzel. Gıybetin kötü olduğunu bilecek kadar iyisin maşallah. Bunu bildiğine göre küslüğün kötü olduğunu da biliyor olman lazım.
1: Ama kalbimi çok kırdı Fatma abla.
0: Zaman zaman hepimiz birbirimize kırılabiliriz Harun.
1: Her neyse ya. Sizden yardım istemeye geldim. Ama bunu konuşacaksak gideyim ben.
2: Tamam tamam. Kızma. Otur bakalım. Ne konuda yardım lazım?
3: Kafanı takma. Düzelir.
1: İnşallah hocam. Çok üzüldüm böyle olmasına.
3: Bakalım ben de bir konuşurum Harun'la.
1: Konuşmayı denedim ama inadı inat.
3: Olmadı, topu Hakkı Baba'ya atarız. Onun gole çeviremediği hiçbir pas yoktur.
1: Doğru.
3: Peki bu bahsettiğin çiçek çifte minareli medresede mi?
1: Evet hocam.
3: Allah Allah. Merak ettim şimdi. Ne çiçeği acaba?
1: Ben de onu sormaya geldim.
3: Görmeden ben de bilemem.
1: Aslında yanına gelmemin sebebi de bu hocam.
3: Hayırdır inşallah.
1: Çiçek çok ayak altında. Üstüne basarlar diye korkuyorum. Tahtadan küçük bir çit yapsak korumuş oluruz.
3: İyi düşünmüşsün. Ben bir Taşhan'a gideyim. Hakkı Baba'yla konuşayım. Oradan da çarşıya gidip çit için tahta alırız.
1: Tamam hocam, Allah razı olsun.
3: Cümlemizden. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Hakkı Baba. Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam Selim.
3: Kusura bakma Hakkı Baba. Sen selamı duymayınca fişi çekmek zorunda kaldım.
4: İyi ettin. Selam almak farzdır zira.
3: Müsaitsen bir iki dakikanı alacağım.
4: Tabii buyur.
3: Harun'la Emin'in durumunu duydun mu?
4: Duydum.
3: E'si
4: yok. Gençlikte olur böyle şeyler.
3: Barışırlar mı diyorsun?
4: Muhakkak. Eğer küslük uzarsa o zaman müdahale ederiz.
3: Hayırlısı olsun. Bu arada çarşıya gideceğim de tahta falan almaya. Çarşıda var mı bildiğin bir yer?
4: Bugün çarşı günü galiba.
3: Nasıl yani?
4: Az önce Fatma da geldi. Çarşıda nereden cam ve silikon alabileceğini sordu.
3: Cam ve silikon mu?
4: Evet.
3: Ne yapacakmış?
4: Bilmiyorum. Sormadım. Sana sormadığım gibi. Kazım Usta'nın yeri. Çarşıya inince sol kolunun üzerinde.
3: Bak Emin, millet senin çiçeğe bakıyor hayran hayran. Seninki burada Emin.

0: Oo, aleyküm selam. Sizler de mi buradaydınız?
1: Açılın bakalım, çiçeğimize çit yapacağız.
2: Aa, bu ne?
0: Camdan muhafaza.
2: Kimin fikri?
3: Harun'un fikri. Kimse basmasın diye yaptık.
1: Hmm, şimdi anlaşıldı cam ve silikonu ne için aradığınız. Harun nerede?
0: Aa, gitmiş. Emin'i görünce gitti sanırım.
2: Ben Harun'un bunu düşünebileceğini tahmin etmezdim.
3: Harun bize anlattı olanları. Bu çiçeğin yapraklarına dokununca yaprakları kapanıyormuş. Onu göstermek için çiçeğe elini uzatmış.
0: Sen de koparacak sanıp itmişsin Harun'u.
2: Bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum.
1: Ne duruyorsun? Harun'u bul da tekrar özür dile.
2: Kabul eder mi?
0: Denemeden bilemezsin.
2: Doğru.
3: Taşan'a gitmiş olabilir. Hadi gidelim.
1: Demek bizim tahtadan çit işi yattı.
2: Öyle görünüyor hocam.
1: Bu iş bedavaya geldiğine göre ben de gidip tahtaları iade edeyim.
2: Bence dursun hocam. Çünkü caminin arka bahçesinde de gördüm aynı çiçekten. Onun için yaparız.
1: Doğru diyorsun. Harun'dan da yardım isteriz belki.
2: İnşallah hocam. Hele bir barışalım da.
1: Barışırsınız Allah'ın izniyle.
3: Ama gecikme bence. Harun eve gitmeden yakalaman lazım.
0: Doğru, gidelim hemen.
4: Çok güzelmiş hakikaten. Küstüm çiçeği bu.
2: Küstüm çiçeği mi?
4: Evet. Yaprağına dokununca küser gibi kapanır yaprakları. Bu yüzden küstüm çiçeği denir.
1: Yapraklarını kapatmasa da biz anlardık zaten. Emin ve Harun'u küstürdü.
4: Merak etmeyin çocuklar. Barışır onlar da.
2: Barıştık bile.
4: Oo, gözünüz aydın çocuklar.
5: Aslında barışmazdım da dondurma ısmarladı.
0: Oo!
3: Aa, Emin, ben de küstüm sana.
4: İyi ettiniz çocuklar. Müslümanın Müslümana küs kalması doğru değildir. Hele ki sizinki gibi bir yanlış anlama yüzünden.
2: Gerçekten de yanlış anlamışım.
5: Ya bir daha özür dilesene. Çok sevdim ben onu.
2: Harun!
5: Tamam, gerek yok.
6: Barıştıysanız şu bizim çit işine bir el atın artık.
1: Yoksa iade edeceğim ona göre.
5: Ne çiti?
2: Aa, ben sana söylemeyi unuttum. Caminin arkasında da var aynı çiçekten.
5: Gerçekten mi? Hadi gidelim, ne duruyoruz?
2: Koparmayacaksın değil mi?
5: Emin.
2: Şaka.

Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki. Tabii ki

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize selam edin.

0: Kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.
1: Telde tadilat yapılacak günü buldular ha Fikri.
2: E ne yapalım canım? Bize konacak yer mi yok? Bugün de başka yere konarız.
1: İyi ama iyice sıkılmaya başladım bu şehirden. Her gün bir aksilik çıkıyor. Keşke göçmen kuş olsaydık, uçar giderdik buralardan.
2: Öyle deme canım.
1: Derim. Çok sıkıldım. Baksana göçmen kuşlara. Onlarınki de kanat, bizimki de. Ama onlar upuzun uçup istedikleri yere gidiyorlar.
2: Çok şükür. İki kanadımız da sağlam. Özgürce uçabiliyoruz ya Zikri. Ona bak sen. Şişt, Zikri, dikkatli ol. Hemen arkamızda bir insan yavrusu var.
1: Ne? Çocuk mu var?
2: Şişt, sakin ol. Arada cam var.
1: Uçup gidelim başka yere Fikri. Ya haylaz bir çocuksa?
2: Bak, gördün mü? Risk altında hissedince uçup gidecek kanatların var. Buna şükredeceğin yerde göçmen kuşların kanatları gibi değil kanatlarım diye şikayet ediyorsun.
1: O ayrı, o ayrı. Sen istemez miydin öyle güçlü kanatların olsun?
2: Her yaratılmışın farklı özellikleri var Zikri. Biz de böyle yaratılmışız. Çok şükür halimize.
1: Canım orası öyle.
0: Maç saati gelmiş. Güzel kuşlar, sizi seyredaldım. Az daha maçı kaçırıyordum. Biliyor musunuz? Bugün benim kaptan olduğum basketbol takımımızın final maçı var. Kazanırsak şampiyon olacağız.
2: Bak Zikri, minik dostumuz basketbolcuymuş.
1: Evet, hem de kaptanmış.
0: Ben hep penceremden sizi izliyordum. Karşıdaki tele konuyordunuz. Bugün pencereme kondunuz. Sizinle daha çok vakit geçirmek, yakından izlemek istedim ama gitmem gerek.
1: Fikri bak ne diyeceğim. Madem şampiyonluk maçları varmış, hadi gidelim basketbol salonunun tepesine konup maçı izleyelim ha.
2: Gidelim gitmesine de salon hayli uzakta. Oraya kadar uçabilir misin?
1: Elbette Fikri. Tamam bir göçmen kuş değiliz ama çok şükür kanatlarımız var ve oraya kadar uçabiliriz.
2: Ha şöyle... Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim. Elimizdeki nimetlere şükretmek dururken fazlası yok diye sızlanmak yakışmaz bize.

0: geç kalacağız.
1: Az kalsın unutuyordum. Kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.

0: hayat. Yaşayalım kardeşçe, paylaşalım kardeşçe.
1: Bu sabah çok erken kalkmışsın. Üstelik çok neşeli görünüyorsun.
0: Çünkü sürpriz yapmak istiyorum.
1: Kime?
0: Elbette anneme.
1: Nasıl bir sürpriz yapacağını merak ettim doğrusu.
0: Benimle mutfağa kadar gelirsen görürsün.
1: Kahvaltıyı sen hazırladığına göre annene hazırladığın sürpriz de bu olmalı.
0: Evet, nasıl? Sürprizimi beğendin mi?
1: Çok beğendim. Eminim annen de bu sürprizi görünce çok sevinecektir.
0: Peki ben sofrayı hazırlarken sen bana hangi hikayeyi anlatacaksın?
1: Bugün sana Nasrettin Hoca ile ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum.
0: Nasrettin Hoca'yı ve fıkralarını çok seviyorum. Çünkü o beni güldürüyor.
1: Nasrettin Hoca aynı zamanda bizi düşündürüp olaylardan ders çıkarmamızı da sağlar.
0: Hikayeyi anlatmaya ne zaman başlayacaksın?
1: Hemen başlıyorum.
0: Ay!
1: Ne oldu?
0: Az kalsın reçel düşürüyordum. Neyse ki yere düşmeden tutabildim. Sen nerede kalmıştın?
1: Nasrettin Hoca bir gün evinde hanımıyla otururken... Yarın güneş açarsa tarlaya, hava yağmurlu olursa oduna gideceğim demiş. Karısı da ona... Şöyle yaparım böyle ederim deme. İnşallah Allah nasip ederse yaparım veya ederim de demiş.
0: Peki Nasrettin Hoca ne yapmış?
1: Bunun inşallah maşallah olur mu? Yarın hava ya kapalı olur veya açık olur. Ben de ya tarlaya ya da oduna giderim diye karşılık vermiş. Daha sonra hocanın başına neler gelmiş bir bilsen.
0: Neler gelmiş?
1: Nasrettin Hoca sabah uyandığında havanın kapalı olduğunu görmüş. Eşeği Küheylan'a semeri vurduğu gibi ormanın yolunu tutmuş. Ormana gelince de ilk işi rüzgardan devrilen bir ağaç bulmak olmuş.
0: Peki arada ağacı bulabilmiş mi?
1: Hem de ormanın girişinde bulmuş. Çok yol yürümemiş yani. Hemen baltasını bilemiş ve o ağacın

0: dallarını kesmeye başlamış. Tam odunları Küheylan'a yükleyeceği sırada...
1: O ağacın kökleri topraktan çıkıp Küheylan'ın ayağını mı dolanmış? Yoksa rüzgar başka bir ağacı daha mı devirmiş?
0: Bu söylediklerinin hiçbiri olmamış ama hocanın yanına eli silahlı bir eşkıya gelmiş.
1: Eşkıya mı? O da nedir?
0: Dağda kırda yol kesen hırsıza veya hayduta eşkıya deriz. İşte bu eşkıya Nasrettin Hoca'ya uzaktaki bir köyün yerini sormuş. Hoca da bilmiyorum deyince adam kaşlarını çatmış, süt gibi kabarmış, köpürmüş yani.
1: Eyvah!
0: Eyvah yine eyvah! Bu eşkıya hocayı önüne katmış ve o köyü birlikte aramaya başlamışlar.
1: Küheylan dağda tek başına mı kalmış?
0: Küheylan zaten evin yolunu biliyormuş. Yol kenarındaki otları yiyerek eve doğru gitmiş.
1: Nasrettin Hoca ne yapmış?
0: O eşkıya ile 3 gün boyunca yürümüş. En sonunda o köyü bulmuşlar da hoca eşkıyanın elinden kurtulabilmiş.
1: Öyleyse Nasrettin Hoca evine dönebilmek için de 3 gün boyunca yürümüştür.
0: Yürümez olur mu hiç? O kadar çok yürümüş ki hocanın ayaklarına kara sular inmiş.
1: Anlamadım.
0: Yani çok yorulmuş. Eve varınca da kapıya güçlükle vurabilmiş. Tak tak seslerini duyan karısı içeriden "Kim o?" diye seslenmiş.
1: Nasrettin Hoca ne cevap vermiş?
0: "Kapıyı aç hanım, aç. İnşallah ben geldim." demiş. Hocamız o günden sonra bir iş yapacağı zaman "İnşallah Allah nasip ederse" demeyi hiç unutmamış.
1: İğne miğne yuvarlak düğme, ıbıdık zıbıdık saçları kıvırcık. Nasrettin Hoca'nın evine dönmesine çok sevindim. Ayrıca bu hikayeyi de çok beğendim.
0: İnşallah daha ben sana ne hikayeler anlatacağım.
1: Hani sen bana bu hikayeleri kimden öğrendiğini söyleyecektin?
0: Ayşe, ben bu hikayeleri babamdan öğreniyorum.
1: Beni de babanla tanıştırır mısın? Ondan da güzel hikayeler dinlemek istiyorum.
0: Elbette tanıştırırım. Zaten kendisi de seninle tanışmak için can atıyor.
1: Yaşasın. Beni onunla ne zaman tanıştırırsın?
0: İnşallah yarın tanıştırabilirim.
1: Ne oldu?
0: Sanki yanık koku sallıyorum. Bir şeyler yanıyor ama ne?
1: Aynı kokuyu ben de alıyorum.
0: Yoksa...
1: Olamaz.
2: Ooo, kahvaltı sofrası da hazırlanmış. Kim hazırladı bunları?
1: Ben hazırladım anne. Sana sürpriz yapmak istedim. Senin için ekmek bile kızartmıştım ama.
2: Yandılar galiba.
1: Evet, sürpriz yanığı oldu bunlar. Şimdi ne yapacağız?
2: Üzüldüğün şeye bak. Şimdi nasıl oldu?
1: Eski haline göre çok daha güzel oldu.
2: Şu pencereyi açalım ki hem içeri temiz hava girsin hem de şu yanık kokusu dışarı çıksın.
3: Domates var, biber var. Gel vatandaş, gel. Rıfkı'nın bostanından bunlar.

0: ben tek bir yıldız bile bulamadım.
1: Ben de.
2: Biz de 3 tane bulduk.
3: Gökyüzü çadırda bu kadar yıldız yetmez. Bakayım. Ne? 1000 yıldız mı? 1000 mi?
4: 1000 mi?
5: Yine çok telaşlı görünüyorsunuz. Neler oluyor bakalım?
1: Akşam için yengeç gökyüzü çadırında görevlendirilmiş.
5: Aa, evet duymuştum. Sizler de geliyorsunuz değil mi?
3: Öğretmen adam, bütün Mercanya halkı gelecek. Deniz yıldızı dostlarımızla anlaşmıştık. Bana tam 1000 adet deniz yıldızı lazım. Hepsi gelecekti. Ama ortada deniz yıldızı yok. Nereye kayboldular hiç bilmiyorum.
2: 1000'e kadar saymayı hiç denemedim. Çok mu uzun sürer acaba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
5: Elbette çok uzun sürer Kıpır. Bu bölgede deniz yıldızı olduğunu sanmıyorum. Ama deniz yıldızı dostlarımız yosunlu kırı çok seviyor. Oraya bakabiliriz.
3: Tabii ya, yosunlu kır. Yavru balıklar, rotamız yosunlu kır. Beni takip edin.
0: Bir tane deniz yıldızı. Yosunlar yüzgeçlerimi sardı. İşte bir tane daha deniz yıldızı.
3: Aferin güçlü. Ancak nasıl bulacağız 1000 tane?
2: Bütün deniz yıldızları sanki ortadan kaybolmuş gibi.
0: Akıntı.
5: İncileri.

0: herkes iyi mi?
1: Ben çok iyiyim. Yumuşak bir iniş yaptım.
2: Çünkü ben şiştim. Aa!
1: Affedersin dostum.
3: Çıkış.
2: Bu şekilde çıkmak imkansız.
0: Burası eski bir yeraltı tren yolu mağarası.
4: Gözlerime inanamıyorum. Bakın.
5: Deniz yıldızları.
1: Akıntı tüm deniz yıldızlarını mağaraya sürüklemiş.
2: Ben kısmet diye buna derim. Bin tane deniz yıldızı vardır burada.
1: Hadi o zaman onları da alıp çıkalım buradan.
6: Ama bin yıldızı nasıl götüreceğiz? Bu kadar yıldızı ben bile taşıyamam.
1: İşte bu vagonlarla.
2: Harika fikir Kıpır. Tam 10 tane vagon var.
0: Her birine 100 tane yıldız koyabiliriz.

0: o zaman 1000 tane olur mu ki?
1: Matematiğim çok iyidir. Her vagonda 100 tane olursa...
2: 100, 200... 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ve 1000.
1: Evet, 1000 tane olur.
0: Hadi o zaman yıldızları topla.

0: I descended to a dead beat. I descended to a dead beat. In Zekatotono!
1: Yetişemiyorum dostum. Biraz daha havaya kaldır. Biraz daha.
2: Yardıma geliyorum.
1: Ah, oldu işte.
2: Açılın. Ben geliyorum.
3: Yok yok, gerek kalmadı. Hayır.
4: İyi misiniz?
2: Çok güzel.
4: Çok mu güzel? Kıpır iyi değil galiba.
2: İyiyim iyiyim. Tavana bakın.
1: Tam 1000 yıldız.
2: Sayayım mı? Hayır, hayır. Bu çok uzun sürer. 100 sayarım ben de. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ve 1000 yıldız.
5: Baharat takımı.
3: Kaju'ya ne olmuş öyle?
6: Geçmiş olsun Kaju. İyi misin?
7: Allah razı olsun öğretmen hanım. İyi değilim. Hem de hiç.
2: Kuyruğuna ne oldu? Yoksa balina saldırısı mı?
8: Hayır. Su kaydırağında hız denemesi yaparken kuyruğunu burkmuş. Kaju, canım dostum, kendine dikkat etmen gerekiyor.
7: Of of.
8: Tamam, sakin ol dostum. Görev başında değilsin.
7: Ama çok sıkıldım.
8: Ne zaman hasta olsa böyle duygusallaşır. Tamam dostum, birkaç gün dinleneceksin. Kuyruğuna dikkat edeceksin, o kadar.
7: Ama dinlenirken canım sıkılıyor.
3: Sana birkaç kitap getirebilirim. Birlikte film de izleyebiliriz. Güzel yemekler de yeriz.
7: Hiç iştahım da yok. Belki baharatlı bir şeyler olsaydı.
8: Yavru balık doğru söylüyor. Hala tek lokma yemedin.
7: Ama canım sadece baharatlı bir şeyler çekiyor. Naneli çorba, kekikli makarna, pul biberli salata ve karabiberli dolma.
9: Anladım, anladım. Baharat. Ama tüm baharatlar bitmiş.
7: Hiç mi kalmamış? Bir tutam bile mi?
8: Evet dostum, hiç kalmamış. Bir tutam bile.
7: Oh, oh. Görüşürüz yavru balıklar. Görüşürüz öğretmen hanım.
5: Görüşürüz Kaju.
4: Kaju'yu hiç böyle görmemiştim. O herkese yardım eder.
1: Biz de keşke onun için bir şeyler yapabilsek.
6: Hmm, haklısınız incilerim. Onun için ne yapabiliriz?
2: Canı baharatlı bir şeyler çekiyormuş. Ama baharat ne ki?
6: Baharat, yemeklere tat, koku ve renk katmak için kullanılan özel bitkilerden yapılan karışımlardır. Doğada yetişen bazı bitki yaprakları, tohumları, kabukları ya da kökleri kurutulup toz haline getirilir ve yemeklerde kullanılır. Nane, kekik, karabiber ve pul biber gibi.
3: Naneyi hatırladım. Geçen annem yoğurtlu çorba yapmıştı. İçinde yüzen minik yeşil şeyler dikkatimi çekti. Annem onlar nane dedi. Çorbaya çok güzel bir tat katmıştı.
6: Evet incim, baharatlar yemeklere yeterli miktarda konulduğunda lezzet katar. Tabii ya, Kaju için baharat yapabiliriz.
2: O zaman baharat takımı göreve.
6: Evet baharat takımı. Burası oldukça verimli bir arazi ve istediğimiz bitkileri burada bulabiliriz.
4: Ha? Mis gibi bir koku geliyor. Ferah ferah.
2: Haklısın Sütlaç. Bu bitkiler çok güzel kokuyor.
6: Çünkü onlar nane. Kıpır, sen biraz nane topla.
3: Şurada da bir ot var. Ne güzel kokuyor.
6: Çünkü o bitki kekik güçlü. Kekik toplama görevi de sende.
5: Biz ne yapacağız?
6: İncilerim, sizler de tarladan yeşil ve kırmızı biberleri toplayın.

0: Kekikler, naneler gölgede.
1: Biberler güneş alan yerde.
2: Neden acaba?
3: Baharat yaparken önce bitkilerimizi toplarız. Nane ve kekik gölgede kurutulur. Biberlerse güneşte.
4: Ama neden?
3: Nane ve kekiğin kokusu kaçmasın diye.
1: Aa, kırmızı biber dağıldı.
3: Harika. Demek ki kurudular. Yeşil biberlerin de tohumları kurumuş. Şimdi kırmızı biberlerden pul biber, yeşil biber tohumlarından da karabiber baharatı yapabiliriz.
0: Öğretmenim, öğretmenim! Şu kırmızı düğmeye ben basabilir miyim?
3: Elbette Kıpır. Biberlerimizi öğütücüye koydum. Şimdi yemeklerde kullanabileceğimiz kadar minik boyutlarda olması için öğütücüyü çalıştıralım. Bas bakalım.
4: Minicik ve kırmızılar.
3: Şimdi kurutulmuş biber tohumlarından karabiber yapma zamanı. Puf, dur, yapma. Puf, karabiber koklarsan hapşırırsın. Oldukça acıdır ve sadece yemeklerde çok az miktarda kullanırız. Unutma.
1: Elhamdülillah.
4: Nane ve kekik.
3: Öğütücüye.
5: Hadi dostum, birkaç kaşık daha iç.
1: Ah, baharatlar, ah.
5: Gidip kapıya bakayım. Sen de lütfen çorbanı bitir.
1: Ah, baharatlar, ah.
5: Ah, baharat, ah. Yavru balıklar. Öğretmen hanım, yoksa bunlar baharat mı?

0: Çok şükür. Naneli yoğurt çorbası. Teşekkürler yavru balıklar.
1: Öğretmen hanım, yavru balıklar, iyi ki varsınız. Sayenizde kaşı mutlu oldu.
2: Dostluk hayata tat katan en lezzetli baharat.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba.
0: Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
0: Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: ile Bera.
1: Mini kahramanlar. Güneş ağaçların yapraklarında, kuşların kanatlarında ve evlerin çatılarında ışıl ışıl parlıyordu. Ayla ve Bera bahçeye çıkmış, neşeyle oyunlarını oynuyorlardı. Top bir Ayla'da, bir Bera'daydı. Topu sırayla birbirlerine atıp yakalamaya çalışıyorlardı. Top tam Bera'ya ulaşmıştı ki... Bera birden durakladı. Topsa süzülerek yere düştü. Ayla merakla Bera'ya sordu. Bera, niye durdun? Bera, komşuları Fatma teyzeyi görmüştü. Marketten geliyordu belli ki. Ellerindeki market poşetleri oldukça ağır görünüyordu. Taşımakta biraz zorlanıyor gibiydi. Her adımda nefesleniyor, poşetleri taşırken zorlanıyordu. Hatta bir ara dengesini kaybedip sendelemişti. Bunu gören Bera bir karar verdi. Fatma teyzeye yardım edecekti.
2: Fatma teyze, market poşetlerini taşıması için yardım etmeliyiz.
1: Bera hemen Fatma teyzeye koştu. Poşetlerini alıp ona yardım etmek istedi. Ama Fatma teyze Bera'nın yorulmasını istemiyordu. Bera çok ısrar edince Fatma teyze dayanamamış ve poşetlerden bir tanesini Bera'ya vermişti. Ayla durur mu? O da hemen bir poşet istedi. Gözleri yardım etmek için ışıl ışıl parlayan bu tatlı yavruya da poşetlerden birini vermişti Fatma teyze. Ayla ve Bera poşetleri neşeyle kapıya doğru taşırlarken anneleri camdan onları izliyordu. Ne candan ne yardımsever yavrularım var diye içinden geçiriyor, onlarla gurur duyuyordu. Kapının önüne geldiklerinde Fatma teyze,
2: "Tamam yavrularım, bundan sonrasını ben hallederim. Allah sizlerden razı olsun,"
1: dedi ve gözleri dolarak onlara dua etti. Bu dua Ayla ve Bera'nın öyle hoşuna gitmişti ki kalpleri sevgiyle dolmuştu. Ne güzel şeydi birine yardım etmek, onun hayır duasını almak. Şimdi daha fazla kişiye yardım etmek istiyorlardı. Bunun için hemen plan yapmaya başlamışlardı. Aile büyükleri genelde markete gittiklerinde ellerinde poşetlerle dönüyorlardı. Bazen bir, bazen iki, bazen üç poşetleri oluyordu ellerinde. Ayla ve Bera da yardımcı olmak için poşetlerden birini alabilirlerdi. Bu harika bir fikirdi. Şimdi tek ihtiyaçları marketten dönen birilerini bulmaktı. Sonunda kapıda babaanne ve dedeleri göründü. İkisinin de ellerinde poşetler vardı. İşte bu harika bir fırsattı. Ayla ve Bera hemen babaanne

ve dedelerine doğru hızla koşmuştu. Poşetleri taşımaları için onlara da yardım edeceklerdi. Dedenin bir poşetini Ayla, babaannenin bir poşetini de Bera almıştı. Torunlarının hevesle ellerindeki poşetleri almasına şaşırdı.

Babaanne ve dede torunlarına sımsıkı sarıldılar. İkisinin de ayrı ayrı saçlarını okşayıp alınlarından öptüler. Yardımlarından dolayı onlara teşekkür edip hayır duaları okudular. Allah hem Ayla ve Bera'dan hem de onları yetiştiren anne ve babadan razı olsundu. Ayla ve Bera yine çok ama çok mutlu olmuştu. Öyle mutlu olmuşlardı ki kendilerine Minik Kahramanlar ismini vermeye karar vermişlerdi.

0: Ayla ve Bera kendilerini kahraman gibi hissediyorlardı. Yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşan minik kahramanlar. Herkese ve her şeye yardım etmek istiyorlardı. Toprağın içinde yürüyen küçük karıncaya bile sormuşlardı.
1: Tatlı karınca, yardıma ihtiyacın var mı?
0: Diye sordu Ayla.
2: Taşınacak bir şeylerin varsa biz de taşıyabiliriz,
0: dedi Bera. Karınca çok güçlüydü. Kendisinden çokça büyük bir yaprağı yuvasına götürmüştü bile. Sonra bir kelebek gördüler. Acaba kelebeğin de yardıma ihtiyacı var mıydı? Kelebeğin peşinden gittiler. Onu bir süre izlediler. Kelebeğin taşınacak hiçbir şeyi yoktu. Ağaçlara baktılar. Kuşlara, salyangozlara, çiçeklere, uğur böceklerine. Bu sırada Ayla babasını fark etti. Elinde poşetlerle bahçeye girmişti. Hemen koşarak babalarının yanlarına gittiler. Babalarına önce sarılıp "Hoş geldin," dediler. Ardından hemen ellerindeki poşeti almak istediler. Baba poşetleri taşımalarına izin verdi. Ayla ve Bera babalarına da yardım etmenin sevinciyle poşetleri taşımaya başlamışlardı. Ama o da ne? Babaları güçlü kollarıyla Ayla ve Bera'yı kaptığı gibi kucaklamış, evin yolunu tutmuştu. Madem onlar poşetleri taşıyordu, baba da çocuklarını taşıyacaktı. Ayla ve Bera çok ama çok eğlenmişti. Babaları onları uçak gibi uçuruyordu. Vuu, vuu, vuu. Minik kahramanlar şimdi de annelerine yardım etmek istiyorlardı. Ama anne her şeyi hazır ettiğini söylüyordu. Tüm yemekler hazırdı. Minik kahramanların işleri henüz bitmemişti. Şimdi de sofraya yardım edeceklerdi. Bardakları, tabakları taşıyabilirlerdi. Anneleri hemen masaya koymaları için Ayla ve Bera'ya bardakları, tabakları, çatalları, kaşıkları ve peçeteleri vermişti. Nihayet sofra hazır olmuştu. Anne çocuklarına sevgiyle sarılmış ve yardımları için ikisine de ayrı ayrı teşekkür etmişti. Ne güzel evlatları vardı. Herkese ama herkese yardım ediyorlardı. Tüm yemekler afiyetle yenmişti. Yemekten sonra yemek dualarını etmişlerdi.
3: Yedilerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ım.

0: nimetler için sana şükürler olsun.
1: Sonra da sofrayı toplamışlardı. Anne çocuklardan bir yardım daha istemişti. Tüm poşetleri, kartonları geri dönüşüm kutusuna koyacaklardı. Ayla ve Bera hemen koşarak poşetleri mutfaktaki geri dönüşüm kutularına bırakmıştı. Sonunda gece olmuş, yıldızlar gökyüzündeki yerini almıştı. Ay yine her zamanki gibi ışıl ışıl parlıyordu. Tüm çocuklar Ayla ve Bera gibi güzel bir günün ardından yataklarına girip uyumak için hazırlıklarını yapıyordu. Ayla ve Bera uykuya hazırlanıyordu. Büyüklerine yardım ederek geçirdikleri bu güzel gün macera dolu ve sımsıcaktı. Kalplerini mutluluk ve huzur sarmıştı. Günün bu güzel anılarını kendilerine yazdıkları bir şiirle süslediler. Komşu teyze marketten gelmiş, elinde poşetlerle minik kahramanlar hemen yetişmiş. Taşımışlar poşetleri sevgiyle. Yardımlaşmanın sevgiyle çoğaldığı, ailenin birbirine sımsıkı sarıldığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç.
1: Dört de artık be adam, dört de.
0: He, o kim?
1: Anlaşıldı. Artık sana üçten sonrasını da öğretmek lazım.
0: Ne güzel olur be Hacivat. Kaldım üçte.
1: Ben de uyumak için koyun sayardım ama koca ahırı tek seferde sayardım. Senin koyunlar üçüncüde çite takılıyor.
0: Yok be Hacı Cavcav. Karınca sayıyorum ben.
1: Karınca mı? Ne karıncası?
0: Bildiğin karınca işte.
1: Bu ne be?
0: Karınca ağacı.
1: Hakikaten karınca ağacı bu Karagöz.
0: Dedim ben.
1: Hayatımda gördüğüm en güzel şey olabilir.
0: Benim de.
1: Yahu bunlar saymakla biter mi? Buna neredeyse benim bile ilmim yetmez. Kalkmışsın şu halinle 10.100.000.000 karıncayı saymaya çalışıyorsun.
0: Kaç kaç?
1: 10.100.000.100. Aman birçok işte.
0: Her neyse. Ben bu ağacı çok sevdim Hacivat.
1: Ben de.
0: Bu adamın bakışı bakış değil. Belli ki benim karınca meyvelerimi toplamak için plan yapıyor.
1: Bu adam bu güzelim ağacı telef eder. Ne anlar zerafetten, güzellikten.
0: İyisi mi? Hemen gidip bir sepet bulayım. Ondan önce meyveleri toplayayım.
1: Karagöz meyvelere niyetlenmeden buraya bir gösteri salonu kurayım. Adam başı 5 akçeye izletirim ben bunu. Kim olsa izlemek ister. Birkaç sandalye ve 1 sahne perdesi işimi görür.
0: Ne düşünüyorsun Hacivat?
1: Hiç. Sen diyorum. Oturup saymaya devam et. Benim biraz işim var.
0: Canım, ne var şu kasalardan birini bana versen?
2: Olmaz efendi, olmaz.
0: Hem bana bir kasa verirsen sana öyle bir meyve getireceğim ki satarsan köşeyi dönersin.
2: Neymiş o meyve?
0: Karınca meyvesi.
2: Git işine efendi. Ben de dinliyorum akla yatkın bir şey anlatacak diye.
0: Akla yatkınmış. Senin aklın yatmış kalkmıyor. Hıh.
2: Tövbe estağfurullah.
1: Selamun aleyküm Manav Bey kardeşim.
2: Aleyküm selam efendi. Ne lazımdı?
1: Sandalye.
2: Ne sandalyesi?
1: Mama sandalyesi olacak değil ya. Normal sandalye işte.
2: Nasıl yani?
1: Şunun gibi mesela.
2: İstemez yahu istemez. Gidin işinize.
1: İyi be. Sana bilet satmayacağım. Görürsün sen.
2: Satmazsan satma. Tövbe estağfurullah. Birisi kasa ister, birisi sandalye. Meyve sebze alana hasret kaldık.
0: Ne yapsam? Nereden bulsam? Tamam. Bu da ne? Yorgunluk yetmezmiş gibi bir de şu tahtalar çıktı. Aman tahta. Canım tahta. Ne işin var bu güzergahta? Uy. Şimdi ben seni ne yapayım ha? Ne yapayım? Odun diye ateşe mi atayım yoksa senden kasa mı yapayım? Tabii ya. Neden yap?

0: yapmayayım. Çivim de var, çekicim de. Testerem de var, elim de. Aklım da var, neşem de. Aman da aman. Oy oy oy.
1: Ha? Bunları kim koydu buraya? Kenara çekeyim de kimsenin ayağına batmasın. Hem sünnettir. Yoldaki engelleri kaldırmak lazım ki kimsenin bir yerine batmasın. Şuraya atayım en iyisi. Aslında yorgun olmasam bunlarla çok güzel şey yapılır. Şey, sandalye. Evet evet, sandalye. Neden aklıma daha önce gelmedi? İşte bu. Bak hele şuna. Karınca gibi hızlı çalışıyor. Ne var baksam ne yaptığına?
0: Sen işine bak hacı var. Benim ne yaptığım seni ilgilendirmez.
1: Ama ben çok yavaş çalışıyorum. Hatta neredeyse hiç çalışmamışım. Neredeyse bile fazla. Bildiğin hiç. Koca bir hiç.
0: Bana ne?
1: Canım kara gözlüm. Hem çekici, hem tahtayı, hem de çiviyi tutamıyorum. Ne var iki çekişte şu tahtaya vursan? Vay! Şuraya da vur. Şuraya da. Anam! Elim, elim, elim. Benim güzel elim. Benim tatlı elim. Benim kıymetli elim. Ne yaptın Karagöz, ne yaptın? Ben şimdi nasıl mektup yazarım? Nasıl kalem tutarım?
0: Amma yaygara yaptın. Ne işin var tahtayla çiviyle o zaman? Gidip mektup yazsaydın.
1: Vay vay vay. Demek kasa yaptın kendine.
0: Ne yaptıysam yaptım. Sana ne?
1: Seni uyanık seni. Karınca meyvelerini toplayacak. O toplarsa ben nasıl gösteri yapacağım peki?
2: Vay. Hacivat Efendi, ne yapıyorsun?
1: Asıl soru, ne yapamıyorum?
0: Nasıl yani?
1: Şu tahtalardan sandalye yapmaya çalışıyorum ama nafile. Gerçi artık yapsam ne fayda? Karagöz gitti meyveleri toplamaya.
2: Yahu ne sandalyesi, ne meyvesi, ne tahtası. Ne diyorsun be Adem?
1: Yok bir şey.
0: Derdini söylemeyen derman bulamaz Hacivat.
2: De bakalım derdin ne?
1: Siz marangozluktan anlar mısınız?
2: Hey!
1: Ne oldu yahu?
2: Ben marangozluğun Kundak'ta okulunu okudum. Beşik'te öğrendim. Sokakta ustalığına geçtim.
0: Buraya da medreseden geldi. Marangozlara ders veriyordu.
2: Hey!
1: Tamam Bekir Efendi, tamam. Sen ne diyorsan o. Al bakalım. Yap bana birkaç sandalye de görelim.
2: Bana göre mi yapayım, Beberu'ya göre mi?
1: Sana göre.
2: O kadar büyüğüne bu tahtalar yetmez.
1: O zaman Beberu'ya göre.
2: O kadar küçüğü de iş görmez.
1: Bana göre yap o zaman.
2: Konuşarak çok oyalandık Hacivat. Benim vaktim doldu. Hadi bana eyvallah.
0: Tuzsuz yoksa ben de yokum. Ben zaten küçüğüm. Yok sayılırım.

0: Selamun aleyküm Karagöz'üm.
1: Aleyküm selam Hacivat.
0: Ne olmuş buna böyle?
1: Ben de şaşırmıştım. Geçer birazdan.
0: İyi de bu karınca ağacı değil miydi?
1: Değilmiş.
0: Neymiş ya?
1: Görmüyor musun? Elma ağacıymış.
0: Yapma ya. İyi de basit bir elma ağacını kim izlemek ister ki? Bizim gösteri işi yattı.
1: Gösteri mi?
2: Vay uyanık vay.
1: Demek ben meyveleri toplamayacak olsam gösteri düzenleyecektim.
0: Bana uyanık diyene bak hele. Demek ağaç aslına dönmese tüm meyveleri toplayacaktın.
1: Evet. Neden toplamayayım? Önce ben gördüm.
0: Sen ağacın gövdesini gördün. Meyveleri ilk ben gösterdim.
1: Nasıl? Öncelik benim.
0: Hayır benim.
3: Selamun aleyküm ağalar.
1: Aleyküm selam.
3: Oo, ağaç normale dönmüş elhamdülillah.
1: Nasıl yani? Haberin var mıydı?
3: O nasıl söz Karagöz? Ben ilaçladım zaten ağacı. Bu iş görür. Zavallı ağaç. Kurumak üzereydi.
0: Sen mi?
2: Aman Allah'ım. Yoksa zavallı karıncalar.
3: Korkma yahu. Hiçbiri zarar görmedi. Hayvana kıyılır mı Karagöz?
0: Nasıl yaptın öyleyse?
3: Bu ilaç karıncaları ağaçtan uzaklaştıran cinsten. Böylece hem karıncaları uzaklaştırdık hem de ağacı kurtardık çok şükür.
1: Ah, ben de sandım ki.
3: Peki siz ne yapıyordunuz burada?
1: Sorma Çelebi Efendi. Biz açgözlülüğümüze yenildik.
0: Evet, aklımıza ağacın zor durumda olduğu gelmedi. Nasıl para kazanırız onun derdine düştük. Üstelik birbirimiz hakkında zanda bulunduk.
1: Zan mı? Ne zan mı? Zan filan yapmadım ben.
0: Zan değil gözüm. Zan. Zannetmek gibi.
1: Ha, niyetlerimizi kötü zannettik.
0: Ha, tam da öyle.
3: Neyse, anladınız ya hatanızı. Önemli olan o.
1: Anladık çok şükür.
3: İyi madem. Hadi bana müsaade.
0: Biz de gidelim yavaş yavaş. Ağaççık biraz dinlensin.
1: Evet, yorulmuştur. O kadar karıncayı misafir etmek kolay mı?

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Savunmaya ağırlık vermemiz lazım arkadaşlar.
1: Özellikle de kaleciye.
2: Neyim varmış benim? Bence harika bir kaleciyim. Sadece top tutamıyorum, o kadar.
1: Sorun da o zaten. Forvet'te hiç sorun yok. Topu aldım mı elime, şutu çekerim.
3: Eyvah! Gitti güzelim yumurta.
1: İşte aranan panter kaleci.
2: Hayır, kaleci benim.
0: Tamam arkadaşlar. Herkes kendi işini güzel yaparsa başarıya ulaşırız.
1: Doğru. Bir an önce bu işleri bitirip antrenmana başlayalım.
2: Hadi miskin. Ver şu yumurtayı. Acelemiz var. Ne oldu? Yine mi yumurtlamadın? Ah miskin, ah.
3: Bak.
1: Al işte. Bu da yumurtlamamış.
0: Antrenmandan önce bu yumurta işini çözmemiz lazım.
2: Yapacakları tek bir şey var.
1: Yumurtlamak.
3: Onu da yapmıyorlar.
0: Miskin yine ara sıra yumurtluyor. Ama bu sıskada bir iş var.
3: Neredeyse bir aydır yumurta vermedi.
2: Kesin başka bir yerde yumurtluyor.
1: Belki de diğer takıma gidip yumurtluyordur.
3: Ajan olabilir yani diyorsun. Antrenman sırlarımızı da söylüyor olabilir.
1: Yok, öyle demiyorum.
0: Neyse, anlamanın yolu kolay. Çaktırmadan takip edelim. Bakalım nereye yumurtluyor.
3: Aa, yaşasın. Bayılırım gizli görevlere.
4: Hadi devam edelim.
0: Koşun arkadaşlar.
2: Hayret, nasıl fark etti acaba? Arkadaşlar, niye koşmak zorundayız? Bu konuyu oturup konuşamaz mıydık? Hatta yatarak konuşsak harika olurdu.
1: Bak.

0: Şaban amca, Sıska'yı gördün mü?
1: Evet, saat kulesinin içine girdi. Her gün oraya gidiyor.
0: Demek her gün saat kulesine yumurtluyor.
1: Garip bir hayvan. Yumurtalarını saklayıp duruyor. Sanki altın yumurtluyor mübarek.
0: Ne? Altın mı yumurtluyor?
1: Dur dur, altın yumurtluyor demedim. Yine hayallere daldın.
0: Bu sırrı takımla paylaşmalıyım.
2: Ne oldu? Hı? Bulabildin mi Sıska'yı?
0: Hem Sıska'yı buldum, hem de büyük bir hazineyi.
2: Hazine mi? Hani nerede?
0: Saat kulesinin altında.
2: Zaman en kıymetli hazinedir derdi dedem. Öyle bir şey mi?
0: Hayır, gerçek hazine. Bizim hı? Sıska altın yumurtluyormuş. Hepsini de saat kulesinin altında biriktiriyormuş.
2: Ne? Bunu hemen takıma anlatmalıyım.
3: Sen nereden biliyorsun? Kendisi mi söyledi?
0: Evet. Bak bak bak bak bak bak bak dedi.
3: Türkçesi ne?
0: Ben nereden bileyim? Neyse, çok karıştırmayın. Güvenilir bir kaynaktan duydum.
4: Hadi o zaman hemen bulalım hazineyi.
2: Arkadaşlar, daha bir sürü antrenman yapmamız lazım. Böyle şeylerle boşa vakit harcamayalım.
0: Niye boş olsun? Altınları bulduğumuzu düşünsenize. Altınları buluruz, stadı yıkıp daha büyüğünü yaparız. Yeni deve kuşları ve topları alırız. Dünyanın en büyük yumburlap kulübü oluruz.
4: Evet, bence de altınları bulup çıkarmalıyız.
5: Ama nasıl? Parmaklıklar çok sağlam.
0: Duvarlar da güçlü.
2: Benim bir fikrim var. Ama bu iş bitince hemen antrenmanlara döneceğiz, anlaştık mı?
5: Hala antrenman diyor ya.
0: Zengin olduktan sonra. Antrenmanları tabii ki dört elle sarılacağız.
2: Dinleyin o zaman. Akşam hava kararınca burada toplanacağız. Aziz, sen kazma kürekleri getireceksin. Alttan tünel kazarak yumurtalara ulaşacağız.
6: Yumurcanı!
7: Emin misin? Gerçekten böyle mi dediler?
2: Evet. Saat kulesinin altı hazine doluymuş. Belki de köyün altı komple altındır.
0: Altınları çıkarıp zengin olabiliriz.
7: Zengin olup ne yapacaksın?
0: Ne bileyim. Daha çok tavuk alırız. Daha çok yumurtamız olur.
7: Arkadaşlar, bu iş bana pek mantıklı gelmedi. Saat kulesinin altında altın olsa babalarımız bunu bilirlerdi.
8: Belki de unutmuşlardır.
7: Mantıklı değil.
0: Mantıklı olmasa da denemeye değer. İçimizde kalmasın.
2: İyi ama nasıl gireceğiz saat kulesine?
7: Benim aklıma bir şey geliyor ama deve kuşlarına ve kalın iplere ihtiyacımız olacak.
2: Ben deve kuşlarını ayarlarım.
0: Ben de ipleri getiririm.
7: O zaman hava kararınca saat kulesinin önünde buluşalım.
2: Aziz nerede kaldı?
3: Ha, işte geliyor.
2: Kazma kürekler nerede Aziz?
5: Arkadaşlar, kazma kürek bulamadım.
4: Of ya, nasıl kapacağız şimdi toprağı?
5: Ama merak etmeyin. Kazma yerine çatal getirdim.
4: Aman ne güzel, kürek yerine de kaşık getirseydin.
5: Unutacağım mı sandınız? Kaşıklar da burada.
3: Yok, bu iş olmaz.
5: Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Biz altı kişiyiz. El ele verdik mi çift şerit tünel bile kazarız.
0: Hadi deneyelim bari.
7: Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz?
2: Hı? Aleyküm selam Cemil.
5: Saat kulesinin altına tünel kazıyoruz.
2: Ha, tünel mi? Bu hızla giderseniz bir sene sonra saat kulesine ulaşırsınız anca.
7: Bu işi bize bırakın.
2: Nasıl yapacaksınız?
7: Demir kapıya bu ipleri bağlayacağız. Deve kuşlarıyla da çekip kapıyı açacağız.
2: Yani işe yarayabilir tabii.
4: Ha? Deve kuşları nerede peki?
7: Önder getirecekti.
0: Önder! Deve kuşları...

0: deve kuşlarını Gani amca vermedi.
1: Niye ki?
0: Güzellik uykusundaymış deve kuşları. Rahatsız edilemezlermiş.
1: Ne yapacağız şimdi?
0: Merak etmeyin. Deve kuşlarının yerine bakın kimleri getirdim.
2: Bili bili bili bili bili. Bili bili bili bili bili. Bili bili bili bili. Bili bili bili.
1: Ha? Ha? Tavuklar mı?
0: Hadi gelin bakalım.
2: Bili bili bili bili bili.
3: Ah Önder. Tavuklarla mı kapıyı açacağız?
0: Bir dakika arkadaşlar. Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Burada iki tane değil, bir sürü tavuk var.
4: Yok Önder. Biz o atasözünü az önce denedik. Olmuyor.
0: Biz yine de deneyelim. Çekin.
1: Biraz daha tavuk ekleseniz olacak aslında. 1 milyon tane daha mesela.
3: Osman Hoca geliyor.
5: Ne yapıyorsunuz çocuklar?
6: Biz şey...
1: Hocam biz saat kulesinin altındaki hazineyi arıyorduk.
5: Saat kulesinin altında hazine mi varmış?
2: Evet hocam. Sıska yumurtladığı altınları burada saklıyor.
5: Allah Allah. Görelim bakalım şu altınları.
1: Tamam.
3: Açılıyormuş. Ha?
1: Vay canına. Osman hocam sizde de ne numaralar varmış?
5: Numara yok, anahtar var. Bunlar da peşine düştüğünüz yumurtalar. Ama altın değiller.
1: Ben dedim size. O kadar vakti boşa harcadım.
3: Hem de kısa yoldan zengin olma hayalleri kurduk.
5: Harikasınız çocuklar. Hatalarınızdan dersler çıkarmak büyük bir erdemdir. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. İnsan emeğiyle çalışıp kazanmak için çaba göstermelidir.
1: O zaman hemen evlerimize gidip yatalım.
4: Bugün duyduğum en güzel fikir.
3: Sabah da erkenden kalkıp çalışalım.
4: Bu olmadı işte.
7: Aziz.
4: Şaka şaka, sizi denedim.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İşte bu. Caminin kubbesi bitti.
1: Evet, çok güzel oldu.
0: Kubbe aynı topa benziyor, değil mi?
1: Topun yarısı gibi yüz yuvarlak. Bir de kocaman.
0: Şimdi sıra minarede.
1: Minare. Hop, uzun.
0: Minare kolay.
1: Parçaları da az, hemencecik biter.
0: Minarede ezan okunur değil mi abla?
1: Evet. Müezzin amca mikrofonla ezan okur. Herkes de duyar.
0: Hadi çabuk bitirelim de ben ezan okuyayım.
1: Ama senin mikrofonun yok ki.
0: Var, odamda.
1: Tamam ama en güzel sesinle oku. Herkes duysun, olur mu halan bile?
0: Hı hı.
1: Rüzgar nasıl da kuvvetli esiyor.
0: Rüzgar her şeyi uçuruyor.
1: Olamaz, ağaçların tüm yaprakları bitecek.
0: Ağaçlar rüzgar yüzünden yapraksız kalacak.
1: Çorap mıydı o?
0: Evet, uçan çorap.
1: Yürümekten yorulan çoraplar artık istediği yere uçarak gidiyor.
0: Üstelik kanatları olmadan.
1: Kanatları olmadan uçamaz akıllım.
0: Nasıl uçtu o zaman?
2: Görünmez kanatlarla.
0: Oo, çok havalı.
1: Bir uçan çorap daha.
0: Galiba o benim çorabım.
1: Eren'in uçan çorabı bizleri selamlıyor.
0: Ama benim çorabım uçamıyordu ki.
1: Artık uçuyor demek ki. Yaşasın. Geri geri uçabiliyor mu acaba?
0: Sanmam.
1: Yolun açık olsun uçan çorap. Güle güle.
0: Bence kendi uçmuyor abla. Çoraplarımızı rüzgar uçuruyor.
1: İşte bu kötü haber.
0: Anneme haber vermeliyiz.
1: Doğru. Koş.
0: Anne.
3: Şunları da aldık mı tamamdır.
1: Rüzgar da yavaşladı zaten.
0: Az kalsın bütün çoraplar gidiyordu değil mi anne?
3: Sorma. İyi ki haber verdiniz. Ben tamamen unutmuşum çamaşırların bahçede olduğunu.
1: Çamaşırları kurtardığımıza göre sıra geldi ikinci bölüme.
3: Hayırdır küçük kafa darlar?
1: Hayırdır anne.
0: Merak etme.
3: Anlaşıldı. Sizin işleriniz var. Üşümeyin değil mi?
1: Tamam. Ne?
3: Buyurun. Kime bakmıştınız?
4: Sürpriz.
3: Adem?
4: Evet.
3: Hay Allah iyiliğini versin. Nereden çıktı şimdi bu balonlar?
4: Caminin köşesinde bir amca satmaya çalışıyordu. Rüzgar adama rahat vermedi. Ben de hepsini aldım. Nasıl?
3: Süper. Ne güzel düşünmüşsün. Çocuklar çok sevinecek.
1: Bir sürü yaprak oldu Eren.
0: Evet, ağaç buna çok sevinecek.
1: Hepsini bulamazsak yine de sevinir değil mi?
0: Bence sevinir.
1: Hadi devam edelim. Ben şu tarafa gidiyorum.
0: Ben de şuraya bakayım.
3: Durduk yere ne macera yaşadık.
4: Sorma. Bir yandan patlamasın diye uğraş, bir yandan da rüzgara kaptırmama çabası.
3: Neyse ki hallettik. Çocuklar çok sevinecek içeri girince.
4: Bahçedeler değil mi?
3: Evet. Bir planları vardı ama anlamadım. Otursana, yorulmadın mı?
4: Haklısın, oturayım. Hay! Hay Allah, ödüm patladı.
3: Uçan balon muydu bunlar?
4: Evet, şimdi gel de tavandan balon topla.
3: Çok güzel oldu ama ya.
4: Bence de. Hatta bundan çocuklara güzel bir oyun bile çıkabilir.
3: Çıkar çıkar. Sana güvenim tam.
0: Bu kadar yeter değil mi abla?
1: Yeter bence.
0: O zaman hadi gidip ağaca verelim de sevinsin.
1: Hadi.
4: Emel.
3: Efendim canım.
4: Trambolinin ayaklarını bulamıyorum. Sen gördün mü?
3: Yoo. Ayaklarını mı çıkarmıştın?
4: Evet. Hani geçen sene çocuklar oynamaktan sıkılınca kaldırmıştık. Şimdi tam zamanı.
3: Aklına bir oyun geldi galiba.
4: Geldi geldi. Uçan balonları trambolinle yakalayacağım. Nasıl?
3: Dikkatli olmak şartıyla güzel. Adem.
4: Efendim canım.
3: Trambolinin kendisi neredeymiş peki?
4: Depodaydı.
3: Yoo. Hiç görmedim orada.
4: Demek sadece ayakları değil, kendi de kayıp. Gidip önce kendini bulayım öyleyse.
3: Ben de bakarım birazdan işim bitince.
4: Tamam.
0: Daha hızlı olmalıyız.
1: Elimden geleni yapıyorum ama rüzgar çok hızlı esmeye başladı.
0: Başaramayacağız. Bütün yapraklar uçuyor.
1: Haklısın.
0: Bunlar çok az. Ne yapacağız şimdi?
1: Anneme soralım.
0: Anne!
1: Anne! Anne.
3: Efendim? Neyiniz var? Üşüdünüz mü?
0: Hayır.
3: Tartıştınız mı yoksa?
0: Hayır.
3: Ne oldu peki?
0: Hepsi gitti.
3: Kim gitti?
1: Rüzgar bütün yaprakları götürdü anne. Hiçbirini yakalayamadık. Yani ağaçta hiç yaprak kalmadı.
0: Yaprağı kalmayan ağaçlar hep üzülür anne.
3: Demek üzülürler. Kim dedi öyle olduğunu?
1: Kimse demedi.
0: Biz tahmin ettik.
3: Sonra da ağaçlar üzülmesin diye dökülen yaprakları toplayıp geri vermek istediniz öyle mi?
0: Evet.
3: Rüzgar hepsini uçurunca da üzüldünüz. Sizi yerim ben. Düşünceli, akıllı bıdıklarım. Ama kendinizi boşuna üzmüşsünüz. Sonbaharda ağaçlar yapraklarını döker. Çünkü Allah ağaçları böyle yaratmıştır. Gelin bakayım benimle. Ağaçlar neyle besleniyordu?
0: Su. Evet, su.
3: Peki ağaçlar suyu nasıl içiyor?
0: Pipetle. Şaka yaptım. Komikim değil mi?
1: Çok komikti Eren.
0: Sağ ol abla. Sen de komiksin bazenleri.
1: Sağ ol Eren.
3: Minik şakacı kuşlar. Ağaçlar diyorum. Suyu neyle içiyordu?
0: Ağaçlar kökleriyle su içer anne.
3: Aferin oğluma. Peki kışın topraktaki su donmaya başlayınca ne olur?
1: O zaman donmuş su içer ve boğazı şişer.
0: Çok komikti demiştim. Bazenleri komiksin demiştim.
3: Ay bugün de şaka üstüne şaka. Ne güzel.
0: Sen de bazenleri komiksin anne.
3: Sizin kadar değil tabii.
1: Donmuş su pipetle içilmez ki. Yani ağaçlar donmuş suyu kökleriyle ememez.
3: Yani kışın donmadan kalan suyla yetinmek zorundadır. Bunun için tedbir almaları lazım.
1: O yüzden yapraklarını dökmesi gerekir.
3: Böylece az suyla kışı atlatır ve baharda yeni yapraklarına kavuşurlar.
0: Oo, çok mantıklı. Abla, hem komik hem de zekalısın. Maşallah.
1: Sağ ol. Sen de zekalısın kardeşim.
3: Zeki yavrularım benim. Nasıl da birbirlerine güzel sözler söylüyorlar. Hem komik, hem zeki, hem de kibarlar.
4: Birilerinin benden bahsettiğini duydum sanki. Ha? Sağ olun, sağ olun. Eksik olmayın.
1: Hoş geldin baba.
4: Hoş buldum canım. Emel, içerideki sürprizden bahsettin mi çocuklarıma?
0: Sürpriz mi?
3: Evet. Bakalım beğenecek misiniz?
4: Doğru eve. Marş marş.

Sıkmalar da çok leziz görünüyor. Hanımımın eline sağlık. Aa, soğan. Eşeğin heybesinde kaldı. Onu da alıp geleyim bari. Soğansız olmaz tabii. Soğan, soğan, soğan. Soğan candır. Nereye koymuştum ben onu?

0: çok güzeldi.
1: Ne? Öğle yemeğim. Seni gidi köfte hor seni. Şimdi ne yiyeceğim ben?
0: Soğan. Soğan ye.
1: Al da sen ye.

0: veriyor bana.
1: Oh, olsun. İşte böyle hıçkırırsın.
0: Hıçkırmak? Daha önce hiç hıçkırmamıştım ben. Çok kötü bu.
2: Selamun aleyküm. Hayrola hocam, ne yapıyor bu?
1: Aleyküm selam Sait efendi. Hıçkırığa yakalandı beyimiz.
2: Yazık garibe.
1: Dur bakayım. Biraz sarsarsak geçer belki. Daha sert bir sarsıntı lazım buna. Hadi kara kaçan, şu Kadri'yi biraz zıplat da kendine gelsin.

0: Bu kadar kâfi, indirebilirsin. Olamaz.
1: Hocam bir dakika. Su. Su işe yarar.
0: Daha fazla verelim.
2: Evet.

0: Allah!
1: Göle mi atsak acaba hocam?
0: Buldum. Nefes tutma metodu. Şimdi nefes alamaz işte. Tamam. Öyle kal Kadri Efendi. Gördün mü Sait? Nefesini tutunca geçiyor bu illet.

0: Neyse, sen de biraz mandalla gezersin canım. Ne olacak? Ne yapsak, ne yapsak?
1: Hocam, bazen güldürünce de hıçkırık geçermiş derler. Gıdıklayalım.
0: Dur sana bir fıkramı anlatayım. Bir gün adamın biri bana geldi. Dünyanın merkezi neresidir hocam dedi. Ben de işte tam sağ çarığımın altındaki yerdir dedim. Olur mu hocam dedi. Ben de inanmazsan ölç de bak dedim.
1: İşe yaradı hocam. Ah yine olmadı. Hocam?
0: Aparo! Umparo!

0: Sanırım bu işe yaramıştır.
1: Hocam sen miydin? Aşk olsun ya. İşte demek korkutmak gerekiyormuş. Tabii ya.
0: Olamaz.
1: Ah, bütün yöntemleri denedik. İşe yaramadı hiçbirisi. Hocam ne oldu da bu adam böyle hıçkırığa tutuldu yahu?
0: Hanımımın hazırladığı öğlen yemeğini ben arkamı döndüğüm vakit midesine indiriverdi. Üstüne bir de ayranımı içti. Bir de soğan var tabii.
1: Delice bir iş yapmış.
2: Hocam affet beni. Senin yemeğini yedim. Nefsime yenildim. Hakkını helal et. Ne olur.
0: Önemli değil deli efendi. Bir daha kimsenin aşını izinsiz yeme yeter. Hakkım helal olsun. Helal olsun.
1: Hocam? Geçti mi ne?
0: Bilmem.
1: Vallahi geçti.
2: Evet, evet geçti. Allah razı olsun hocam.
1: Demek helalleşmek gerekiyormuş. Önceden yapsaydın ya şunu hoca.
0: Ben de bilemedim ki. Böylece hepimiz öğrenmiş olduk. Haram lokma yeme oğul, hıçkırıktan duraman, helallik de almazsan, huzur saadet bulaman.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Astronot.

0: Benno! Benno! Kalk! Kalk, kalk!
1: Hayır! Hiç!
0: Ha? Plan! Plan! Plan! Aha! Benno! Benno! Benno! Benno! Kalk! Kalk, kalk! Mutfak! Su!
1: Ne?
0: Mutfak! Boş! Kalk, kalk, kalk!
2: Filo!
1: Bu ne?
2: Sürpriz!

0: zıp zıp. Kulak.
1: Güzel.
2: Ha? Aa! Baskı. Bu ne ha?
1: Şey yok. Şu bak yok. Bak. Gel. Bu. Bak. Oldu.
0: Ha?
2: Ya git mutfak.
1: Mutfak.
2: Nerede? Aha! Bu! Ha!
3: He?
2: Bu ne bu?
1: Ben o.
4: Evet. O. Ben.
2: Ben? Filo? Kızkan.
1: Kızdı. Devam.
4: Elma.
1: Filo.

0: بنا؟ بنو؟
1: سنة
0: ها؟
1: هدية
0: بان؟ سامين؟ خال سنة
1: عم
0: نعم نعم

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfz edip öğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Mış. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
2: Ne güzelmiş.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
1: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yeter bence bu kadar.
1: Durduramıyorum ki.
0: Durdurdum. Benimki hazır bile.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. Bu işte sanki bir terslik var gibi.
0: Evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş. Hayır, hala bir tuhaflık var. Buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
1: Tabii ya.
0: Anladım.
1: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak. Harika oldu. Burnu yok. Burun çok önemli.
1: Hem de nasıl? Ninem yine çörek pişiriyor.
0: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız. Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın. Burnuna havuç takmalıyız.
2: Şimdi nereden bulalım havucu?
0: Kes kes. İşte havucumuz kös kösten.
1: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
0: Oy nenem oy. Nasıl dayanacağım bu kokuya?
3: Dur bizi de bekle.
1: Siz de merak ediyor musunuz? Çörekleri. Durun. Beni de bekleyin. Bana da bırakın.
0: Ellerine sağlık nene. Yine döktürmüşsün.
4: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi Ozan nerede? Göremedim onu.
0: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
1: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
4: Efe evladım.
1: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
4: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
1: Gittim bile. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Gıt gıt gıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
5: Göz göz neredesin?
6: Hey.
5: Vuramadın ki. Yoruldum. Daha ne kadar kar topu var?
6: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
5: Şimdi görürsün sen. Kös kös.
6: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
7: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
6: Temtem.

0: Tommy saw a bit.
1: Bu nedir?
2: Yumurtalı köstebek.
0: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet sepet yumurta.
3: Bu Gıt Gıt'ın ayak izi.
4: Ama Gıt Gıt hep kümese yumurtlar.
3: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
5: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
4: Bakın bir ayak izi daha var.
5: Bu ayak izi kime ait acaba?
4: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
5: Keşke.
3: Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
0: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
1: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
0: Bana güven. Kesin bu tavuğa ait. Bak nasıl da özlem dolu bakıyor.
1: Ay. Kaç kaç kaç.
0: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş göz göz koş.
3: Gelen giden yok. Gıt Gıt kümesinde.
4: Demek ki Gıt Gıt yumurtalarını götürmüyor.
5: O zaman kim?
0: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
1: Sadece Gıt Gıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
0: Umarım Gıt Gıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
3: Hay Allah, elektrikler gitti.
5: İşte, işte biri geliyor.
3: Kim bu acaba?
4: Gidip bakalım. Yumurtaları alıyor.
3: Hadi koşun, kaçıyor.
5: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
3: Durun, burası.
4: Buz tutmuş.
3: Hadi şurada, ona yetişmeliyiz.
0: Hop, hop, hop.
1: Gıt Gıt, bu yumurtalar senin mi?
0: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıt Gıt da sinirlendi galiba.
1: Hayır dostum hayır. Yumurtalar Gıt Gıt'ın. Bu görevde başarılı.
0: Epey yorulduk bugün.
1: Bolca da gagalandık.
0: Haklısın. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
1: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
2: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyim.
3: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
1: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
4: Bir yeri işaret ediyor.
5: Biri Temtem, diğeri de
4: Ozan.
6: Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
3: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten

0: Alıp çalılara sen saklıyordun.
1: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
2: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
1: Aa, evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
3: Dünden beri Gıt Gıt'ın yumurtaları kayboluyor çünkü.
1: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
2: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: uykumuz geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

0: gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: O hay, sen hı? Burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklanmaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü uhay? Uhay işte. Bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Ay! Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir itfaiye eri, ayaklarını zamanında indirir çünkü. Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadar yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zarar var. Neyse.
1: Mabidik.
0: Neredeydi bu kumanda? Saklanmaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş, ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Sessiz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne. Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sahilde. Spor mu? Evet evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Abi ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekmeyebilir. Efendim? Ezine peyniri mi? Bir kalıp mı? Tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım? İtfaiye eri nasıl olunur? Hemen anlatayım.
2: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
0: Gurur duyarım, evet.
2: Lise ve denge okul mezunu olmak.
0: Bu bende var.
2: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
0: Tabii. Fesi de hesaba katarsak, evet, evet.

0: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
1: Aa, evet, bende ehliyet var. Bakın. A RH pozitif, A bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Ya, bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın, koşuyorum. Aa, o da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Ana zire yaptım. Mekik. Evet, çekiyorum. Şınav. Bir şınav. İki şınav. Üç şınav. Ve barfix. Ha, bunların hepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam. Evet, oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? He? Hayır, hayır. Bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir sire. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Bu gürültü de ne ola ki? Bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım. Yangın var. Çatıda da masum bir yavru kedi. İtfaiye. İtfaiye çağırın. Bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Gittim. Geliyorum. Hadi ama. Hadi. İşte oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sizinle vedalaşamadık çocuklar. Çok zor.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah'ım, beni, ailemi, tüm sevdiklerimi bütün kötülüklerden koru. Amin. Anne, dua mı ettin?
1: Aferin benim kızıma. Ben de namazımı kıldım. Allah dualarımızı kabul etsin.
0: Amin. Anne, artık başlayalım mı?
1: Olur. Hadi bakalım küçük aşçı, iş başına.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Arkadaşlar, yine nefis bir tarifle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi bugün cuma ve biz her cuma olduğu gibi pişi yapıyoruz. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet canım. Nefis pişiler yapıp tüm komşularımıza dağıtacağız.
0: Peki, neden cuma günleri yapıyoruz anne?
1: Çünkü cuma çok hayırlı bir gündür yavrum. Peygamber Efendimiz üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür demiş.
0: Biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün babam Tuna'yı cuma namazına götürdü. Tuna çok heyecanlıydı. Biz de heyecanlıyız çünkü biz de cuma günü için güzel yiyecekler yapıp dağıtacağız.
1: Hadi bir an önce başlayalım o halde.
0: Arkadaşlar, pişi için önce hamurunu hazırlayacağız. Biz tüm komşulara dağıtacağımız için çok yapacağız. Ama siz isterseniz ölçüleri azaltarak daha az miktarda yapabilirsiniz. Değil mi sultanım?
1: Hı hı. Evet, aynen öyle şefim.
0: Arkadaşlar, hadi sıvayın kollarınızı. Pişi tarifi geliyor.
1: Pişi çok kolay yapılan hem bereketli hem de leziz bir yiyecektir. Yapmak için sadece 4 malzemeye ihtiyacımız var. Peki bunlar neler şefim?
0: Un, su, tuz ve hamurun şişmesi için maya. İşte bu kadar. Bu 4 malzeme her evde bulunan malzemeler. Hadi pişiciler, başlıyoruz. Önce eller yıkanıyor.

0: Büyük bir kaba malzemeleri koyup yoğuracağız.
1: Un burada şefim.
0: Ne kadar koyuyoruz sultanım?
1: Bu kürek 200 gram un alıyor. Bize 1 kilogram un lazım. Yani...
0: 1 kilogram kaç gramdı? Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Tamam hatırladım. 1 kilogram 1000 gramdır.
1: Tebrikler şefim.
0: Arkadaşlar bize 1 kilogram yani 1000 gram un lazım. Bu kürek 200 gram un aldığına göre... kaç kürek un almamız gerekiyor? Bir bakalım. Bu 1. Bu 2. Bu 3. Bu 4. Bu da 5. İşte 5 kürek. Yani 1000 gram un.
1: Aferin şefim. Harikasın.
0: Un hazır olduğuna göre sırada tuz var. Bir çay kaşığı tuz ekliyoruz.
1: Şimdi de mayayı ekleyelim.
0: Arkadaşlar bu gördüğünüz kuru maya. Bu maya sayesinde hamurumuz bekledikten sonra kocaman olacak.
1: Evet. Sadece büyütmüyor. Aynı zamanda yumuşacık pişiler yapmamızı sağlıyor.
0: Evet. Mayayı da ekledik. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: İyice karıştırıyoruz.
0: O iş bende. Süper Lina karıştırıcısıyla hemen hallediyorum. Bakın ne kadar kolay. Karışım tamamdır sultanım.
1: O zaman su için karışımın ortasını aç bakalım.
0: Anlaştık. Arkadaşlar bakın yanardağ gibi oldu.
1: Yanardağın ağzı doluyor.
0: Lavlar yerine su akıyor. Bakın. Bir bardak daha. Toplamda 2 bardak su koyuyoruz. Ve tüm malzemeler eklendiğine göre sıvayın kolları. Hamur yoğurma zamanı. Gördüğünüz gibi iyice yoğuruyoruz. İşte böyle.
1: Yorulduysanız ben devam edeyim şefim.
0: Arkadaşlar hamur büyük olduğu için biraz yoruldum. Neyse ki mutfakta sultanım var.
1: Her zaman şefim. Ne de olsa yamağınızın.
0: Ellerim yapış yapış oldu. Ben onları temizlerken Tuğba Sultan da hamuru iyice yoğuracak. Bunun için biraz bilek gücü gerekiyor.
1: Biraz un serper misin şefim?
0: Hemen.
1: Evet, hamurumuz kıvamını aldı.
0: Peki, bunu nasıl anlıyoruz sultanım?
1: Bak, parmağını hamura sapladığında böyle yeniden aynı şekli alıyorsa hamur olmuş demektir. Hadi sen de dene. Nasıl bir kıvam olduğunu anlayacaksın.
0: Aa, bakın arkadaşlar. Tekrar düzeldi. Arkadaşlar hamur ne çok sert ne de çok yumuşak. Aynı kulak memesi kıvamında.
1: Aynen öyle şefim.
0: Arkadaşlar biz hamur için gereken her şeyi yaptık. Artık sıra mayada. Hamurumuzun üstünü iyice örteceğiz ve dinlendireceğiz.
1: Evet şefim, artık bekleme zamanı. Biz dinlenirken bırakalım da biraz maya çalışsın.
0: Arkadaşlar, bir saat bekleyeceğiz. Arkadaşlar, gösteriye hazır mısınız? O zaman... Ta-da-da-dam! İşte pişi hamuru. Vay canına dediğinizi duyar gibiyim. Küçücük hamur ne kadar da büyümüş.
1: Bu mayanın sırrı.
2: Ah, anne, beni de mayalasak çabucak büyür müyüm?
0: Dev gibi olursun.
2: Gerçekten mi?
0: Tabii ki hayır Tuna. Maya sadece yiyecekler için.
2: Of, bizim için de güzel olurdu.
1: Neden bu kadar çabuk büyümek istiyorsun?
2: Bir an önce büyüyüp babam gibi olmak istiyorum. Ben de onun gibi her gün namaza gidebilirdim.
1: Bunun için büyümene gerek yok oğlum. Yine gidebilirsin.
2: Yaşasın!
0: Babam nerede Tuna?
2: Beni bırakıp işe geçti. Beni de götürecekti ama pişiyi kaçıramazdım. Ne zaman yiyeceğiz?
1: Sen üstünü değiştirip ellerini yıkayana kadar yemeğe hazır olur.
2: O zaman hemen gidiyorum.
0: Uçtu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Derin bir tavada hamurları kızartıyoruz.
0: O halde sen yapıyorsun. Arkadaşlar, sıra pişirmeye geldiğinde biz ocaktan uzak duruyoruz. Böylesi çok daha güvenli.
1: Aynen öyle. Ama bu aşamada senin de yapacağın bir iş var. Hamurdan yuvarlaklar koparıp iki eline bastıracaksın. Bak böyle. Küçük bir parça hamur. İyice yuvarla. Sonra da bastırarak bir daire yap.
0: Kolaymış. Hemen yapıyorum.
1: Senin hazırladıklarını ben de kızartıyorum.
0: İşte oldu. Arkadaşlar, iyi bir takım çalışmasıyla kısa sürede harika pişirdik.

0: Hadi canım, pişiler soğumadan dağıtalım.
1: Durun, benimkileri ayırdınız mı? Merak etme Tuna, bütün mahalleye yetecek kadar yaptık. Bir tane yeseydim bari.
0: Oğlum sıcaktır.
1: Olsun, ben sıcak da yerim. Yandım. Of, çok sıcakmış. Dedik sana.
0: İç şunu, hemen iç.
1: Of, bu pişi ağzımı pişirdi.
0: Ah, sabırsız oğlum. Beklemeyi ne zaman öğreneceksin?
1: Anne, keşke sabırmaya soğusa da Tuna'yı içine koysak, değil mi?
0: Hmm, güzel olurdu.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Evet benim sevgili ve duyarlı dostlarım. Bugün size çok gizemli bir haberim var. Merak ettiniz değil mi? Öyleyse size bir ipucu vereyim. Sağda solda koşuşan kargalar desem?
1: Kestik.
0: Yine ne var ya?
1: Karga koşuşmaz tilki, uçuşur.
0: Ayağı yok mu bunların?
1: Var.
0: Ayaklarıyla koşuşuyor olamazlar mı?
1: Direnme tilki, saçma oldu işte.
0: Of, tamam ya, başa alalım.
1: Gerek yok, ben o kısmı montajda keserim. Biz şimdi olay yerine gidelim.
0: İşte o biraz zor.
1: Neden?
0: Haberciden gelen habere göre haberin geldiği yer haber verilen yerden
1: uzatma tilki.
0: Uzakmış.
1: Canım ne var? Uçu veririz.
0: Uçu mu veririz?
1: Aa doğru ya. Senin kanadın yok.
0: Bilerek yaptığını biliyordum.
1: Tabii.
0: Kamerayı taşımana yardım etmeyeceğim.
1: Hey, bu haksızlık.
0: Bence eşitlendik.
1: Hey, gel buraya. Bataryaları al bari.
0: İşte bir karga.
1: Sor bakalım, neden koşuşuyormuş sağa sola?
0: Ne komik. Sen sorsana. Nasılsa aynı tür sayılırsınız.
1: Sorarım. Çekil kenara. Ay, ah.
0: Ha, ne yaptın teleskop?
1: Dedim sana, çok ağır bunlar, yardım et diye. Of ya, inşallah kırılmamıştır. Oh, çalışıyor.
0: İyi bari, hadi kargayla konuş şimdi. Ha? Gitmiş.
1: Gider tabii, bu kadar gürültüden sonra.
0: Nasıl öğreneceğiz?
1: Öğrendim!
0: Senin neden sürekli bu şekilde geldiğini de öğrenmek isterdim.
1: Ben de. Boş verin beni şimdi. Durum ciddi.
0: Neymiş?
1: Yaklaşın. Tüm kargaları korkutan şey ormanda bulunan... O zaman beni iyi dinleyin. Anlatıyorum. Elimde bir kroki olsa gösterebilirdim.
0: İşte bu gerçekten ilginç. Bunu kesinlikle öğrenmemiz lazım.
1: Öncelikle gideceğimiz yeri tam olarak bilmemiz lazım. Bir kroki olsaydı elimizde.
0: Bir kroki.
1: Aklından neler geçiyor tilki?
0: Evet duyarlı dostlar. Acaba bu tilkinin aklından ne geçiyor dediğinizi duyar gibiyim. Öğrenmek mi istiyorsunuz? Öyleyse takipte kalın.
2: Bu rüzgarda nasıl kroki çizeyim ben? Anlamıyorum ki.
1: Ben bilmem kurye. Siz istediniz bunu.
2: Eyvah!
1: Kurye ya!
2: Yapacak bir şey yok haberci. Dönelim.
1: Kroki ne olacak?
2: Gerek yok. Aklımda tuttum ben güzergahı.
0: Sevgili dup duyarlı, duş duyarlı can dostlarım. Sizler için haberci ve kurye havadan gözlem yapmaya gittiler. Ve birazdan kargaların koşuştuğu...
1: Uçuştuğu
0: yerin koordinatlarını bize...
3: Bu ne hız?
2: Yürüyün gidiyoruz.
0: Tahminimden de hızlı.
1: Beni be...

0: Odalıydı kurye.
1: Yukarıdan insana benziyordu. Ama şimdi ne olduğunu ben de anlamadım.
0: Haberci ve teleskop uçup gittiler.
1: Şaşırmadım. Sonuçta onlar da kuştur.
0: Aslında kanadım olsa ben de uçardım.
1: Kanadımız yok ama ayaklarımız var. Kaçsak mı?
0: Olmaz. Bunu çözmemiz lazım. Bak bakalım kamera kayıt yapmış mı?
1: Bakayım.
2: Neymiş kurye?
1: Daha önce görmüştüm ama ismini bilmiyorum.
0: Öyleyse gidip diğerleriyle konuşalım.
1: Tabii bulursan.
0: Buluruz, buluruz. Bir kutuya saklanmışlardır.
1: Gidelim.
0: Bir saniye. Evet sevgili duyarlı dostlar. Bunun ne olduğunu bilen varsa lütfen söylesin. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Sakın.
3: Ama.
0: Sakın dedim.
3: Tilki haklı haberci. Kaçtık. Bunun başka bir söyleme şekli yok. Üzgünüm çocuklar. Çok korktuk.
1: Aslında sizin suçunuz yok. Şuna baksanıza. Kim olsa kaçardı.
0: Peki bu ne?
4: Korkuluk bu.
0: Korkuluk merdivenlerde olur teleskop. Düşmeyelim diye.
4: Bu da korkuluk. Bazı çiftçiler ürünlerini kuşlar yemesin diye onları korkutmak için kullanırlar. Bu yüzden adı korkuluk.
3: Aa, insan sanıp kaçsınlar diye mi?
1: Evet haberci. Ama siz kaçarken muhtemelen başka bir şey sandınız.
4: Ne yalan söyleyeyim, vahşi bir hayvan sandım.
0: Bunu buraya kim koydu acaba? Tarla yok, ürün yok.
1: Kesinlikle burada olmaması gerekiyor.
0: Öyleyse kaldıralım.
3: Ben de gidip kargalara durumu anlatayım. Boşuna korkmuşlar.
0: Evet benim sevgili, duyarlı, canım, canım, canım dostlarım. Bir gizemi daha çözdük. Bir güzelliğe daha imza attık. Şu arkamda görmüş olduğunuz korkuluğun olmaması gereken yerde bulunmasından dolayı korku içinde yaşayan zavallı kargalar artık huzur içinde uçup o güzel sesleriyle cıvıl cıvıl ötebilecekler.

0: Profesör.
1: Efendim Civan?
0: Kaşif ediyorum. Bir günde biz mi kullansak?
2: Evet evet, harika olur. Kaşifi kullanmak çok zevkli.
1: Ama çocuklar, kaşifi kullanmak için pilotluk eğitimi almanız gerekir.
2: Siz öğretirsiniz bize hem...
1: Ha? Bir şey mi oldu Yaman?
0: Ne diyorsun Yaman? Hiçbir şey anlamıyoruz. Dişim düşüyor galiba. Dilimle dişimi tutuyorum. O yüzden konuşamıyorum. Ha?
1: Aç bakalım ağzını. Yamancığım korkma. Sadece bakacağım. Merak etme. Bu sallanan dişin süt dişi.
2: Süt dişi mi?
1: Evet. Bebekken süt dişlerimiz çıkar. Daha sonra bu dişlerimiz düşer ve yerine çok daha güçlü olan kalıcı dişler çıkar.
0: Kalıcı dişlerimiz çok mu güçlü?
1: Evet. Allah'ımız dişlerimizi çok güçlü yaratmıştır. Onlarla birçok yiyeceği parçalarız ve ezeriz.
2: Harika. Profesör, bugün dişleri öğrenebilir miyiz?
1: Elbette. Neden olmasın? Kaşif.
0: Peki profesör, kaç tane dişimiz var?
1: Bu sorunun cevabı çok farklı olabilir.
0: Nasıl yani?
1: Kısaca, sizde 20 tane, bende 32 tane diyebilirim.
2: Benim yakında 19 tane kalacak.
0: Neden ama profesör? Niye bizim dişlerimiz sizinkinden az?
1: Merak etmeyin, sizin de 32 tane dişiniz olacak.
0: Nasıl?
1: Çocukken 20 tane süt dişimiz olur. Sonra bu dişlerin yerine 32 tane kalıcı diş çıkar.
2: Yaşasın! Harika! Bizim de 32 dişimiz olacak.
1: Şimdi bu dişleri tanıyalım mı?
2: Evet!
1: En önde bulunan dişlerimize kesici dişler denir. Bunlar üst ve alt çenemizde dörder tanedir.
0: Peki ne işe yarıyorlar?
1: Bu dişlerin görevi yiyecekleri kesmektir. Elma, havuç gibi yiyecekleri bu dişlerle keseriz.
2: Peki ya onun yanındaki dişler?
1: Bu dişlerin adı da köpek dişleridir.
2: Ya ne işe yarıyorlar peki?
1: Bu dişlerimizle yiyecekleri koparır.
0: Peki ya arkadaki dişler?
1: Arka taraftaki dişlerimizin adı da azı dişleridir.
2: Peki?
1: Onlar da besinleri ezer ve öğütürler.
0: Harika. Tam bir takım çalışması.
1: Evet Civancığım. Rabbimiz tüm organlarımızı bir uyum içinde yaratmıştır. Dişlerimiz besinleri keser, koparır, ezer ve midemizin sindirimi için daha uygun hale getirirler.
2: Profesör, bir şeyi çok merak ettim. Sorabilir miyim?
1: Elbette Yamancığım. Merak ilmin hocasıdır. Sor tabii ki.
2: Dişlerimiz nasıl bu kadar güçlü olabiliyor? İçinde bir şey mi var? Yoksa taş gibi tek parça mı?
1: Çok güzel bir soru Yamancığım. Bunu da görelim şimdi. Kaşif, kesit görünümüne geçelim. Bakın, bu en dıştaki beyaz kısma diş minesi denir. Dişimizin görünen kısmı budur ve çok serttir.
2: Bu kısım.
1: Evet Yamancığım, aynen öyle.
0: Peki ya minenin altındaki bölüm? O da mı çok güçlü ve sert?
1: Hayır Civancığım, minenin altındaki tabakaya dentin denir. Bu tabaka çok narin.
2: Peki en alttaki kablolar ne?
1: Onlar kablo değil Yamancığım. Bu tabakanın adı da pulpa. Bu tabakada damarlar ve sinirler bulunur. Dişi besleyen tabaka bu.
2: Dişimiz hiç de dışarıdan göründüğü gibi değilmiş.

0: Azı dişlerinin üzerindeki siyah noktalar nedir?
1: Ne? Siyah noktalar mı?
0: Evet evet. Bakın, küçük siyah noktalar var.
1: Yakından bakalım. Eyvah! Dişlerde çürüme başlamış.
2: He? Niye çürümeye başlamışlar ki?
1: Uzun süredir buraya gelip temizlik yapmamışlar. O yüzden.
2: Ne olacak şimdi profesör?
1: Dişleri fırçalamam lazım. Düzenli olarak fırçalamazsam dişleri kaybedebiliriz.
0: Biz de yardım edelim mi profesör?
2: İyi fikir. Hep birlikte yapalım.
1: Hadi o zaman iş başına. Ben diş fırçalarına macun süreyim, siz de dişleri fırçalayın.
0: Nereden başlayalım profesör?
1: Önce dişlerin dış yüzeylerini fırçalayın.
2: Böyle iyi mi profesör?
1: Evet, iyi gidiyorsunuz. Şimdi de üst kısımlarını fırçalayın.
0: Buraları da iyice fırçalayalım. Siyah nokta kalmasın.
2: Ben de güzelce fırçalıyorum.
1: Şimdi de dişlerin arka yüzeylerini fırçalayın.
2: İyice fırçalıyorum. Tertemiz olsunlar.
0: Oo! Mis gibi oluyorlar.
1: Evet. Şimdi de dişleri durulama zamanı. Harikasınız çocuklar. Görev tamamdır. Artık laboratuvara dönebiliriz. Diş temizliği son derece önemlidir çocuklar. Dişlerimizi sabah ve akşam fırçalamalıyız.
2: Ben hemen eve gidip dişlerimi fırçalamak istiyorum.
0: Ben de... Bir dakika... Canım süt dişim. Profesör, bu dişimi de fırçalamam gerekir mi?
1: Süt dişini değil ama yerine gelen kalıcı dişini güzel fırçalarsan iyi edersin.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Nereden Çufi?
1: Aldım verdim, ben seni yendim. Buradaki en iyi oyuncuyu sarı kızın yemini almaya geldim. Baksana buraya, yenmeye geldim. Geldim gördüm, yenmeye geldim. Bir şeyler yapmaya geldim.
2: Ha?
3: Oho! Hayırdır inşallah Meto? Uydura uydura kafama çıktın.
1: Ne var canım? Tekerleme bitince zıplayacağız demedik mi?
3: Buraya mı zıplayacaksın? Helal olsun. Çok atletiksin. Çekil Meto. Ben okuyacağım tekerlemeyi. Aldım verdim. Ben seni yendim.
0: Allah Allah. Yeter artık ama. Bir oyun oynayacağız. Sabahtan beri aldım verdim yapıyorsunuz. Furkan olsaydı oyuna başlamıştık şimdiye.
4: Sahi o nerede?
0: Bilmem. Bir işi varmış.
3: Aldım verdim. Ben seni yendim.
0: Bu son bir haftadır pek bir meşgul nedense. Geçen basket oynamaya da gelmedi.
3: Buradaki en iyi oyuncuyu almaya geldim.
0: Tamam işte. Abim istemsizce de olsa sınıra kadar sıçradı. İlk o seçecek.
3: Ama ne uğraşıyorsunuz ya zaten. Müçtebe abiyi birimiz alalım, siz ikinizi de diğeri.
0: Ne demek bu?
1: Bence de mantıklı. İkinizin toplamı kilo olarak Müçteba abiye eşit zaten.
0: Bence hepimizin toplamı Müçteba abiye eşit ama neyse.
4: Ben o kadar ağır değilim bir kere. Kemiklerim iri.
0: Tabii abi. Ben öyle demek istemedim. Neyse biz oynamaya başlayalım artık.
1: Biz zaten yakan top için neden takım seçtik ki? Biz hariç herkes ortada olacak.
3: Hadi o zaman.

0: seferinde bunu nasıl başarıyorsun İsmail? Bu da bir beceri yani.
1: Abim benim çok üreticidir. Acayip sorun üretir.
2: Ben maceracı olduğum için böyle oluyor. Bu sakarlık değil. Bu bir yöntem. Deneme yanılma.
0: Sen de daha çok yanılma olarak kendini gösteriyor galiba.

0: Furkan. Selamun aleyküm.
1: Sen bunca zamandır burada mıydın? Hı? Hı? Hı? Bunlar çofilin parçaları mı?
2: Evet, bu tamamen aklımdan çıkmıştı. Bir ipucu bulabildin mi?
3: Bu puzzle'ı oluşturan parçaların ilkini bulamıyorum arkadaşlar.
0: Çufi ilk nasıl kayboldu bilmenin imkanı yok. Ne zaman olmuştu bu olay?
3: 2 yıl önce. Makbule teyzenin doğum gününde. Cami avlusundayken kaybolmuştu.
4: 2 yıl önceki doğum günü mü dedin? Bende o yılın görüntüleri var.
0: Harika.
4: Eskiciden aldığım el kamerasıyla çekmiştim.
3: Gerçekten mi? Bunu daha önce söylememiştin.
4: Sormadın ki Furkan'ım.
3: Bu bir ipucu olabilir.
1: Hadi gel Allah aşkına. Hayırlısıyla şu bilmeceyi çözelim. Senin gidişin gidiş değil başkomiserim. Burası ne böyle, iyice dedektife bağlamışsın maşallah.

0: Oğlum, neden bu kadar abarttın mum olayını? İlle de yaşım kadar koyman mı lazımdı?
1: Biraz ileri saralım.
0: Ha? Ne kadar da küçükmüşüz. Meto aynı gerçi.
2: İşte, Müşteba abi dur dur. Biraz geri. Ha, şimdi dur. Yavaşça oynatalım.
0: İşte yine bizim parktaki köpek.
2: O gün bir parçayı onun zulasında bulmuştuk. Hadi arkadaşlar, parka gidelim. Bu işi aydınlatmak için nereye bakmamız gerektiğini biliyorum.
3: Aa, çok heyecanlı. Tıpkı dedektif hikayelerindeki gibi.
1: Meraklanmayın çocuklar. Bodu şimdi sizi çıkarır. Ben de biraz kestireyim. Uzun bir sabah oldu. Hadi. Allah rahatlık versin bana.

0: Şimdi ne yapacağız?
1: Bekleyeceğiz. Daha ne kadar bekleriz? Ben biraz
2: acıktın mı?
1: Merak etme Meto. Birazdan...
3: Bakın.
1: İşte. Hadi peşine düşelim.

0: kırıp geçeceğiz şu duvarları.
1: Selamün aleyküm çocuklar. Hayrola?
0: Aleyküm selam Makbule teyze. Bir kargayı takip ediyorduk da gökyüzüne bakmaktan önümüze bakmamışız.
1: Bizim türbenin kargalarını mı takip ediyordunuz?
2: Türbenin kargası mı?
1: Evet, bakın. Yıllardır şuradaki yuvalarda yaşarlar. Ne bulurlarsa hep buraya yavrularına getirirler.
3: Ne bulurlarsa mı?
1: Evet, yavrular yediklerini yiyorlar. Yemediklerini ise...
4: Bakın.
0: Ha,

0: Bizim mahallenin kağıt toplayıcısı Kadir Bey bu. Eğer sizin aradığınız şey buralara geldiyse onun haberi vardır.
1: Hadi o zaman hemen yetişip kendisine soralım. Belki hatırlar.
0: Senin pilin bitmiş. Al bakalım.
1: Allah razı olsun Makbule teyze. Senin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Beni bekleyin.
2: Eyvah!
3: Olamaz!
1: Yine oldu! Bundan bir kez daha deneyeyim.
3: Dursun! Bir süre bir şey deneme.
4: Hayırdır çocuklar? Ne bu telaş böyle? Durun, sakin olun. Önce bir nefesinizi toplayın bakalım.
3: Hayırlı günler Kadir amca. Kusura bakma böyle.

0: Birden yoluna çıktık. Bizim tuhaf bir sorumuz olacaktı.
1: Hayırlı günler çocuklar. Sorun bakalım. Sorun sorunuzu da öyle karar verelim, tuhaf mı değil mi?
0: Ben 2 yıl önce oyuncak trenimi kaybetmiştim. Cuffy.
1: Demek trenin ön kısmı buna benziyordu.
0: Demek Cuffy'yi tanıyorsunuz.
1: Evet. 2 yıl önce onu aynı bugün bu helikopteri bulduğum yerde bulmuştum.
0: Yani sizde mi?
1: Maalesef çocuklar. Onu o günden beri görmedim. Bulduktan az sonra sizin yaşlarınızda bir çocukla karşılaştım. Sizin kırılmış oyuncak treninizi o kadar beğendi ki dayanamadım, verdim. İşte böyle. Ben artık gideyim çocuklar. Hadi hayırlı günler.
2: Üzgünüm Furkan. Ama en azından biz yapacağımızı yaptık. Ne dersin?
0: Evet. Hem Cuffy belli ki onu seven bir çocuğun oyuncağı artık.
3: Tam olarak onun oyuncağı da sayılmaz. En nihayetinde yarısı da sende kaldı.
0: Haklısınız. Ben en iyisi bu parçaları elimden geldiğince güzelce birleştirip Cuffy'yi eskisinden de güzel hale getireyim.
4: Evet, evet işte bu. O zaman biz de bu konuda sana yardımcı olacağız.
3: Aman abi, sen en iyisi biraz uzaktan yardımcı ol.

0: gel bana. Kız kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Yardımcı bana.
0: Ondan bir şey duyduğumda, peygamberimin yaptığını anladığımda. Bu emir.

0: duvardan ev yapmıştım, yıktın.
1: He, o muydu? Ben de çubuk kafana geldi sandım, korktum.
0: Hayır ama evimi yıktın.
1: Bir şey olmaz, bir daha yaparsın.
0: Ne? İnsan en azından özür diler. Ha? Yardım eder, bir şeyler yapar.
2: Kim? Ben mi yardım edeceğim? Ben senin abinim.
0: Ne olmuş yani?
1: Ben senden büyüğüm. Senin bana yardım etmen lazım.
0: Hiç de bile. Böyle bir şey yok. Yani yardım ederim tabii ama sen de benim için bir şeyler yapabilirsin. Buna bir engel yok.
1: Hiç de bile.
3: Ne oluyor burada çocuklar?
0: Ha?
1: Ha? Ah! Kafam!
3: Anladık değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli tavsiyesidir bu. Kadınlar, kız kardeşlerimiz bizlere Rabbimizin emanetidir. Hem Peygamberimiz kendisi bizzat ev işlerinde eşine yardım ediyor. Evi süpürüyor, koyunları sağıyor, biliyor musun Yera?
1: Ya ama ben de anneyi sağarken anneme yardım ediyorum.
3: Aferin sana. İşte böyle.
0: Hadi özür dile artık.
4: Biraz zaman ver bakalım Şifa. Yera bunu kendisi anlayacaktır.

0: misin anne?
1: Sağ ol kızım.
0: Abimi göremedim. Akşam çok üzgün görünüyordu. Sence endişelenmeli miyim?
1: Ani de otlatmaya yakındaki kayalıklara gitti. Öğleden sonra gelir canım kızım. Endişelenme.
0: Ben bir bakıp gelsem anne.
1: Tamam. Lemmy'yi de al yanına, olur mu?
0: Lemmy mi? Tamam. Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım. Dikkatli olun, olur mu?

0: Nerede bu otlar acaba?
1: Sen de yardım eder misin Anit? Şu kopmadan bükülebilen otlardan arıyorum. Aa! Bu ne yahu? He? He? O sen miydin Lemmy? Çubuk kafama düştü Lemmy. Bu ikinci oldu. Biraz dikkatli ol. Ehem.

Yanımda yapmana sevindim Lemi. Hiç değilse nereye attığını görürsün. Kafam. Ha? Yeter Lemi. Bırak şu sopa fırlatma işini artık.

0: Teşekkürlerle mi?
1: Dur Anit, bunu yemeye çalışma. Zorla yaptım zaten. Kifaya hala kızgınım Anit. Ama babamın dedikleri de hiç aklımdan çıkmıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerine hep yardım ediyormuş. Çok nazik davranıyormuş insanlara, çok. Bak şimdi, kardeşimin gönlünü almalıyım. Bunu onun için yaptım. Ama ben veremem. Sen vereceksin, tamam mı?

0: kafam hala acıyor. Bilerek de yapmadı anlıyorum ama her seferinde kafama vurmayı başardı. Boş boş oynayacağına bir işin ucundan tutsaydı ya. Bebeği hazırlarken otları bulmak zor oldu. Yardım ederdi. Neyse hallettim zaten. Neden bu kadar sesli? Ne yaptın sen Anit? Olamaz.
1: Ay,

0: Olmadığın it beceremedim işte. Açıklamaya çalışma. Resmen hediyemi yedin. Zaten kalanını da Lemi götürdü. Ah peygamberim. Seni görseydim her şey daha kolay olacaktı. Neyse gidelim Anit. Akşam olacak.
1: İffa!

Teşekkür ederim.

0: Galip Mülayim her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Buraya aklı Tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

Merhaba çocuklar. Gelmişsiniz de oyun bile oynamışsınız. Aman keçi, iyi misin? Oh şükür, iyi olmana sevindim. Olur bazen böyle tatsız sürprizler. Yeter ki size bir şey olmasın. Hemen nasıl da birbirlerine yardım ediyorlar, gördünüz mü? Yardımlaşma ne güzel şey. 2 dakikada hallettiniz çocuklar. Maşallah. Birlikten kuvvet doğar dedikleri bu olsa gerek. Aa, bak şimdi aklıma ne geldi. Bu konuda çizim yapsak hiç de fena olmaz. Ne dersiniz? Atalarımız, peygamberimizin bize yaşayarak göstermeye çalıştığı kardeşlik örneğini ne güzel özetlemiş. Tamam mı? Herkes ne çizeceğini düşündü mü? O zaman keçeyle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir dal parçası. Bakalım ne olacak? Bir karınca bu yükü tek başına taşıyamaz keçe. Evet, işte bu. İşbirliği yaparak güçlerimizi birleştirdiğimizde başarı kaçınılmazdır çocuklar. Teşekkürler keçe. Oo, kara gelmiş bile. Hazır olduğun her halinden belli. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir yapboz. Çok severim. Acaba ne? Bir tane daha. Üzerinde çini deseni var sanki. Ama kara parçalar ayrı ayrı, çok dağınık. Bir araya gelmeden ne olduğunu anlamak çok zor.

İyi bari. Bakalım ne resmiymiş bu. Oo, şimdi anladım. Parçalar tek tek kendi başlarına bir anlam ifade etmezken bir araya gelince muhteşem bir birlikteliğe dönüştü. Birlikten kuvvet doğduğu gerçeğini bize çok anlamlı bir şekilde gösterdiğin için teşekkür ediyorum Kara. Keçe hazır olduğuna göre son bir çizim alalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir masa ve sıra. Burası bir sınıf. Bakalım sınıfta neler oluyor? Şanlı al bayrağımız. Aslında tahmin ettim ama hemen söylemeyeyim. Balon şişiren bir çocuk. Ve açıklıyorum. Bir bayram için sınıflarını el birliğiyle süsleyen çocuklar. Bayramlarda biz de böyle el birliğiyle sınıflarımızı süslerdik. Çok mutlu olurduk. Birlik ve beraberlik içinde yapılan her iş hem çabukça biter hem de mutlu eder. Birlik ve beraberliğin önemini bu güzel çizimlerle bize hatırlattığınız için teşekkür ederiz çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna. Birlik ve beraberlik içinde nice günler görelim inşallah. Yeniden görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: 아니 분량이 뭐 나 피시대 쏠디
1: 이라니 좋다.
2: 어디 볼까요?

0: Ushum! Kaykayım! Maya!
1: Hadi bakalım Galip, sıra sende.
0: Biraz heyecanlıyım ama ne demişler? Cesarette Galip, heyecanda mülayim ol.
2: Aynen kardeşim. Selim nerede kaldı acaba?
1: Kaykay parkurunda yarışı varmış onun. Bitince gelecekti.
2: İstersen önce ben çıkabilirim.
0: Yo. Sadece konsantre olmaya çalışıyorum. En kısa sürede tamamlamam lazım.
1: Onu ben yaptım. Ama sen de şansını dene tabii.

0: Ne?
1: Salih abi.
0: Ne arıyorsun burada?
1: Hiç.
0: Ödevin mi var?
1: Yok.
0: Hay Allah'ım ya Rabbim. Madem ödevin yok, kitap da okumuyorsun. Neden geldin?
1: Öğretmenimiz kütüphanede zaman geçirmek çok faydalı dedi.
2: Ali.
0: Hey, ne var Ali? Ne var?
1: Camiye neden gitmedin?
0: Namaza daha var.
1: Mayat ne Salih abi?
2: Sen mayatı nereden duydun?
1: Galip abilere mayat diye bir şey gelmiş. Camiye gidiyorlardı. Hey! Nereye? Mayat ne?
2: Oyalama beni Ali. Hayat mayat meselesi.
3: Mahalle yardım timi. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Çok hızlısınız maşallah.
5: Mesajı öğrenmez geldik hocam.
6: Hızda galip, yardımda mülayimiz hocam.
2: İnşallah kötü bir şey yoktur hocam.
3: Henüz kötü bir şey yok. Ama iş biraz acele olduğu için mesaj atmak durumunda kaldım.
5: Hemen halledelim hocam. Mahalle yardım timi bu yüzden var.
4: Aynen.
3: Osman amcayı acilen hastaneye kaldırmışlar. Eşi de yanında kalacakmış bir süre.
1: E tavuklar?
5: Ördekler?
2: Kazlar ne olacak hocam?
3: Osman amcanın kızı gelecek ama şimdilik bakım işleri bizde.
4: Yaşasın!
3: Öğle namazını kılalım, sonra doğru çiftliğe.
5: Çiftlikteki hayvanlar kadar olmasa da acil birkaç işimiz daha var hocam.
3: Hemen yapılacaklar listesini alalım o zaman. Nedir?
5: Kış gelmeden ihtiyaç sahibi çocuklar için askı bere hazırlayacaktık hocam.
1: Bunun için de bir tim kurabiliriz.
3: Bak bu iyi fikir.
1: Örgücü nineler timi.
2: Buna da bir kısaltma bulalım.
0: Örnit. Süper oldu kardeşim. Örnit.
2: Başka teklifi olan varsa değiştirebiliriz tabii.
3: Fikir tamam. İsim tamam. Ama timin elemanları yok.
5: Biz kızlarla halledebiliriz hocam. Birkaç güne kalmaz ben size bilgi veririm.
3: İşte bu. Harikasınız çocuklar. Galip, Selim, siz yumurtaları toplayın. Salih ve Mustafa, siz yemleri koyun. Cemile, sen de suları tazele. Kazlar ve hindiler bende.
4: Anlaşıldı hocam.
1: Selim, bu işler tecrübe ister. Sen acemi olduğun için anlatayım ben sana.
2: Anlat kardeşim. Ama acele et, kokuyor burası.
1: Kokar tabii. Ona alış. Gelelim yumurta toplamanın püf noktalarına.
2: Aa, şurada bir yumurta gördüm. Galip, galiba ben bir şeye bastım.
1: Yumurtaya basmışsın. Püf noktası bir. Tavuklar her yere yumurtlamış olabilir.
2: Yemler çuvalın içindeymiş.
7: Şu sanırım. Üzerinde yem yazıyor.
2: Evet. Hadi hemen kaplara doldurup götürelim.

0: Kazlar tehlikeli midir?
1: Sanmam ama biraz kızgın gibiler.
0: Yavaşça gidelim mi?
1: Yavaşça, tamam.
2: İkinci püf nokta tavukları ürkütmemektir. Sakin sakin hareket edeceğiz.
0: O kolaymış, tamam.
2: Şimdi benim mırıldanacağım tekerlemeyi aklında tut. Bu tekerleme tavuklara adeta ninni gibi gelecek. Çilli tavuk yumurtlamış, say bakalım kaç tane? 1, 2, 3, 4.
0: Tamam ya, kolay. Başlıyorum. Çilli tavuk yumurtlamış, say bakalım kaç tane? Bu tavuk neden yumurtasını vermiyor ya?
2: Horoz da ondan. Üçüncü püf, horozlara dikkat etmelisin.
0: Çok sağ ol. İyi ki erkenden söyledin.

0: Selim iyi misin? Bu ne hal?
1: Ben iyiyim ama bazı yumurtalar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim hocam.
0: Aman sen iyi ol da gerisini hallederiz. Gel ellerini yıka.
2: Selim'e kümes kurallarını anlatıyordum ki horoz müdahale etti hocam. Size ne oldu böyle?
3: Kızgın kazlar bir iki ısırık almak istediler sanırım.
4: Ama biz kazandık.
0: Çocuklar iyisiniz değil mi? Kötü görünüyorsunuz.
3: Siz bir de onları görün hocam.
0: Kazlara bir şey mi oldu yoksa?
4: Hepsi yola geldi hocam. Saldırılarıyla bizi yıldıramayacaklarını anlayıp akıllı akıllı kümeslerine girdiler.
0: Oh oh maşallah. Elinizi yüzünüzü yıkamak ister misiniz?
4: Olur.
0: Cemile?
5: Dulu dulu.
2: Hocam biz bir iyilik yapalım dedik ama olmadı sanki.
0: Galipciğim. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Yani bizim niyetimiz de sadece iyilik yapmaktı. Biraz zorlandık belki ama kırılan birkaç yumurta dışında herkes mutlu.
3: Mutluyuz tabii. Ama Osman amcanın kızı hemen geliyor değil mi?
0: Geliyor. Neden sordun Salih?
3: Allah'a şükür. Yoksa bu kazlardan yakamızı biraz zor kurtarırdık hocam.
2: Horozları görsen bir de.
4: Hindilerle hiç fena.

0: Bizlik bir haber mi? Kıtalar arası hayır takımı şimdi de Bulgaristan'da görüldü. 700 aileye yardım paketi bırakıp sırra kadem bastı.
1: Yine aynı izler mi var?
2: Yine onlar. Yine her yerdeler.
3: Dostum kim bunlar?
4: Nasıl her yere ulaşıyorlar?
0: Acaba kaç kişiler?
1: Benim asıl merak ettiğim bunlar kim ve kaç kişiler? Bu amca bize nasıl yardım edecek?
4: Mehmet söyledi ya, dedektifmiş.
3: Ama artık emekli olmuş.
1: Ne? Amca emekliyor muymuş?
3: Ha, emekliyormuş mu? Yakında da konuşmayı söker diyorlar. Hayırlısıyla yürümeyi öğrenirse bize yardım edecek. Tövbe tövbe.
4: Çocuklar, didişmeyi bırakın, işe odaklanın.
2: İşte geldik. Burası.
1: Evet çocuklar. Hadi size hayırlı işler. Selamlar, saygılar.
3: Nereye dostum?
1: Benim biraz işim var.
4: Mo, ne oldu şimdi? Gerçi biraz ürpertici ama.
1: Biraz mı? Issız sarmaşıklarla kaplanmış, etrafından baykuş sesleri gelen, korku filmlerinden fırlamış bu eve emekleyen bir amcayla konuşmak için girmeyeceğim dostum.
2: Çocuklar, size bir sır vereyim. Bu eve hep birlikte giriyoruz ve amcayla konuşuyoruz.
1: İlla diyorsun yani. 4'te 3'ümüz girse? Bu işi bana bırak dostum. Kendimi feda ediyorum ve siz içerideyken bu ıssız yerde nöbet tutuyorum. Beni merak etmeyin. Yeter ki siz iyi olun. Tutmadı mı? Belli. Tutmamış.
2: Hadi çocuklar.
1: Dostum, son kez söylüyorum. Buradan şimdi çekip gideriz, evi bulamadık deriz. Bu sırrı ölene dek saklarız ve normal hayatlarımıza devam ederiz.
2: Mo, abartma.
4: Acaba sonra mı gelsek?
5: Kim o?
2: Sırrı amcayı arıyoruz. Biz iyilik habercileriyiz.
5: Ne istiyorsunuz?
1: Estağfurullah amcacığım, ne haddimize? Biz sizi rahatsız etmeyelim demeye gelmiştik. Şimdi de gidiyoruz.
6: Buyurun çocuklar. Geçin bakalım.
1: Amca bildiğin yürüyor.
6: Söyleyin bakalım çocuklar. Bu hayır takımını bulmak niye bu kadar önemli?
4: Biz iyilikleri yaymak istiyoruz. Çünkü ancak böyle iyiliği çoğaltabiliriz.
1: Ama sizi de çok yormayalım tabii.
6: Yorulmam evlat, yorulmam da korkarım size yardım edemeyeceğim.
2: En azından bize yol gösterseniz.
1: Ben yolu biliyorum. Biz geldiğimiz gibi döneriz amcacığım.
3: Sırrı amca, sen iz sürmede bir efsaneymişsin. Bize başka kimse yardım edemez.
6: Peki çocuklar, peki. O zaman yarın sizi vereceğim adrese bekliyorum.
2: Çok teşekkür ederiz amcacığım. Biz kalkalım. Yarın görüşürüz.
4: Acaba nasıl yardım edecek?
3: Bence bizi onlara götürecek.
2: Yarın ola, hayrola.
6: Evet çocuklar, hadi gidelim.
7: Buyurun Sırrı Bey, hoş geldiniz.
1: Dostum neredesiniz? Hadi beni izleyin.

0: Vay dostum, hayır takımının imzası.
1: Siz de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Paketler dolusu sandviç.
2: Ciltlerce kitap.
3: Turnike kapıya asılmış, yavaş geçiniz tabelası.
2: Sen ne düşünmüştün ki Mehmet?
1: Aradığımız hayır takımını bulduk diyecektim.

0: en başından anlamıştım da sessiz kalmayı tercih ettim.
1: Tabii tabii Mo, muhakkak.
2: Sırrı amcanın hayır takımı lideri zengin bir hayırsever olduğu kimin aklına gelirdi ki?
0: Ne? Sırrı amca hayır takımı lideri miymiş?
3: Dostum, en başından anlamıştın hani.
0: Ben turnikeden yavaş geçmek gerektiğinden bahsediyordum.
4: Video tamamdır arkadaşlar.
5: Kıtaları dolaşan gizemli hayır takımını bulduk. Lakabı Sırrı olan hayırsever Abdullah amcanın yönetim binasındayız. Söz Abdullah amcada.
6: Bütün kıtalarda ekibimle kapı kapı geziyoruz. Bugüne kadar gizlendik. Fakat iyilik habercileri iyiliği yaymak için öyle bir emek veriyorlar ki onların ısrarıyla karşınızdayım. Artık her yere ulaşamıyoruz. Hayırseverlerin de desteğini bekliyorum.

0: borçlarımı hayır takımı ödemiş. Artık hep doğamdalar.
1: Biz yoksul çocukları okutuyoruz. Her sene okulumuza hayır takımı yardım gönderir.
2: Sevgili seyirciler, hayır takımları kurmak için siz de elinizi taşın altına koyun. İyilikleri çoğaltalım.
3: Efendim? Ne? Hayır, biz dokunmadık. Peki, teşekkürler.
4: Kötü bir haber mi?
3: Hayır takımından aradılar. Depodaki bütün kolilerin tabelaları değişmiş. Ve hepsinin yeniden düzenlenmesi gerekiyormuş. Siz dokundunuz mu diye sordu.
5: Yok canım, bizden kim dokunacak?

0: Emrine hazırız Abdullah amca.
1: Çocuklar, keşke siz zahmet etmeseydiniz.
0: Sorumlusu biziz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz.
1: Peki o zaman. Hadi depoya inelim. Bu kolilerin tek tek açılması, yanlış yerde olanların doğru yere koyulması ve gruplandırılması lazım.
2: Bu işi bize bırak amcacığım.
3: Kangi ve Badem'e bir çift sözüm olacak.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcalı.
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
3: Hemen hızlanıyor.

0: Elif?
1: İmdat, Sema abla.
0: Elif'cim korkma. Gel yanıma kuzucuğum.
1: İlaç sık Sema abla, ilaç sık.
0: Aa, hiç olur mu Elif'cim? Bir zararı yok ki bize minik arı dostumuzun. Üstelik çoktan gitti bile.
1: Gitti mi Sema abla, gitti mi?
0: Gitti küçüğüm. Sen neden arıdan bu kadar korkuyorsun bakalım?
1: Ya sokarsa Sema abla?
2: Elif'cim, bugün bana hatırlat. Dikkat balonunda arılar hakkında bir öykü anlatacağım.
1: Anlatma Agah, dede korkarım ben.
2: Hikayesinden de mi korkarsın? Peki, benim hikayemi dinledikten sonra korkacak bir şeyin olmadığını göreceksin desem?
1: Sahi mi? O zaman olur.
2: Sema ablan da senin yaşlarındayken tıpkı senin gibi arıdan korkardı, biliyor musun?
1: Sema abla benim yaşımda mıydı?
2: Evet.
1: Ama o kocaman. Ben de bir gün Sema abla gibi kocaman olacak mıyım?
2: Allah'ın izniyle inşallah kızım.
0: Ben arılardan korktuğum için babam bana bir şarkı öğretmişti. Sonra ne zaman bir arı görsem bu şarkıyı söyledim ve korkum geçti. Ben de sana öğreteyim, ister misin?
1: Olur.
0: Arı bende bal yok, çiçeklerde bal çok.
1: Bu kadar mı?
0: Evet, arı geldiğinde bunu söylüyorsun. Arı da sende bal olmadığını anlıyor, çiçeklere gidiyor.
1: Yaşasın! Hey hey hey sevimli arıcık. Yok yok yok, bende bal yok. Çok çok çok, çiçeklerde çok. Koş koş koş, çiçeğe koş.
2: Elif'in kendi şarkısı var Sema ablası. Senin şarkın sende kalsın.
0: Dikkat balonunun kıymetli yolcuları. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sorunsuzca havalandık çok şükür.
2: Evet çocuklar. Hazırsanız bugünün dikkat öyküsü başlıyor.
1: Agah dede, arılar hakkında hikaye anlatacaktın.
2: Evet çocuklar. Gökyüzünden aşağıya doğru bir bakın. Gözünüzün alabildiğine eşsiz güzellikte bir manzara var. Bu manzaranın içinde milyonlarca farklı canlı türü var. Bu canlılardan kimi toprağın altında yaşar, solucan gibi, köstebek gibi.
0: Kimi denizin içinde yaşar, balık gibi, mercan gibi.
2: Kimi bitkidir kökü derinde, kendi yüzeyde. Kimi kuştur uçar göklerde. Yaratılmış her canlının bir hikmeti vardır. Ve Rabbimiz bu dünyayı muazzam bir denge içinde yaratmıştır. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Kocaman, uçsuz bucaksız bir arazi varmış. Ancak bu koskoca arazinin üzerinde çok az bitki varmış. Tek tük çiçekler bulunan bu yerde yalnızca bir iki tanecik ağaç varmış. Bir gün bir arı kolonisi bu araziye yerleşmeye karar vermiş. Buradaki ağaçlardan birinin üzerine hemen bir kovan yapmışlar. Bu kovanın içinde bir kraliçe arı varmış. Kraliçe arıdan başka bu kolonide kimler varmış biliyor musunuz?
1: Kimler?
2: İşçi arılar. Kraliçe arı kovanı çekip çevirirken işçi arılar da bal yaparmış. Bal yapmak için çiçek çiçek gezip polen toplamaları gerekiyormuş. Bu arada arıların bal yapmak dışında bir görevi daha vardır çocuklar. Bu görev bitkilerin ve de biz insanların yaşamı için oldukça önemli bir görevdir, biliyor musunuz?
1: Neymiş o görev Agah dede?
2: Tozlaşmayı sağlıyor oluşları Elifciğim.
3: Tozlaşma ne demek?
2: Hemen anlatayım. Hani dedim ya, bu arıların yeni taşındığı arazide pek az çiçek varmış diye.
1: Evet.
2: İşte arılar uçup koca arazide azıcık olan çiçekleri tek tek buluyormuş. O çiçeklerin üzerinden polenleri toplayıp bal yapmak için kovanlarına götürüyorlarmış. Ancak onlar polenleri toplarken polenlerden bazıları da sağa sola savruluvermiş. Rüzgar da bu polenleri almış, başka başka çiçeklere ulaştırmış. Polenler başka çiçeklere ulaşınca çiçekler üreyip çoğalmaya başlamış.
0: İşte buna tozlaşma denir arkadaşlar. Arılar polenlerin uçuşup diğer çiçeklere ulaşmasına yardımcı olur. Böylece bitkiler üreyip çoğalır.
3: Şimdi anladım arıların büyük rolünü. Gerçekten de çok önemli bir rolmüş.
2: Elbette çocuklar. Arılar bu araziye gelip yerleştikten kısa bir süre sonra arazideki çiçek ve bitkiler giderek çoğalmaya başlamış.
4: Tozlaşma sayesinde.
0: Evet, aferin size. Madem bu kadar hızlı öğreniyorsunuz, sizlere bir bilgi daha vereyim. Arkadaşlar, hani yediğimiz meyveler, sebzeler, güzel güzel bitkiler, çiçekler var ya.
4: Evet.
0: İşte arılar tozlaşma yapmasa bu bitkilerin pek çoğu yaşamını sürdüremez.
4: Ya.
2: Evet çocuklar. Hikayemize geri dönelim. Arıların sağladığı tozlaşma sayesinde arazinin üzerindeki çiçekler artıp etraf bitkilerle kaplanınca...
0: Güzel bir manzara görmek, temiz hava almak isteyen insanlar buraya gelir olmuşlar.
2: Yine böyle bir gün bir adam bu güzel arazide dolaşırken minik bir arı ile karşılaşmış.
4: Eyvah, adam kaçsın.
2: Adamın arıdan korkmasına gerek yok Elifciğim.
4: Neden?
2: Çünkü arı adamdan korkuyormuş da ondan. Adam arıyı başından savmak için sağa sola elini savurmuş. Arıcık ondan kurtulmaya çalıştıkça adam elini daha da çok savurmuş. Elinin çıkarttığı rüzgarla arıcık bir o yana bir bu yana savrulmuş. En sonunda minik arı bakmış ki kurtuluş yok, adamın elini sokmuş.
4: Dedim işte kaçsın diye. Soktu, gördünüz mü?
0: Elifciğim, arılar yalnızca kendilerini savunmak için bizi sokarlar. Eğer onlara zarar vereceğimizi düşünmezlerse hiçbir şey yapmazlar.
4: Sahi mi?
2: Sahi ya. Minik arı bu adamı sokunca adam çok korkmuş. Hemen o panikle koşarak en yakın sağlık birimindeki doktora gitmiş ve doktora...
0: Doktor, doktor, beni arı soktu, ne yapmalıyım? Bir şey olur mu?
2: Diye sormuş. Doktor da ona...
0: Korkmanıza gerek yok. Sizi muayene edip bir bakalım.
2: Demiş. Doktor hastayı muayene ettikten sonra...
0: Gördüğüm kadarıyla alerjik bir durumunuz yok. Arı sizi soktuğunda şişme ya da uyuşma gibi bir hissiniz olmazsa doktora gelmenize gerek kalmaz.
2: Demiş. Adam çok rahatlamış. Doktora teşekkür etmiş. Doktor da ona...
0: Alerjiniz olmadığına göre bu arının sizi sokmasının size iyi geleceğini söyleyebilirim.
2: Demiş. Adam şaşırmış. Nasıl yani? Diye sormuş. Doktor da ona...
0: Eğer arılara karşı alerjiniz yoksa arı soktuğunda savunma mekanizmanız güçlenir. Bu durum sizi üşütme, grip gibi salgın hastalıklara karşı koruyacaktır.
2: Demiş. Adam bunu duyduğuna sevinmiş. Alerjisi olmadığını da anladığı için gönül rahatlığıyla evine dönmüş. Ve bir daha arılardan hiç korkmadığı için onlarla karşılaştığında kovalamaya çalışmamış. Arılar da kendilerini kovalamayan bu adamı bir daha hiç sokmamış. Çocuklar, Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinin içinde arılarla ilgili bir ayette onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet kıvamında bir sıvı çıkar ki onda insanlara şifa vardır der.
0: Evet, arı dostlarımızı daha yakından tanıdığımız bu öykümüzün ardından sıra neye geldi arkadaşlar?
4: Dikkat yarışına!
0: Evet, ilk sorunuz benden geliyor. Kovanda işçi arılar dışında bir arı daha vardı. İsmi neydi?
4: Kraliçe arı.
0: Doğru, tebrikler. Bir puan senin oldu.
2: Peki arkadaşlar. Arılar bir görevini yerine getirmezse bitkisel gıdalarımız üreyemez demiştik. Neydi o?
3: Tozlaşma.
2: Harika. Bu doğru cevapla birlikte bir eşitlik oldu. Son sorumuzu miçomuz Elif soracak.
4: Dedi Kur'an-ı Kerim'de bal yapımını tarif eden bir sure var demişti ya. Adı neydi?
3: Nahl suresi.
4: Evet, doğru.
0: Tebrikler küçüğüm. Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun.
3: Teşekkürler Seba abla.
0: Sen bizden bir dikkat balonu maketi kazandın. Ve ikiniz de bizden birer dikkat balonu rozeti kazanarak ailemizin birer üyesi oldunuz.
1: Hey sevimli arıcık. Yok bende bal yok. Çok çiçekler de çok. Koş çiçeğe koş.
4: Aa, bakın arı geldi.
2: Evet Elif.

0: Çiftçiğim, çiçeklerden polen toplamaya çalışıyor minik arıcık.
1: Evet Agah dede, artık arılardan korkmuyorum ben.
2: Aferin sana. Ama yine de dikkatli ol, tamam mı? Fazla yaklaşma. Alanlarına girip rahatsız etme.
0: Hele hele kovanlarını görürsen oralara pek yaklaşma. Çünkü arılar kovanlarına zarar vereceğini düşünebilirler.
1: Anlaştık Agah dede. Arıları çok seveceğim, korkmayacağım. Onlara ilaç sıkmayacağım. Ama çok da yaklaşmayacağım.
0: Aynen öyle.
1: Hadi eve gidelim de ekmeğimize bal sürüp yiyelim.
2: Benim de canım çekti.
0: O halde yarış. Eve son gelen ballı ekmekleri hazırlar.

0: Mış mış piş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış.
0: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Ben bunları eve götüreyim. Siz de takayı bağlayıp gelirsiniz çocuklar.
1: Tamam Temel amca.
2: Şey, tam göremiyorum. Feneri yak da şu ipi bağlayayım hemen.
1: Hiç kusura bakma Asya, açamam.
2: Neden?
1: Temel amcama duydun, israf olur.
2: Ama...
1: Aması maması yok.
2: Bari yardım etseydi ya.

0: Elektrikler mi kesildi? Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun sen?
1: Işıkları kapatıyorum.
0: İyi de neden?
1: İsraf çünkü.
0: Ya iyi de. Bak ya.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Temel amca.
2: Ne okuyorsun bakalım?
0: İsraf ile ilgili kitap.
2: İsrafın ne olduğunu bilmiyor musun?
0: Biliyorum aslında ama Eymen'e anlatmam lazım.
2: Nedenmiş o?
0: Geldiğimizden beri tüm ışıkları kapatıyor. Geldi yine.
2: Gel bakalım Eymen buraya.
1: Buyur Temel amca.
2: Eymen'cim ben artık yaşlandım. Biliyorsun ki artık gözlerim de eskisi kadar görmüyor. Hele karanlıkta hiç görmüyorum. Şimdi sana zahmet bana okuyuver. Burada ne yazıyor?
1: Okunmuyor Temel amca.
2: Peki bizim nasıl okumamızı bekliyorsun?
1: Bunu hiç düşünmedim.
2: Fazla yanan ışıkları kapatmak israfı önler. Ve bu güzel bir davranıştır. Ama dikkat et. Fazla yanan ışıklar. Yani Eymen'cim az önce söndürdüğün ışık fazla yanmıyordu. İhtiyacımız olduğu için açmıştık.
0: Hatta bugün söndürdüğün tüm ışıklar.
1: Anladım galiba.
2: Aferin sana benim akıllı çocuğum.
1: Ben de kitap okuyayım bari. Işıktan iyice yararlanalım.
2: İşte buna itiraz edemem.

0: Erken kalkan yol alır.
1: Aman da aman, yine kurabiyeler yapılmış. Ailece bir hazırlık var. Siz Hagu'yu sadece oyun oynar mı sandınız? Hadi ama Hagu, kitap çok heyecanlı herhalde. Hagu bu. Önce okur, sonra hayal eder.
2: Hagu.
1: Ama hayale dalınca da her şeyi kaçırır. Gugular piknik yapmaya gidiyormuş. Ama Hagu nerede? Çogu tek başına top oynayacak galiba. Artık kitap ne kadar güzelse bırakamıyor Hagu. Nihayet saate baktın Hagu. Hagu kitabı bırakamıyor, kitap da Hagu'yu. Nihayet gitmeye karar verdin. Hadi Hagu, yetiş oyuna. Ve tabii birbirinden güzel kurabiyelere. Ah be Hagu, her şeye geç kalıyorsun. Ya, dedim ben sana, kaçırdın eğlenceyi. Evet, maalesef o oyun oynandı. O oyun da bitti. Kardan adam tamamlandı. Affedersiniz. Kardan adamlar. Ve tabii birbirinden lezzetli kurabiyeler.
2: Go go. Go.
1: Galiba toplanma zamanı. Ama Hagu daha hiçbir şeyi yapamadı. Birkaç gün daha bekleyemez miyiz? Kitap okumak için doğru zamanı Degu iyi biliyor. Bagu üşümüş olmalı. O saat de neyin nesi? Anladım. Hagu kendine alarm kurmuş. Erkenden kalktı ve tüm hazırlığı tek başına yapabiliyor. Günaydın uykucu Gugular. Hagu siz uyurken bütün işi bitirdi. Bugün Hagu'nun misafiri olacak gibisiniz. Evet, bugün Gugular takımı eksiksiz sahada. Ve tabii o lezzetli kurabiyeleri de kaçırmıyor Hagu. Hagu kardan adam yapmadan eğlenemez. Bugünün dersi ne olabilir sizce çocuklar? Her şeyi doğru zamanda yapınca hayat çok daha eğlenceli. Ne demiş atalarımız? Erken. Erken Kalkan Yol Alır.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: Profesör! Ha?
6: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur. Vücutta

0: Balpity.
1: Zeki!
2: Ne? Ne oldu?
1: Ben sana bu kavanozu güneş almayan serin bir yere koy demedim mi?

0: E niye yapmadın o zaman?
1: Yaptım anneciğim. Sabah burada güneş yoktu. Hem hava serindi. Tabii.
0: Öğlen buraya güneş geleceğini hesap edemedin mi?
1: Vallahi hiç anlamam. Benim suçum değil.
0: Kimin suçu peki?
1: Güneşin gezip durmasaydı ortalıkta canım. Burası da güneş almazdı. Hem ne olmuş güneşin altında kaldıysa?
0: Bozulmuş. Kokmuş gitmiş güzelim Reçel.
1: Mis gibi Reçel. Oy anam. Bu ne böyle? Topun başında efsane futbolcu Zeki. Kaleci çaresiz. Kaleci umutsuz. Zeki aksana bakıyor. Hızla topa vuruyor.
0: Zeki!
1: Kaç!

0: Anneciğim, ben değilim bu sefer.
1: Sincap!
0: Bir de gülüyor.
1: Bu böyle gitmez. Acilen bana bir erzak dolabı lazım.
2: Tamam anneciğim, yapalım hemen.
1: Hayır, öyle sıradan bir dolap istemiyorum. Bazı özellikleri olmalı.
2: Ne gibi?
1: Öncelikle güneş görmeyecek.
3: Kapaklı yaparız.
1: Öyle göz önünde de olmayacak. Top oynayanlardan da uzakta olmalı. Her hayvanın da kolayca göreceği bir yerde olmamalı. Biraz gizli bir yerde olmalı.
0: Toprağa gömeriz.
4: Sonra da arayıp dururuz yiyecekler nerede diye.
5: Düşünelim bakalım. Güneş almayacak, göz önünde olmayacak.
6: Karavanın arkasına ne dersiniz? Hem güneş almaz hem de korunaklı bir yer.
5: Güzel fikir.
1: Yalnız bir şartım daha var. Ağaç israf etmek yok. Mümkün olan en az malzeme ile en çok saklama alanına sahip bir dolap yapmalısınız.
0: Tam benlik bir iş. Hemen başlıyorum anneciğim. Tabii.
1: Zeki oğlum, bu işi ustasına bırakalım istersen.
0: Tamam işte. Usta benim zaten. Sorunu ne anlamadım?
5: Zeki.
0: Tamam tamam ya, eniştem denesin. Ne de olsa yine benden isteyeceksiniz. Kıymetimi anlarsınız. Tabii.
1: Bu olmaz. Arada çok boşluklar kaldı. Hem bir sürü ağaç kullanmak gerekir. İsraf.
7: Bu da olmaz.
5: Bunlar hiç olmaz.
2: Vallahi ben işin içinden çıkamadım.
0: Biliyordum, bana işiniz düşer demiştim. Tabi.
3: Sanki sen yapabileceksin dayı.
0: Yaparım tabi. Marangoz Zeki derler bana.
7: Nasıl yapacaksın dayı?
0: Yani biraz düşünmek lazım tabi.
6: Biyomimikriden faydalanabiliriz.
3: O nedir anne?
6: Biyomimikri, doğayı taklit ederek teknoloji üretmek demektir.
3: Aa, oluyor mu öyle?
6: Tabii. Mesela bilim insanları ayakkabılarınızdaki cırt cırtı pıtrak tohumlarını inceleyerek icat etmişlerdir. Hızlı trenlerin, uçakların, arabaların tasarımlarında bile doğadaki canlılardan faydalanılmıştır.
5: Allah'ın yarattığı her böcekte, kuşta, bitkide, canlı ve cansız her varlıkta mükemmel bir sanat ve teknoloji vardır. Eğer onları dikkatli bir şekilde inceleyebilirsek, biz de harika icatlar yapabiliriz.
0: Tamam, o iş bende. Karşınızda biyokemikli uzmanı Zeki.
7: Biyomimikri o bir kere.
0: Tamam, ben de öyle dedim zaten. Biyokomikli.
7: Biyomokimli değil dayı. Biyomimikli.
0: Bu da daha R'leri söyleyemiyor. Bana kelime öğretmeye kalkıyor. Biyomimikli değil, biyosümüklü.
3: Yine tutturamadın dayı.
0: Aman, neyse ne. Önemli olan adı değil, içeriği. O adı garip şeyi en iyi ben bilirim. İzleyin de öğrenin. Tabii. Yok, bu olmaz. Bu hiç olmaz. Of ya, koca ormanda işe yarar hiçbir şey yok. Vay, bu harika bir şey. Müthiş bir sanat. Bunu taklit etmeliyim. Tabii. Harika oldu. Tabii.
7: ne dayı?
3: Birbirine yapışmış iki kulak.
0: Siz sanattan ne anlarsınız?
4: İyi de dayı, bu şey karavanın arkasına sığmaz ki.
0: Gel bakalım, giriyor mu girmiyor mu? Girmiyormuş. Neyse, başarıya tek seferde ulaşılmaz. Dahi insanlar pes etmeden deneyenlerdir. Tabi. İşte bu.
3: Bu da olmaz dayı.
0: Nesi varmış?
4: Alanı verimli kullanmamışsın. Etrafında bir sürü boşluk kalmış.
0: Sorun yok, sorun yok. Yine yaparız. Ne demiştim?
4: Dahiler asla pes etmez.
0: Tabii. Acaba mı? Deneyelim bakalım.
4: Sanatçı burada ne mesaj vermek istemiş acaba?
3: Sanatçı burada ne yapacağını bilememiş.
0: İlk defa haklısın yeğenim. Biyokomikli uzmanlığından istifa ediyorum. Doğayı taklit edecekmişsin de, teknoloji üretecekmişsin de. Bu ne ya? Çok saçma.
6: Öyle deme Zekicim. Belki de sen doğru yere bakmamışsındır. Allah'ın sanatı saymakla bitmez.
0: Ben pes ediyorum. Tabii.
4: Ama dayıcım, dahiler asla pes etmez demiştin.
0: Dahilerin de bazen dinlenmeye ihtiyacı olabilir. Tabii.

0: Buldum, buldum. Evet kızım, arılar en az malzeme ile en çok balı biriktirmek için altıgen şeklinde petekler yaparlar. Altıgenin her bir kenarı aynı zamanda diğer altıgenin de bir kenarını oluşturur. Böylece daha az malzeme kullanılır. Aralarında hiç boşlukta kalmaz.
1: Benim aklıma gelmişti.
2: Aferin Ökkeş, harika oldu.
3: Arılara da teşekkür etmek lazım anneciğim.
2: Evet, arılara da aferin.
4: Ama en çok da arılara bu sanatı öğreten...

0: Bize de bu aklı veren Allah'a teşekkür etmeliyiz.
1: Rabbimize bin şükür.
2: Allah yaratmış sanatlı çiçek, böcek, hayvanatı, iyi gözle kainatı, teknoloji kainatta. Bakmasını bilirsen, icatları yaparsın sen. Benim gibi yanlış yere bakarsan göremezsin. Tabii.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Baba, bu işlemi neden yapıyoruz?
1: Toprak havalansın diye oğlum. Bu sayede verimliliği artar.
0: Anladım babacığım.
1: Çocuklar, gösteri yapacağımız köyün muhtarı arıyor. Ben onunla konuşurken siz bol bol muz yiyip kabuklarını toprağın üzerine atın.
0: Peki baba.
1: Alo. Efendim muhtar.
0: Abla, biz bu kadar muzu neden yiyoruz?

0: Biz toprağı atacağız dedi ya.
1: Çocuklar, muhtar ahali çok heyecanlı. Herkes dört gözle sizi bekliyor dedi.
0: Ne güzel.
2: Baba, biz bu muzları neden yiyip kabuklarını toprağa atıyoruz?
1: Muz

0: İyi misin?
1: İyiyim kızım. Demek ki gerçekte de düşünebiliyormuş. Allah'tan toprağı belleyip yumuşatmıştık. Yumuşacık iniş yaptım. Garip. Şimdi senden bir şey rica edeceğim.
2: Buyur usta.
1: Bu akşam gösteri yapacağımız köydekiler çok heyecanlıymış. Dört gözle bizi bekliyorlar.
3: Ay ne güzel usta, ne güzel.
1: Ama bir sıkıntımız var.
3: Ay hayır olsun usta, hayırdır inşallah.
1: Ben biraz ihtiyatsız davrandım ve küçük bir düşme vakası yaşadım.
3: Aman usta, geçmiş olsun usta.
1: Sağ ol. Ayak bileğim birazcık acıyor. Bir doktora gidip göstersek iyi olur.
3: Hemen gidelim usta. Atla götüreyim ben seni.
1: Atla mı? Bizim atımız mı var garip?
3: Yok usta. Onu da nereden çıkarttın?
1: Atla götüreyim dedin.
3: Ay ay ilahi usta. Düt düte atla da onunla götüreyim manasında dedim.
1: Gerek yok garip. Hacer annen taksi çağırdı az önce. Biz beraberce hastaneye gidelim. Sen de çocukları al, gösteri yapacağımız köye gidin.
3: Aman usta, siz olmadan mı?
1: Evladım, siz önden gider, hazırlıkları yaparsınız. Biz de muayene olur, hemen taksiyle geliriz yanınıza.
3: Tamam usta.
1: Ama çocuklara bir şey deme. Bana bir şey oldu sanıp korkmasınlar. Küçük bir şey ama tedbir alıp doktora göstermekte fayda var.
3: Ay, tabii usta, tabip bilir. Tabip.
1: Tekerleme gibi konuştum.
0: Garip abi, annem ve babam yokken ben neden önde oturamıyorum?
3: Olmaz Sefa, olmaz. Trafik kurallarına uygun değil Sefa. Arkada oturup emniyet kemerini tak, keyfine bak.
4: Annemler niye sonra gelecekler, anlamadım ki ben.
3: Biraz işleri var Merve. Dedim ya, biz gidip hazırlıkları yapacağız. Onlar sonradan gelecek diye.

0: ağlamaya başladı.
1: Nerede kaldı annemler?
2: Bilmiyorum ki.
3: Usta, nerede kaldınız usta?
4: Röntgen çekmemiz gerek dediler garip. İşimiz uzadı. Hala hastanedeyiz.
3: Aman diyeyim usta. Sen iyisin ya.
4: İyiyim iyiyim. Tedbir amaçlı.
3: Usta, ahali homurdanıyor. Ne yapalım?
4: Siz başlayın oğlum. Size güveniyorum. Çıkın ve gösterinizi yapın. Üçünüz de bu işin üstesinden gelirsiniz.
3: Eyvallah usta. Eksik olma. Hadi arkadaşlar. Gün bizim günümüz. Abidin usta çıkın ve gösterinizi yapın dedi. İşleri uzamış.
2: Amanın, nasıl olacak ki?
0: Biz heybeli tiyatroyuz kardeşim. Bir şekilde üstesinden geliriz.
2: Peki o halde. Sahne kurduk, yaktık ışık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya martava. Ey ahali, bu gece ne oynansın istiyorsanız yazın, heybeye atın da konumuz belirlensin.

0: iyilikle yaklaş. Bugünkü konumuz bu oldu.
1: Eyvah, biz bu konuyu nasıl anlatacağız? Keşke babamlar gelebilseler.
2: Merak etme Sefa, hallederiz Sefa.
1: Ama konu çok zor abi.
0: Sefa, gözünde büyütme. Başaracağız.
1: Doğru söylüyorsun abla. Hadi deneyelim.

0: Aman aman şuna bakın, çitler devrilmiş.
1: Ne? Çitler mi devrilmiş? Şimdi gösteririm ben onlara.
0: Anacığım dur yahu, neye celallendin bu kadar?
1: Çitler devrilmiş dedin ya, ona celallendim. Ne olacak?
0: İyi de daha niye devrildiğini bilmiyoruz. Neden böyle öfkelendin ki?
1: Kesin Sefa Efendi'nin işidir. Bahçesini ekerken dikkat etmeyip devirmiştir çitleri.
0: Anacığım hadi sen eve git, taze ıhlamur kaynat.
1: O da nereden çıktı?
0: Sen dediğimi yap hele.
1: Peki.
0: Selamun aleyküm Sefa emmi.
2: Ve aleyküm selam garip oğul.
0: Emmi, anam ıhlamur kaynattı. Ben de size getireyim dedim.
2: Allah razı olsun oğul. Ben de size geliyordum.
0: Bize mi? Hayırdır emmi?
2: Yahu dün gece çıkan fırtınayı duymadınız mı?
0: Yok emmi, ne fırtınası?
2: Sorma garip. Nasıl bir rüzgar koptu anlatamam sana. Evin çatısı uçacak sandım.
0: Deme.
2: Sonra dışarıdan patırtı sesleri geldi. Bir baktım ki rüzgar sizin çitleri devirmiş.
0: Ya! Ha, demek rüzgar devirdi.
2: Evet, benim de bugün pek bir işim yok. Boştayım. Geleyim de çitleri onarmana yardım edeyim diyecektim.
0: Allah razı olsun emmi.
2: Cümlemizden oğul. Hadi ıhlamurlarımızı içelim de beraberce onaralım çitleri.
0: Oh, Allah razı olsun Sefa emmiden.
1: Amin. Yardım etti de kolayca onardık. Allah senden de razı olsun oğlum. Beni büyük bir hatadan döndürdün.
0: Cümlemizden anacığım, cümlemizden.
1: Gidip güzellikle yaklaşmak dururken hemen çıkışmayı düşündüm. Allah affetsin.
0: Üzme kendini anacığım. Ben seni bilmez miyim? Sen gidip de kimseye çıkışmazsın.
1: Öyle mi dersin oğul?
0: Tabii ya anacığım. Her durumda güzellikle, iyilikle yaklaşmayı bana sen öğretmedin mi?
1: Doğru. İyi düşünmekten, iyi davranmaktan, iyilik yapmaktan, iyilikle yaklaşmaktan şaşmamalı bir Müslüman.
0: Tabii ya. Rabbimiz de bize bunu öğütlemez mi? İyilik eden iyilik bulur buyurulmuş. Kavgadan, tartışmadan kimseye yarar gelmez.
1: Öfkeyle kalkan zararlı oturur hali. Siz olun, her daim iyilikle yaklaşın. İyiliği paylaşın.

0: Çok korktum ama üstesinden geldik. Ahali gösteriden çok memnun ayrıldı.
1: Evet.
2: İyi. Tamam usta, tamam. O halde direkt evde buluşuruz. Tamam. Arkadaşlar, ustayla görüştüm şimdi. İşleri düşündüklerinden daha uzun sürmüş. Hepimizden özür diledi.
3: Oyunun iyi geçtiğini söyledim, çok sevindi.
2: Onlar şimdi eve geçiyorlarmış. Evde buluşacağız.
0: Bakın ne diyeceğim. Annem ve babam artık emekli mi olsa? Biz üçümüz çok iyi bir ekip olduk. Gayet iyi idare ederiz.
1: Abartma istersen Sefa.
2: Ay Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bizim onlara her zaman ihtiyacımız var.
0: Biz üçümüz gayet iyi bir ekip olduk ama ekibin bir sorunu var.
1: Neymiş o?
0: Kimse şakadan anlamıyor. Şaka yaptım yahu. Şaka.

Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Sağ robot kol.
1: Sol robot kol.
0: Şimdi de yazılımı halledelim. Abla, ben çok yoruldum ya. Sen devam eder misin?
1: Kodlama neredeyse bitti. Yemek listesinde yazdık mı bu iş tamamdır. Mantar çorbası. Su böreği.
0: Abla, lahmacun da yaz, lahmacun da.
1: Lahmacun.
0: Döner yaz abla, dönersiz olmaz.
1: Döner. Ne oldu Yavuz? Nereye? Sadece kendi sevdiklerinizi yazıyorsunuz. Benim sevdiğimi yazmıyorsunuz.
0: İstediğini söyle, onu da yazalım Yavuzcum. İstediğimiz kadar yemek ekleyebiliriz sisteme.
1: Benim istediğim Beçel.
0: Hiç tahmin edemeyeceğimiz bir istekte bulundun kardeşim. Çok şaşırdık gerçekten.
1: Ben böyleyim. Şaşırtmayı severim.

0: Ve çal.
1: İşte bu kadar.
2: Deneyelim bakalım.
0: Yaşasın, çalışıyor.
2: Şimdi de elini hareket ettir abla. Maşallah, pervane gibi.
0: Peki kollabı nasıl çalışacak?
1: Bu iş tamamdır. Başardık.
2: Yaşasın. İşte bu kadar. Harikayız.
3: Başardık. İşte bu kadar. Tommy.
4: Ne yapıyorsunuz bakayım burada? Neyi kutladık biz şimdi?
5: Bu ne böyle? Ya da kim? Atölyemi ele geçirmeye çalışan bir uzaylı gelmiş. Yusuf, senin arkadaşın mı bu?
2: Hayır.
5: Çok ayıp. Söyle kendine başka atölye bulsun. Benim işim gücüm var. Tabii.
0: Yeni bir icat yaptık dayı.
5: Güzel espriydi. Komik çocuk seni. Hadi söyleyin kim bu?
1: Sen lokantaya gitmiyor muydun?
5: Evet, gidiyordum.
2: Çok erken döndün.
5: Evet, yolda karnım acıktı. Aç karnına lokantaya gidilmez dedim.
0: Lokantaya açken gitmiyor muyduk?
5: En iyisi evde karnımı doyurayım, sonra giderim.
1: İlginç bir yaklaşım olmuş. Lokantacılar bu fikri hiç sevmeyecek.
5: Hadi bakalım, kim yardımcı aşçı olmak ister?
1: Aşçıbaşının kim olduğuna bağlı.
5: Tabii ki ben.
1: O zaman ben istemem dayı.
2: Ben de.
1: Ben de.
5: Niyeymiş o? Ben dünyanın en büyük aşçısıyım. Benim yardımcım olmak için insanlar kapıda kuyruk oluşturuyorlar. Tabii. Nereye gidiyor bu ya?
0: Hani dayı? Neredeler?
5: Yani çağırsam kuyruk oluştururlar. Ama ben çağırmıyorum. Niye?
1: Niye?
5: Bu şerefi yeğenlerime vermek için.
1: Dayıcığım, bence bu şerefi ailemizin dışındaki insanlarla da paylaşalım.
5: Olmaz. Hadi gelin de güzel bir menemen yapayım size.
1: Menemen mi? Olmaz.
2: Dayıcığım, en son yaptığın menemeni hala unutamıyoruz.
5: Unutulmaz bir lezzetti değil mi?
1: Vallahi lezzetini bilemiyoruz. Sadece sen yemeye çalışmıştın.
5: Tamam o zaman. Çubuk makarna yapayım.
2: Bununla mı yiyeceğiz?
5: Yoo, vantilatör bir kere. Çok da güzel serinletiyor.
1: Dayıcığım.
5: Zeynepciğim.
1: Bu akşam yemeği başkası yapsa olur mu?
5: Ne? Aşçı mı tuttunuz yoksa?
2: Öyle de denebilir.
5: Kim?
0: Kim değil, ne?
5: Hasbinallah. Bilmece gibi konuşmayın.
1: Tamam, açıklıyorum. Sıkı dur. Biz bir yemek yapma robotu icat ettik.
0: Adını da ben koydum.
5: Neymiş?
0: Aşbot. Yemek anlamında aş ve robotun botunu birleştirdim.
5: Ben olsam zebot koyardım.
0: Ama sen yapmadın ki.
5: Aman canım, zaten çalışmaz bu. İki tane kol. Buna yazılım yüklemeliydiniz.
2: Yükledik.
5: Ne? Yazılım da etmez. Yemek tariflerini de yüklemeliydiniz. Tabii.
1: Yükledik. Uzay böveği bile yapıyor. Merak etme dayıcığım, her şey tamam. Çünkü biz dünyanın en iyi mucidinden öğrendik.
5: Kimmiş o benden habersiz benim yendirme ders veren mucit?
1: Sensin.
5: Ben mi?
2: Evet dayı, senden öğrendiklerimizle yaptık.
5: Öyle desenize. Ben de diyorum bu robot nasıl bu kadar güzel görünüyor diye.
1: Deneyelim mi?
5: Deneyelim. Hadi bismillah.
1: Malzemeleri koyalım. Domates.
2: Biber.
0: Soğan.
1: Yumurta.
2: Tuz ve baharatlar. İşte bu kadar.
5: Hadi Zeynep, bas düğmeye, çalışsın.
1: Düğme yok dayıcığım.
5: Tabii düğmeyi unuttunuz. Onu da ben takayım bari. Afacanlar sizi.
1: Yok dayıcığım, sesli komut sistemi koyduk.
5: Yani. O da olur tabii.
1: Aşbot, menemen yap bize.
6: Emredersiniz. Menemen tarifi alınıyor. İşlem başlatıldı.
5: Bu çok yavaş.
2: Dayıcım, acelemiz yok. Yavaşlık iyidir.
5: Olmaz böyle. Zeki'nin öğrencilerine yakışır bir robot değil bu. Tabii. Merak etmeyin. Duyunuz bu sorunu da çözer.
1: Gitti.

0: Demeyeceğim Atlı'cığım. Ne olur bırak yavaş yavaş yapsın.
1: Tek sorun yavaşlık değil ki. Buna biraz insani özellikler de eklememiz lazım. Zeki güncellemesi yükleniyor. Şimdi izin.
2: Soğan doğrama işlemi ilk başladı.
1: Menemen soğansız olur bir kere.
2: Hayır, tarife göre soğanlı.
1: Soğansız.
2: İşime karışma.
1: Ama canım, gören de çok önemli bir iş yapıyor sanır.
2: Kolaysa sen yap.
0: Eyvah, robotu çıldırtacak.
1: Yaparım, hem de kuralını yaparım.
2: Git başımdan.
1: Burası benim laboratuvarım, asıl sen git.
2: Git başımdan dedem.
1: Gitmezsem ne olurmuş?
2: İşte bu. Tabii.
1: Zekiyim ben, zekiyim.
2: Al sana. Tabii. Al. Bunu da al. Tabii.
1: Çocuklar, harika bir fındık kıracağı yapmışsınız. Tebrik ederim.
3: Sen mahvetmeden önce yemek robotuydu.
1: Öyle demeyin ya. Bu da işe yarar. Fındıkçılara satsak bunu var ya, zengin oluruz. Gelin hadi, bu konuyu bir daha düşünün.

0: Hay Allah. Sıkışmış kapı. Menteşesini değiştirmek lazım.
1: Vay dede! Buraya girmeyeli çok oldu. Yeni malzemeler gelmiş.
0: Benim emektar otomobilim motoru. Üstünde bir deney yapıyorum da.
1: Nasıl bir deney?
0: Yakıt tüketimini azaltacak bir yöntem geliştirmeye çalışıyorum.
1: Ya! Allah işini rast getirsin dedem. Ne kadar az yakıt tüketirsek o kadar iyi.
0: Öyle. Biz bu dünyadan alacağımızı aldık. Gücümüz yettiğince de vermeye gayret ediyoruz. Çelebi'de Cimcime'ye güzel bir dünya bırakmak lazım. Öyle değil mi?
1: Dünya zaten çok güzel dede. Ve ben de bütün güzelliklerini görmek istiyorum.
0: Göreceksin evlat. Ve sen de başkalarına göstereceksin. Sana boşuna Çelebi ismini vermedik.
1: Gezgin Çelebi. Evet.
0: Şu aküyü bulamazsak su deposunun bakım işi uzayacak.
1: Ben şimdi bulurum. Akü nasıl bir şeydi?
0: Al bak evladım. Bizimki şu modelden olacak.
1: Galiba buldum dede. Aa, ne güzel. Bu nedir?
0: O soba bana aile yadigarı.
1: Soba mı bu? Sanat eseri gibi.
0: Öyle. Eskiden herhangi bir nesnenin işe yaraması kadar güzel olması da icap ederdi.
1: Şimdilerde kalmadı bu zarafet dede.
0: İlahi.

0: çocuk. Ama hala iyi ustalar var evlat. Onların da hakkını teslim etmek lazım. Hı hı. Sana yaptırdığımız çalışma masası da sanat eseri sayılır.
1: Hakkın var dede. Çalışma masam o kadar güzel ki. Güzelliğini seyre dalıyorum. Ödevlerim gecikiyor.
0: Hadi oradan. İşte buldum.
1: Yardım edeyim dedem.
0: Hay Allah. Gel, kapı şimdilik burada yatsın. Su deposunun işi bitince kapının menteşesini de tamir ederiz.
1: Tamam dede.
0: Eyvah. Cimcime ambarın kapısını açık görmesin.
1: Merak etme dede. Cemre dün gece uyuyamamış. Ne kadar ısrar ettiysem de kalkmadı.
0: Öyle mi? Neden uyuyamamış ki cimcime?
1: Bebeği uyutmamış. Bütün gece yok yemek istemiş, yok boya yapalım demiş, yok evcilik oynayalım demiş.
0: Dur evlat, güldürme. Taşıyamıyorum karnımı tutmaktan.
1: Gel sallayayım seni bahçede dedim. Ben ruhumda sallanabiliyorum. Gerek yok dedi.
0: Dur güldürme yahu.
2: Senin yüzünden uykusuz kaldım yavrucuğum. Bugün sana oyun yok. Ağlamakla her istediğini elde edemezsin. Ben denedim. Olmuyor öyle bir şey. Ah, ambar kapısı. Sen de mi uykusuz kaldın yoksa? Neden orada yatıyorsun ama? Sen olmazsan ambarın kapısı açık. Aa, ambarın kapısı açık. Burası bir masal diyarı olmalı. Hay Allah. Dedemle abim bana sürpriz yapmak istediler galiba. Buraya girmeyi çok istiyordum. Rüyalarım gerçek oldu. Rüyamda mıyım yoksa? Ya. Rüyanın tadını çıkar. Bebek evi.
0: Şu ambarın kapısını hallettik mi, bir seyahati hak ettik demektir.
1: O iş kolay dede. Cemre uyuyor çok şükür. Ambarı da halleder, yollara düşeriz.
2: Uyanmış mı benim güzelim? Ah yavrum, ben seninle ne yapacağım? Bu üstünün başının hali ne? Vay başıma gelenler!
1: Cemre ambarı görseydi kesin onu da bebek evine çevirirdi dede.
2: Ah abi, ambarı neden bebek evine çevireyim ki? Burada zaten bir bebek evi var.
1: Bebek evi mi? Vay başıma gelenler!
2: Senin başına gelmedi ki anne.
0: Kaç, kaç, kaç.
2: Bütün kirler benim başıma geldi.
1: Sobanın kiri nasıl olur da öyle boyar ki dede? Aklım almıyor.
0: O boya değil evladım. İs mürekkebi.
1: İs mürekkebi mi?
0: Evet. Hat sanatında kullanılan ve isten yani dumandan elde edilen mürekkeptir.
1: Peki is neyden elde ediliyor?
0: İlahi çocuk. İsi bezir yağı, neft yağı, zeytinyağı, çırağı, gaz yağının ya da sobada olduğu gibi odunun yakılmasıyla elde etmek mümkündür.
1: Vay çok ilginç.
0: Asıl ilginç olan ne biliyor musun? Bir cami düşün. Mimarı onu öyle bir tasarlar ki kandillerden çıkan duman hava akımlarıyla o caminin bir yerinde toplanır ve mürekkep olarak depolanır.
1: Mimar Sinan! Rota belirlendi.
0: Mimar Sinan'ın kafalık eseri Süleymaniye Camii.

0: İşte bu ya, Muhteşem Süleymaniye Camii.
1: Muhteşem Süleymaniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1551-1557 yılları arasında Mimar Sinan'a yaptırılmıştır.
0: Etraftaki yapılar da camiyle yapılmış değil mi dede?
1: Evet evlat, burası muazzam büyüklükte bir...
0: Külliye!
1: Güzel! Süleymaniye Külliyesi'nin içinde tıp fakültesi de dahil bir medrese...
0: Yani üniversite.
1: Hastane, kütüphane, sıbyan mektebi, hamam, imaret, hazire ve dükkanlar bulunmaktadır. Mimar Sinan ayrıca külliyedeki tabulhanenin yani düşkünler evinin altına da bir sarnıç yaptırmış ve yağmur sularının orada depolanmasını sağlamıştır.
0: Mimar Sinan her şeyi düşünmüş dede.
1: Öyle.
0: Neden dört minaresi var peki?
1: Kanuni İstanbul'un fethinden sonraki 4. padişah olduğu için. Ayrıca minarelerdeki toplam 10 şerefe de 10. padişah olmasını temsil ediyor.
0: Mantıklı. Uf, kubbeye bak.
1: O kubbe aynı zamanda sesi tutma işlevi görüyor, biliyor musun?
0: Nasıl yani?
1: Burası çok büyük bir cami. Hı? İmamlar ve müezzinler yüzlerce kişilik cemaate nasıl seslerini duyuracaklar? Koca Sinan bunu da düşünmüş.
0: Çok güzel.
1: Kubbenin tasarımı sayesinde ses uzun süre havada asılı kalıyor. Yani kubbe adeta hoparlör vazifesi görüyor.
0: Harika! Çok güzel.
1: Merak ediyor musun?
0: Neyi?
1: Mürekkep odasını.
0: Elbette! Gerçekten de mürekkep. Bu nasıl olabilir dede?
1: Burası is odası. Eski zamanlarda camiler mum ve kandillerle aydınlatılıyordu. Bu oda yanan mum ve kandillerin isini toplayıp mürekkebe dönüştüren ve tamamen doğal havalandırma ile çalışan bir baca sistemiydi. Bu camide 4000'den fazla kandil kullanıldığı rivayet edilir.
0: Onlardan yayılacak isle caminin her tarafı kirlenmez mi dede?
1: İşte bu havalandırma sistemiyle hem mabedin kirlenmesi önleniyordu hem de elde edilen mürekkep bilinen en kıymetli türdendi.
0: Neden kıymetli?
1: Bu mürekkep o kadar güçlü ki yazıldığı kağıt durdukça duruyor, asla silinmiyor.
0: Ya.
1: Tabii. Hatta bu dayanıklılığı sebebiyle resmi evrakta, padişah fermanlarında bu mürekkep kullanılırdı.
0: Ya dede, nasıl da her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüşler.
1: Aynen öyle.
0: Ne kadar büyük dede. Tam Kanuni Sultan Süleyman'a ve Mimar Sinan'a yakışan bir cami. Onlar kadar büyük.
1: Hakkın var evlat. Bu cami Osmanlı'nın en ihtişamlı döneminin mimarideki imzası gibi.
0: Sanki hiç silinmeyecek gibi. Çok güçlü bir imza.
1: Ne güzel söyledin evlat. Bugüne kadar silinmemiş, bundan sonra da silinmez Allah'ın izniyle.
0: Silinmemiş derken?
1: Biliyorsun depremlerde bütün yapıların yıkılma veya hasar alma riski vardır. Süleymaniye Camii bugüne kadar 100'den fazla deprem gördüğü halde yapıda tek bir çatlak bile oluşmamış.
0: Gerçekten mi? İnanılmaz. O zaman biz de bir duayla bu imzanın üstünden geçelim dede. Dünya döndükçe dursun bu kubbe.
1: Hay yaşa. Amin.
0: Amin.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Bugün güneş bizi takip ediyor baba.
1: Hı? Nasıl yani?
0: Nereye gitsek peşimizde. Oturduğum yerde sucuk gibi kızardım.
1: Doğu Akdeniz'e doğru gidiyoruz. Burada güneş kendini daha fazla hissettirir. Ama sana bir güzellik yapabilirim.
0: Nasıl bir güzellik?
1: İşte böyle.
0: Aa! Ben neden akıl edemedim? Yaşa baba. Oo, mis gibi gölge oldu. Artık ihram kurallarını serin serin çalışabilirim.
1: Sahi nasıl gidiyor? Öğrenebildin mi?
0: Bazılarını öğrendim ama çoğu aklımdan uçup gidiyor.
1: Ne yapsak acaba? Tamam, buldum. Prova yapmaya ne dersin?
0: İhramlı gibi mi davranayım yani?
1: Evet, pratik yapmanın zihnine yardımı dokunabilir.
0: Tamam. Duydun mu Zemzem? İhram provası yapacağım.
1: İleride bir satıcı var. Şalgam satıyor galiba.
0: Alalım mı baba? Ne olur alalım. Çok susadım.
1: Alalım tabii. Kolay gelsin hemşerim. Soğuk şalgamın var mı?
2: Olmaz mı efendim? Hem de buz gibi.
0: Ay, hemen içerim.
2: Al bakalım delikanlı. Sen susamışsın belli.
0: Sıcaktan kavruldum amca.

0: Elhamdülillah, çok iyi geldi.
1: Afiyet olsun. İsterseniz yanınıza da alın. Böylesini her yerde bulamazsınız.
0: Haklısın. Ver bir tane bakalım.
2: Biz Fülfül'e bindik baba.
0: Geliyorum oğlum. Hay Allah. Yol amma bozukmuş.
2: Biz halimizden memnunuz baba. Trambolinde gibiyiz değil mi Zemzem?
0: İlahi oğlum, nereden aklına geliyor? Trambolinmiş. Ne yapıyorsun Murat?
2: Bir yudum daha şalgam içeceğim baba. Yine susadım.
0: Düz yola çıkalım da öyle iç. Şimdi üzerine dökülebilir.
2: Dökmeden içebilirim. Aa, olamaz. Üstüm battı.
0: Ah be Murat, dedim sana.
2: Çok özür dilerim baba.
0: Tamam, dert etme. Olur öyle şeyler. Diyeceğim ama bir sorunumuz var.
2: Ne oldu baba? Yoksa Fülfül mü bozuldu?
0: Hayır oğlum. Temiz kıyafetimiz kalmamış.
2: Biz de ihram giyelim. Zaten prova yapmıyor muyduk?
0: İyi fikir, fakat buna şimdilik gerek yok. Annen sırt çantana yedek kıyafet koymuştur.
2: Aa, varmış. Düşünceli annem benim.
0: Oğlunu tanıyor.
2: Ama baba.
0: Hadi hadi, çabucak üzerini değiştir de kirli kıyafetleri yıkayacak bir yer bulalım.
2: Maalesef burası da kapalı.
0: Hay Allah. Sonbahar mevsimi gelince yaylacılar evlerine gitmiş anlaşılan.
2: Deterjan bulamazsak kıyafetleri nasıl yıkayacağız?
0: O halde eski yöntemlere başvuracağız.
2: Eski yöntemler mi? Ne ki onlar?
0: İzle ve gör. Abdullah Usta tamir işlerinde olduğu gibi çamaşır yıkamada da bir numaradır.
2: Yaşa baba. O da ne?
0: Abdullah Usta tüm kirlere meydan okumaya geldi.
2: Kirlerin sopadan korktuklarını bilmiyordum babacığım.
0: Gül bakalım gül. Getir bagajdan kirlileri de nasıl kaçırıyorum izle.
2: Zemzem, bu çamaşır işi çok maceralı olacak gibi. İşte getirdim babacığım.
0: Harika.
2: Çok acayip. Hiç böyle çamaşır yıkandığını görmemiştim.
0: Biz çocukken anneannemler dere kenarında çamaşırları böyle yıkardı evlat.
2: Ben de yapayım mı baba? Ne olur.
0: Dur şunu bitireyim de.
2: Hay Allah, kırıldı.
0: Tüh, gitti güzelim sopa.
2: Biz Zemzem'le yenisini buluruz.
0: Gerek yok oğlum. Sopa çok uzundu zaten. Yarısı bile işimizi görür. Gel biraz da sen korkut kirleri.
2: Geldim. Gidin bakalım lekeler. Kaybolun.
0: Çok korktular, çok.
2: Tertemiz yapacağım. Eyvah! Ne yapacağız baba?
0: Onu sonra tamir ederiz. Hemen diğerine geç.
2: Olamaz! Bütün kıyafetlerimiz gitti baba.
0: İhramlarımız da.
2: Siz de çok oldunuz ama kirliler. Ben sizi yakalamayı bilirim.
0: Dur oğlum, nereye?
2: Yakalayacağım onları baba.

Ah, kaç saat oldu, gelen giden yok. He? Bu da ne? Allah Allah. İşte nihayet. He? Nereden geliyor bu kıyafetler yahu?

0: Hay Allah, İran bu. Anlaşılan acemi hacılar çamaşır yıkıyor. Aman evlat yavaş.
1: Yavaşlayamam amca, kaçıyorlar.
0: Sakin ol evlat, kim kaçıyor?
2: Kusura bakmayın, bizim çamaşırlar dereye kaçtı da onları yakalamaya çalışıyoruz.
0: Benim bugünkü nasibim de onlar. Balık yerine bir kova dolusu hacı yolcusu kıyafetleri tuttum bugün.
1: İhramlardan mı tahmin ettin hacı yolcusu olduğumuzu?
0: Evet. Hatta bir tahminde daha bulunayım. Yoruldunuz ve karnınız da acıktı. Öyle değil mi?
1: Evet, bu da doğru.
0: O hadi buyurun, bize gidelim. Allah ne verdiyse birlikte yeriz.
2: Eline sağlık Tahsin amca. Hem ısındık hem doyduk. Hem de çamaşırlarımız yıkandı.
0: Afiyet şifa olsun Abdullah. Makine yıkadı, siz de astınız. Murat, zemzem gagasına göre bir şeyler buldu mu?
1: Zemzem aç kalmaz Tahsin amca. Yediği kuş kadar bir şey zaten.
0: Doğru.
1: Oh, çok yemişim. Elhamdülillah. Elimi nerede yıkayabilirim Tahsin amca?
0: Lavabo kapının arkasında.
1: Baba, bir anda hatırladım provada olduğumu. İhramlıyken kokulu sabun kullanabilir miyim?
0: İhramlı mı?
2: Murat, ihram kurallarını öğrenmek için prova yapıyor Tahsin amca.
0: Öyle desene, kokulu sabun olmaz. Bende kokusuz sabun var. Onunla yıkarsın elini.
1: Hey Zemzem! Ne gördün yine? Korktun mu sen? Gel bana. Zemzem dur! Çekme saçımı, canım acıdı.
0: Yalnız ihramlıyken öfkemize hakim olmalıyız Muratçığım.
1: Evet, bu da bir kuraldı. Unutmuşum. Zemzem, canım kuşum benim.
2: Neyse ki Zemzem ihramlı değil. Aksi halde ihramlıyken hiçbir canlıya zarar verilmez.
1: Hiçbir canlıya zarar verme. Öfkene hakim ol. Kötü söz söyleme. Peki, ihramlıyken neden bu kurallara uymalıyız?
0: Çünkü evlat, ihram kuralları hayat boyu hiçbir canlıya zarar vermemenin, iyi davranışlar sergilemenin provasıdır.
2: Bu eğitimden geçen Müslümanlar, normal hayatlarında da faydalı insan olmayı öğrenirler.
1: Hiç böyle düşünmemiştim. Tahsin amca, sen hiç hacca gittin mi?
0: Hem de defalarca gittim çok şükür. Yıllar önce otobüslerle hacca gidiliyordu. Ben de otobüslerden birinin şoförüydüm.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçek tabii. Hatta gelin size otobüsümü göstereyim. İşte benim can yoldaşım. Ne zorlu yıllar atlattık birlikte.
2: Siz gideli bayağı zaman olmuştur Tahsin amca. Ona rağmen çok iyi görünüyor.
1: Belki tekrar gidersiniz Tahsin amca.
0: İnşallah evlat. Can yoldaşımı karavana çevirip çoluk çocuk doluşup gitmeyi istiyorum. Kabe'ye ulaştığınızda bana da dua edin, tekrar nasip olsun.
2: İnşallah Tahsin amca, inşallah.
1: Canım Kabe'm, bizim sana ulaşmak için önümüzde upuzun bir yol var.
2: Evet, uzun ve maceralı bir yol.
1: Birlikte yeni maceralar yaşamaya hazır mısın Zemzem?

0: Korkuyor musun?
1: Tik! Tik!
0: Daha önce hiç bu kadar yüksekten uçmamıştın. Haklısın. Hatırlıyor musun Nadir? Sen de çok endişelenmiştin ilk uçuşunda.
1: Korktu! Korktu! Tik!
0: Ama sonra cesaretini toplayıp uçmayı denediğinde bunun sandığın kadar zor olmadığını anlamıştın. Senin için de geçerli bu küçüğüm. Eminim sen de başaracaksın. Hadi gel, bir daha deneyelim.
1: Yüksek, yüksek, tik.
0: Ha? Masala ne dersiniz?
1: Tik tik tik.

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, lokum isminde bir kuş yaşarmış. Tatlı mı tatlı lokum kuşun bir sıkıntısı varmış. Neymiş dersiniz lokumumuzu üzen derdi? Lokum uçamıyormuş. Daha doğrusu uçmaya korkuyormuş. Herkes uçamayan kuş mu olur diye onunla alay ediyormuş. Lokum hem uçamadığı için hem de kimse onu anlamadığı için üzülüyormuş. Lokum sürekli uçuş denemeleri yapıyormuş. Ağaç dalları fazla yüksekmiş. Belki daha alçak bir yerden uçmayı denemeliymiş. Bir gün nehir kenarına gitmiş, bir taşın üzerine çıkmış. Kanatlarını açmış, tam uçacakken içini bir korku kaplamış. Yapamayacağım deyip vazgeçmiş. Tam o sırada ne olmuş biliyor musunuz? Altındaki taş hareket etmiş. Taş mı? Elbette taş hareket etmemiş. Aslında ortada taş filan da yokmuş. Sadece lokum küçük kurbağayı taş sanmış. Kurbik'le dostlukları da işte böyle başlamış. Kurbik kurbağaymış. Lokumsa bir kuş. Her ne kadar türleri ve görüntüleri farklı da olsa kurbikle lokumun yaşadıkları aynıymış. Lokum nasıl bir kuş olmasına rağmen uçamıyorsa, kurbik de bir kurbağa olmasına rağmen yüzemiyormuş. Lokum uçmaya, kurbik yüzmeye korkuyormuş. Bu yüzden kimse onları anlamıyormuş. Birbirleri hariç. Onlar birbirlerini çok iyi anlıyorlarmış. Bu iki iyi dost zaman zaman birbirlerine korkularını yenme konusunda yardım etmeye çalışmış. Bir gün lokum nehire girmiş. Suyun içinde olmak çok eğlenceliymiş. Niyeti kurbiki cesaretlendirmekmiş. Başka bir günde kurbik çok yukarılara zıplayarak lokuma yüksekte olmanın sandığı kadar korkunç olmadığını göstermek istemiş. Ama pat, tüm bu çabalar boşaymış. Kurbik de lokum da bir türlü korkularını yenememiş. Günler böyle geçmiş. Dereler şırıldamış, kuzular melemiş. Derken ormanda acı bir ses işitilmiş. Kaçın! Yangın var! İmdat! Küçücük böcekler, süslü kelebekler, paytak paytak ördekler, tüm hayvanlar korkuyla kaçışmaya başlamış. Herkesin derdi canını kurtarmakmış. Ama yangın büyürse ormandan geriye bir şey kalmayacakmış. Canım çam ağaçları tutuşmuş, yeni meyve veren böğürtlen çalıları alev topuna dönüşmüş. Hayvanlara ev, insanlara nefes olan orman kül olmak üzereymiş. Lokumla kurbik olan biteni öylece izleyemezmiş. Bir şeyler yapmaları gerekmiş. Yoksa her şey için çok geç olabilirmiş. Bulabildikleri kadar çok kap bularak başlamışlar işe. Nehir kenarına gitmişler sonra acelece. Kurbik almış kabı, atlamış suya birdenbire. Korkusunu unutmuş ormanı ve hayvanları düşününce. Lokum durur mu? O da üzerine düşeni yapmış. Almış su dolu kapları gagasına, havalanmış sonra boşaltmış yangına. Sonra ne mi olmuş? Yangın lokumla kurbikin çabalarıyla zor da olsa sönmüş. Onların cesareti ormanı yok olmaktan kurtarmış. Tüm hayvanlar bu iki iyi kalpli dosta minnettarmış. Ve bir şey daha. Kurbik ve lokum ormanı kurtarırken diğer taraftan korkularıyla da yüzleşmiş. Artık kurbik yüzebiliyor ve lokum da uçabiliyormuş. Korkularımızı yenmenin yolu kendimize inanmak ve cesur olmakmış. Bu masal da burada bitmiş. Peki bizim küçük kuşumuz şimdi bir daha denemek ister miymiş?

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: Ayşe, önünde ağaç var.
1: Ne yapayım?
0: Sesime doğru gel. Trene dikkat et.
1: Ne? Tren mi?
0: Evet. Karınca treni bunlar.
1: Çuf çuf, çuf çuf, çuf çuf, çuf çuf.
0: Önünde taş var. Şimdi de önünde bir çiçek var.
1: Daha ne kadar bu şekilde yürüyeceğim?
2: Az kaldı kızım. Birkaç adım daha.
0: Şimdi gözlerini açabilirsin.
1: Aa, kardan adam.
2: Sen çok istiyorsun diye yaptık Rıfkı'yla.
1: Çok teşekkür ederim. Yumuşacık, pamuk gibi. Ben kar topu oynamayı da çok istiyordum ama.
0: Belki kardan adamın yanında kar topu da vardır.
1: Öyle mi? Bunlar da pamuk gibi. Yumuşacık.
0: Vuramadık ki. Vuramadık ki. Vuramadık ki.
1: Çok acımadı değil mi?
0: Hayır, acımadı da. Ama boyun yuma. Affedersin, kartopu beni biraz hapşırttı.
1: Bu yün yumakları da beni çok eğlendirdi.
0: Aynı zamanda seni biraz yordu galiba.
1: Evet. Ben dinlenirken sen de bana bir hikaye anlatır mısın?
0: Elbette anlatırım. Ayşe, lapa lapa yağan karın altında kar topu oynarız. Ya da sevimli bir kardan adam yapıp eğlenceli vakit geçiririz, değil mi?
1: Evet, ben kardan adam yapmayı da kar topu oynamayı da çok severim.
0: Peki, yeryüzüne inen bir kar tanesi olsaydın ne yapardın?
1: Yeryüzüne inen bir kar tanesi mi? Düşünüyorum ama aklım.

0: hiçbir şey gelmiyor ki.
1: İstersen bu sorunun cevabını hikayenin içinde arayalım.
0: Tabii ki isterim.
1: Her kış mevsiminde kar taneleri yeryüzüne iner. Bunların kimi dağlara, kimi bahçelere, kimi de ev ve sokakların üstüne düşer. İşte böyle bir kış mevsiminde gökyüzünden inen kar taneleri kendi aralarında konuşuyorlarmış. İçlerinden biri, bir çiçeğin yapraklarına kelebek gibi konmak istiyorum demiş.
0: Demek ki bu kar tanesi çiçekleri çok seviyormuş.
1: Bir başkası,
2: kar topunun içinde yuvarlanmak istiyorum diye bağırmış.
0: Ay, bu kar tanesi de benim gibi oyun oynamayı çok seviyormuş.
1: Bir kar tanesi de,
2: ben bir okulun penceresine yavaşça inip çocukların dersini dinlemek istiyorum demiş.
0: Ben de ders dinlemeyi çok seviyorum.
1: İşte kar tanelerinin her biri düşüncelerini böyle dile getirirken tombul bir kar tanesi de heyecanla söze girmiş ve
2: ben de bir çocuğun ellerine düşüp kaymak istiyorum demiş.
0: Hani sen bana bir soru sormuştun ya.
1: Evet.
0: Şimdi o sorunun cevabını vermek istiyorum. Eğer ben de yeryüzüne inen bir kar tanesi olsaydım, tıpkı o tombul kar tanesi gibi bir çocuğun eline düşüp kaymak isterdim.
1: Tombul kar tanesinin bu fikrini çok beğendin galiba.
0: Evet.
1: Bu fikir diğer kar tanelerinin de hoşuna gitmiş. Kar taneleri yavaşça yeryüzüne inerken bir çocuğun açık pencereden ellerini gökyüzüne doğru uzatıp gülümsediğini fark etmişler.
0: İşte böyle mi?
1: Evet. Bu çocuk kar yağdırdığı için Allah'a teşekkür ediyormuş.
0: Tamam, anladım. Dua ediyormuş. Ben de sofradayken hep şöyle dua ederim. Allah'ım sağlık, doğruluk ve iyi huylar ver bana. Yemezsem büyüyemem, büyüyemezsem okuluma gidemem.
1: Çok güzel bir duaydı.
0: Anlattığın hikaye de çok güzeldi.
1: Henüz bitmedi ki. Tombul kar tanesi ve arkadaşları önce açık pencereden ellerini uzatıp gülümseyen o çocuğun eline teker teker düşmüşler. Sonra da peş peşe kaymaya başlamışlar. Tıpkı oyun parkındaki kaydırakta oynayan neşeli çocuklar gibi eğleniyorlarmış. Kar taneleri üst üste yığılmış. O sevimli çocuk da onları minik toplar haline getirip pencerenin kenarında çok güzel bir kardan adam yapmış.
0: Ay çok güzel. Sonra ne olmuş?
1: Çocuk içeriden bir avuç buğday getirip bunları kardan adamın etrafına dökmüş. Sonra da yatağına uzanıvermiş. Tombul kar tanesi,
2: ne güzel hepimiz buğday gibi kokmaya başladık diye sevinmiş.
1: Diğer kar taneleri de bir avuç buğday ne işine yarar ki demişler.
0: Bence bir avuç buğday kışın yiyecek bulmakta zorlanan kuşların çok işine yarar.
1: Aferin sana Ayşe. İşte o kuşlar da birer ikişer pencerenin kenarına gelmişler. Kimi de kardan adamın üstüne konmuşlar. Kuşlar buğdayları yiyerek karınlarını bir güzel doyurmuşlar. Sonra sevinçle öterek çocuğa teşekkür etmişler. Sevimli çocuk kuşların cıvıltısını dinleyerek uykuya dalmış. Kar taneleri ise üzerlerine düşen diğer kar taneleriyle daha da çoğalmış. Öyle ki yeryüzünü beyazdan bir örtü kaplamış. Bu örtünün üstünde yiyecek arayan kuşlar hep kar tanesi kokulu buğdaylarla karşılaşmışlar. Kuşlar kış boyunca neşeyle ötmeye devam etmişler.
0: Bak şimdi ben ne yapıyorum?

0: 유물전화.
1: 스스로 못하고 괜할 수 있는 정신이 아니세요.
2: 헤매는 선이 오르고.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah'ım, ne sıkıcı bir gün. Olağanüstü hafiyelik yeteneklerimi kullanabileceğim bir vaka yok mu acaba? Hayırdır inşallah. Her şey nasıl da birden küçülüverdi böyle? Bu gizemli olayı... Oh. Sadece dürbünü ters tutuyormuşum. Bu da ne böyle? Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Yardım lazım mı?
1: Hayırlı sabahlar abi.
0: Oho, bu ne ki canım? Benim için bebek işi. Bakın şimdi. İşte, zor değil mi? Bunu nereye atmanız gerektiğini biliyor musunuz? İşte bu kadar. Benim gibi bir hafiye

0: için çocuk oyuncağı bunlar.
1: Ali.
0: Ha? Şimdi gitmem lazım. Ama üstün yeteneklerime ihtiyaç duyarsanız yine buralarda olacağım. Hadi sağlıcakla kalın. Sonunda seni gördüm Arif Baba. Var mı beni zorlayabilecek yeni bir bulmacan?
2: Yalnız başına mı çözmek istiyorsun? Hiç yardım almayacak mısın?
3: Biz de gelelim. Yardım edeyiz.
0: Tabii ki yalnız başıma çalışacağım. Ben zaten hafiyelerin en iyisiyim.
2: Pekala Ali'ciğim. Aç kulağını dinle o zaman. Bu parkın kalbini bulursan bugünkü kelimene giden ipucunu da bulabilirsin. Zamanı geldiğinde bunu kullanırsın.
0: Parkın kalbi mi olur Allah aşkına? Bu işin içinden çıkamayacağım galiba. Aksi gibi bana yardım edecek kimse de yok. En azından Caner olsaydı. Sahi, o nerede ki?
3: Ali!
0: Allah Allah, sesini duyar gibiyim.
3: Ali! Duramıyorum, yardım et! Ha?
0: Sanki benden yardım istemek için bağırır gibi. Nasıl özlediysem arkadaşımı.
3: Dikkat et! Ha?

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam da Caner, ne yapıyorsun böyle? Allah korusun, daha fena bir kaza çıkabilirdi.
0: Güneşi görünce kendime şöyle kaliteli iki paten yapayım dedim ama fren olayını biraz daha araştırmam gerekiyor sanırım.
1: Her şeyini biraz daha araştırmak gerekiyor bence.
0: Sen ne yapıyorsun burada tek başına? Sallanmıyordun da.
1: Sorma Caner. Arif baba bir bulmaca verdi. Ama işin içinden çıkamıyorum. Bir de böbürlenip durdum ben tek başıma hallederim diye.
0: Nedir? Belki bir yardımım dokunur.
1: Parkın kalbini bulmamız lazım. Yeni ipucu orada olacakmış.
0: Parkın kalbi nedir bilmiyorum ama buraya gelirken parkın girişinde eski fotoğraflar gördüm. Park ilk açıldığı zaman çekilmişler.
1: Bir kalbi varsa ta o zamandan beri olmalı değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Hadi acele edelim.
0: Dikkatli olsana Ali'cim. Allah korusun daha fena bir...
1: Tamam tamam anladım.
0: Ben hiçbir şey göremiyorum ki. Çok buğulu çıkmış bu fotoğraflar.
1: Dur bak biraz geri çekilelim. Arif baba şunu vermişti.

0: Yani burası ilk açıldığında düz tarlaymış zaten. Her şey sonradan eklenmiş.
1: Sadece şu tarihi hayrat var. Tahminim doğruysa şu tarafta olmalı. O zamandan bu zamana ağaçların boyu uzamış.
0: Burada hiç ipucu yok ki.
1: Acaba yanlış bir iz üstünden mi ilerledik?
0: Fotoğrafa geri mi dönük? Bismillah. Ne oluyor böyle? Etrafımız kuşatıldı Ali. Süper ol.
1: Ben bunu bir kez daha yaşamıştım. Hayrola çocuklar? Kum havuzundan epey bir uzaklaşmışsınız.
2: Evet, bilerek geldik.
0: Bilerek mi?
1: Bilerek.
0: Yani bilerek daha aşağıdan buraya geldiniz. Çünkü beni bu geometrik şekillerle vurmak mı istediniz?
2: Sadece dikkatinizi çekmek istedik. Bakın.
1: Allah razı olsun çocuklar. Siz benden de büyük hafiyelermişsiniz.

0: burası da olamaz.
1: T8 ya da 8T diye bir sokak da yok buralarda.
0: Bakmadığımız yer kalmadı. Bu sıra ve numara neyi temsil ediyor olabilir anlamıyorum.
1: Galiba bu sefer yenilgiyi kabul etmeliyiz. Başta ukalalık ettiğim için bana müstahak bu.
0: Müstahak ne ya?
2: Evet teyzeciğim. Hı? Sizin istediğiniz kitap H sırası 4 numarada Hı? Bulunuyor. Gelip bakmak Hı? İsterseniz başımızın üstünde yeriniz var.
0: Tabii ya.
2: Hayrola çocuklar? Bir selam da mı yok?
1: Selamun aleyküm.
2: Hı hı. Aleyküm selam. Ne arıyorsunuz böyle?
0: T sırası numara 9 yok mu?
1: 8.
0: Aman işte heyecandan kafama kaldı.
2: T sırası numara 8'de, 9'da alt katta çocuklar. Burası H'ye kadar. Ha? Ha?

0: İşte kitaplık burada.
1: Tuhaf. Daha önce buraya hiç inmemişiz.
0: Buna sonra şaşırırız. Ha? Gel şimdi. Ha? Bak, T sırası ve numara 8. Ha? İşte buldum. Tevazu üzerine.
1: Tevazu mu?
0: Bir alıp inceleyelim bakalım. Sanırım Arif Baba'nın niye bu kelimeyi seçtiğini anladım. Vay, vay maşallah. Gizli bir oda. Allah! Ha?
1: Yine mi o küçük çocuklar?
2: Tebrikler çocuklar. Bu bilmeceyi de çözdünüz. Muhteşem hafiye olarak tek başına mı çalıştın Ali'ciğim?
0: Tam tersine Arif Baba. Epey bir yardım aldım. Hem Caner'den hem de parktaki küçük çocuklardan. Onlar olmasa başaramazdım.
2: Kendine güvenmek önemli bir özelliktir Ali. Ama kişi tevazu göstermeyi de bilmeli. Bu sayede yolunu daha kolay bulabildiği zamanlar olacaktır.
0: Allah razı olsun Arif Baba. Sayende sabahki hatamı anladım.
2: Estağfurullah Ali'ciğim. Aferin. Şimdi sıra hediyende.

0: Yani şimdi burası benim mi?
1: Yeni ofisin hayırlı olsun meraklı Hafiye.

0: ve Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Sadakallahul azim. Harun?
1: Ne oldu?
0: Asıl sana ne oldu kardeş? Daldın gittin.
1: Kitaplara bakıyordum da.
0: Ne olmuş kitaplara?
1: Bir şey olmamış da çok...
0: Çok ne?
1: Çok...
0: Yahu ne? Çok mu kalın?
1: Öyle değil ya. Çok işte. Kitap çok. Çok fazla yani. Adet olarak. Çok adetli. Yani çok.
0: Yahu anladık, tamam. Ama hepsi güzel kitaplardır. İçlerinde çok kıymetli hikaye kitapları, fikir kitapları da var.
1: Öyledir muhakkak. Okumak da isterim. Ama okumam sanırım birkaç milyon yılımı alır.
0: Hadi be.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam. Bunlar ne Hakkı baba?
2: Kitap Harun.
1: Kitap mı? Kaç tane var orada?
2: Bilmem, saymadım. Ama 50 kadar vardır herhalde. Neyse, ben çıkıyorum çocuklar. Bu iş sende Harun. Birkaç güne kadar bitsin bu iş.
1: Nasıl ya? Birkaç güne nasıl okuyacağım ben 50 tane kitabı?
0: Ben bilmem. Bu iş sende. Çok mu stres yaptın acaba?
1: Öyle bir şey yok dersem yalan söylemiş olurum.
3: Stres yapacak ne var ki?
1: Ne bileyim, çok kitap var burada. Yani

0: ver kitap.
1: Çocuklar, kitap vereyim mi? Çay içerken okursunuz.
0: Bak işte ya, medreseden Taşan'a geliyorum kafamı dinleyeyim diye. Burada da kitap çıkıyor karşıma.
2: Dur dur, telaşlanma öyle hemen. Allah razı olsun Fatma abla. Biraz sohbet ediyoruz.
1: Tamam, muhabbetiniz bol olsun.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam hocam.
3: Bana da çay ısmarlar mısınız?
0: Elbette. Kitap bile ısmarlarız.
3: Ha? Nasıl yani? Kitap mı içeceğim ben?
0: Bilmem. Burada kitaptan başka bir şey yok zaten.
3: Bak sen. Demek bir sıkıntımız var.
0: Var hocam, var.
4: Hayır mı inşallah?
0: Bilmem ki. Birkaç güne belli olur.
4: Nasıl yani?
2: Çözeceğiz hocam. Allah var, gam yok.
4: Eyvallah.
0: Nasıl ama?
3: Haruncuğum, belli ki bazı şeylere stres yapmışsın.
2: Ben de söyledim hocam.
4: Çözeriz Allah'ın izniyle Harun.
3: Bu eğitimde hep birlikteyiz. Sana yardımcı olmak için buradayız. Değil mi Emin?
0: Tabii ki. Allah razı olsun.
3: Ecmain.
5: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
5: Hayrolsun inşallah. Sohbet koyu galiba. Ne oldu yahu? Niye üzüldün Harun?
3: Stres yapmış Hakkı baba. Neşelendiririz, merak etme sen.
5: Hakkında hayırlısı olsun. Demli bir çayınız yok mu bana ikram edecek?
2: Olmaz mı Hakkı baba? Ben hemen getireyim.
5: Hay Allah razı olsun.
0: Aman! Ne oldu Harun? Kafama kitap düştü.
2: Ha?
0: Kitap mı? Bak işte şurada.
2: Allah Allah! Hayret!
0: Tövbe estağfurullah ya!
2: Aman Harun sen de...

0: ve Emin. Hay ağzına sağlık.
1: Allah razı olsun Harun. Eminim sen de güzel okursun.
0: Nerede?
1: Öyle deme. Eminim yaparsın. Denesene bir.
0: Yok ya.
1: Dene dene. Cemaat toplanmadı daha.
0: Öyle mi dersin?
1: Denemekten zarar gelmez.
0: Tamam. Allah. Allahu Ekber.
1: Harun.
0: Gördün mü Emin? Gördün mü? Yine oldu yine.
1: Dur yahu telaşlanma. Tevafuk dur.
0: Ne tevafuğu ya? İki kez düştüm.
1: Abartma Harun.
2: Ne oldu çocuklar? Niye tekbir getirdiniz öyle?
1: Tekbir değil de ezan okuyacaktı Harun hocam.
2: Ezan mı? İyi de ezan o kadar kısa olmaz.
0: Okuyamadım zaten hocam. Üstüme kitap düştü.
2: Kitap mı? Allah Allah. Son okuyan kişi düzgün koymamış öyleyse.
0: Ama bu ikinci. Acaba bu bir işaret mi?
3: Yok artık. Hem daha iki olmuş.
2: Bekle bakalım. Üçüncü de olursa o zaman düşünürüz.
1: Mantıklı.
0: Hasbünallah.

0: Sen mi yaptın?
1: Evet.
2: Hadi bakalım, cemaat toplandı.
1: Tamam hocam. Harun, bak sabahtan beri bir haller var sende. Kendini paraladın be kardeşim.
3: Ama Emin, sen de gördün.
1: Tevafuktur yahu.
3: Öyle tevafuk mu olur? Selim Hoca da üçüncü hamleyi bekletiyor. İnan ki bende bekleyecek hal kalmadı.
1: Öyle deme. Bekleyelim bakalım.
3: İyi ki geldin abla. Hadi hemen eve gidelim. Daraldım buralarda.
4: Gideriz ya, dur. Fatma abla beni bekleyin dedi.
1: Ne yapacakmış ki?
4: Bilmem. Hah, kendisi de geldi.
5: Çocuklar, alın bakalım şunları kucağımdan. Eski tarih kitapları. Hakkı Baba gönderdi. Bir ara oturup hasarlı sayfaları tamir edeceğiz.
4: Dur, sana yardım edeyim Fatma abla.
5: Hay Allah razı olsun Zehracığım.
4: Amin abla cümlemizden.
3: Aman! Aman! Yine oldu. Abla dedim sana eve gidelim diye. Bak Emin, gördün mü, yine oldu.
1: Harun dur ya, yine panik yaptın.
3: Nasıl yapmayayım Emin ya?
5: Çocuklar, nedir mevzu? Bir şey anladıysam ne olayım?
4: Fatma abla, Harun iyice şaşırdı. Özeti bu.
3: Aman ne komik abla.
4: Komik tabii.
6: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
6: Hayırdır çocuklar? Karışmış yine buralar.
3: Üçüncü de düştü Hakkı Baba.
6: Üçüncü ne Harun?
3: Kitap.
6: Yahu ne kitabı?
3: Tarih kitabı.
6: Yavrum, ben senin söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Yahu şu işin doğrusunu bana anlatacak yok mu?
1: Anlatayım Hakkı Baba. Harun'un üstüne arada bir kitap düşüyor. Harun da bunu işaret zannedip kuruntuya düştü.
6: Yahu hakikaten ilginç bir tevafuk. Selim.
7: Buyur Hakkı Baba.
6: Bu işte parmağın olduğunu seziyorum.
7: Aslında parmağım yok ama haberim var.
1: Benim parmağım. Baktım ki Harun çok stresli. Onu biraz eğlendireyim dedim. Önce medresedeki kitabı Harun'un üstüne ittim. Daha sonra da camide rafta duran kitabı. Sonuncuda da Fatma abla devreye girdi.
6: Fatma?
5: Kitabı Harun'un üstüne itmek zor olmadı.
3: Vay be! Konsepte bak sen. Hiç mi üşenmediniz ya?
7: Hiç üşenmedik.
6: Emin, sen sahabelerden Nuayman'ı da geçtin. Biliyorsun, Nuayman da şakalarıyla meşhur bir sahabeydi.
1: Eyvallah Hakkı Baba. Dediğim gibi, maksat Harun'u biraz neşelendirmekti. Biraz abartmış olabilirim.
6: E işte, biraz.
3: Neden bahsettiğinizi hiç anlamıyorum şu anda.
1: Hakkı Baba'nın dün medreseye getirdiği bir koli kitap var ya. Sen onları okunacak sandın değil mi?
3: Evet, hem de birkaç güne. Hakkı Baba öyle dedi.
6: Ben bu kitaplar okunacak dedim. Ama kaç günde okunacağını söylemedim.
3: Birkaç güne bitsin bu iş dedin ya.
8: Birkaç gün içinde yapılması gereken şey kitapları raflara dizmekti.
3: Ha, sen anlamış mıydın?
1: En azından birkaç güne tüm kitapların okunamayacağını anladım.
3: Çok rahatladım şu an.
1: Bu arada seni eğlendirmek isterken stresini artırmış olabilirim Harun. Hakkını helal et.
3: Helal olsun.
7: Ben de mevzuyu bildiğim halde seni uyandırmadım. Bana da helal et.
3: Helal olsun.
5: Bana yok mu?
3: Sana da helal olsun.
4: Vay be! Çocuğun hakkına bir tek ben girmemişim.
6: Ne oldu bizim raflara kitap dizme işi?
3: Ben bilmem. Öyle stresliyim ki tek başıma dizemeyeceğim kitapları.
5: Çocuk haklı Hakkı Baba. Yardım etmek düşer bize.
6: Doğru diyorsun Fatma.
7: Hadi gidelim o zaman.
6: Bir dakika.
1: Ne oldu Hakkı Baba?
6: Önce çay.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemin.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim. Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: paylaştıkça çoğalır.
1: Hayırlı günler kıymetli arkadaşım Fikri. Nasılsın?
2: Çok şükür Zikri. Sen nasılsın?
1: Nereye böyle pençende ponza taşıyla? Gel şurada dur da iki kelam edelim.
2: Zikri, birazcık işim var. Onu halledip geleyim. Sonra laflarız. Olmaz mı?
1: Ne işin var? Ne kadar sürecek? Ne zaman gelirsin? Ne yapacaksın o ponza taşını? Bu geçen gün bulduğun taş değil mi?
2: Dur Zikri, dur. Böyle soluk almadan soru sorarsan hangi birine cevap vereyim?
1: Cevap vermeyi istediğin sorudan başlayabilirsin.
2: Peki, sağ ol. Evet, bu o geçen gün bulduğum ponza taşı.
1: Yarısını da bana vermiştin.
2: Evet, paylaşmıştık.
1: Allah razı olsun. Öyle işime yarıyor ki sorma. Taşın bir yüzüyle gagamı, diğer yüzüyle tırnaklarımı törpülüyorum. Bir güzel törpülüyor gagamı anlatamam. Gagam sivri olduğu için her şeyi kolayca yiyorum.
2: Ne güzel.
1: O taştan önce tırnaklarım uzayıp pençelerime batıyordu. Bir şeyi sıkıca tutsam canım acıyordu. Ama poza taşına sürtüp kısaltıyorum tırnaklarımı.
2: Çok sevindim. Neyse, oyalama beni de. Gidip işimi halledeyim.
1: Yahu dur, ne işin olduğunu söylemedin.
2: Kelaynak Aykut amcaya gideceğim.
1: Aa, niye? Yoksa taşı ona mı vereceksin? Ama neden? Poza taşı çok kıymetli. Her zaman bulunmaz.
2: Zikri, biliyorsun, Kelaynak Aykut amca hayli yaşlı bir kuş.
1: Evet.
2: İşte geçen gün ona uğradım. Bir baktım tırnakları öyle uzamış ki neredeyse etine batacak.

0: Ya tüh tüh.
1: Ya gagası da öyle uzamış, içe kıvrılmış. Basit bir çekirdeğin kabuğunu bile kıramıyor.
0: Yaşlı olduğu için yuvasından uçup gagasını, tırnaklarını törpüleyecek bir şeyler de arayamıyor, değil mi?
1: Evet Zikri. Ben de hazır hiç kullanmadığım ponza taşım varken götürüp ona vereyim dedim. Ben bir şekilde gider gagamı, tırnaklarımı törpülerim. Ama Aykut amca için bu çok zor.
0: Çok iyi düşünmüşsün canım arkadaşım.
1: Aa, şaşırttın beni Zikri.
0: Doğru, genellikle bu tür konularda ben hatalı tutum sergilerim. Sen de bana doğruları gösterirsin. Ama merak etme, ponza taşını ilk bulduğunda yarısını bana verdiğinden beri dua ediyorum sana. O kadar kolaylaştı ki işim. O gün anladım paylaşımcı olmanın kıymetini. Elindekinin fazlasını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın değerini.
1: Ne güzel.
0: O yüzden ponza taşını Aykut amcayla paylaşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu biliyorum. Hatta sana bir şey diyeyim mi?
1: De bakalım.
0: Sen şimdi ponza taşını ona vermeye gidiyorsun ya, ben de yuvama gideceğim.
1: Neden?
0: Bana verdiğin taşın yarısını tam ortadan kırıp sana getireceğim.
1: Ama neden?
0: Çünkü elinde varsa fazlası, paylaş bölüş çoğalsın. Aşını bölüşürsen eğer çok daha güzel doyarsın. Ne mal ne mülk ne nimet senin değil, unutma. Hepsi haktan emanet, paylaş varsa hiç durma. Paylaşmakta keramet, yoksulları unutma. İhtiyacın nedir ki? Bir lokma bir hırka.
1: Teşekkür ederim Zikri. İstersen gel birlikte gidelim de şu taşı Aykut amcaya verelim.
2: Paylaştıkça çoğalır.

0: ra ra ra ri ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ri ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ri ra ra.
1: Yengeç, aa ne bıraktı öyle? Oo çok eğlenceli görünüyor. Ama ne yazıyor ki? Daha oku.

Bugün hafta sonu. Okul yok. Acaba neler yapsam? Erken uyandım. Önce yüzgeçlerimi ve yüzümü yıkayayım.

0: Ah, ne kadar yorucu bir gündü ama keyifliydi. Yarın okul var. Ah, uyusam iyi olacak. Günaydın öğretmenim.
1: Günaydın öğretmenim.
2: Günaydın incilerim.
0: Öğretmenim, hepimize böyle bir şey geldi. Postacı bıraktı.
2: Bu bir davetiye. Mercan ya da yavru balıklar için bir panayır düzenleniyormuş.
3: Ay, kulağa çok eğlenceli geliyor.
2: Evet, belli ki çok eğlenceli. Bugün saat tam 3'te sokak oyunları panayırı düzenlenecekmiş.
0: Oyun oynamaya bayılırım. Ama sokak oyunlarının farkı ne ki?
2: Sokak oyunları arkadaşlarınızla doğada, bahçenizde, açık alanda oynayacağınız oyunlar incilerim. Mesela saklambaç.
4: Aa, daha kim bilir hangi oyunlar vardır? Gidelim öğretmenim, gidelim, gidelim.
2: Herkesin davetiyesi yanında mı peki?
1: Evet.
2: O zaman gidebiliriz.
1: Evet.

0: Aa, muhteşem görünüyor.
1: Bu cihaza davetiyelerinizi okutup girebilirsiniz incilerim.
2: Hay Allah, çantama koymuştum, yok.
3: Puf, iyice bak.
2: Bakıyorum, bakıyorum ama yok.
4: Puf, en son nereye koyduğunu hatırla.
2: Tamam. Çantama koydum ama yok.
5: Öğretmenim, Puf'un davetiyesi yok.
2: Öğretmenim, en son çantama koymuştum ama bulamıyorum. Sanırım ben giremeyeceğim.
1: Henüz panayırın başlaması için vaktimiz var. Puf'un davetiyesini belki bulabiliriz.
0: O zaman Puf'un evine gidip davetiyeyi arayalım.
1: Puf, dün neler yaşadın anlatır mısın?
2: Dün odamı topladım, babamla arabayı yıkadık, dişlerimi fırçaladım, kahvaltı ettim. Akşam annem nefis bir börek yapmıştı. Börek yedim, duş aldım. Başka... bir de ailece pikniğe gittik. Sonra uyudum.
3: Ne kadar yoğun bir günmüş öyle.
1: Bu şekilde anlattığında biraz karışık oldu Puf. Tüm yaşadıklarını oluş sırasına göre anlatır mısın? Sırasıyla anlat. İstersen dün yaşadıklarım tatbikatı da yapabiliriz.
0: Dün yaşadıklarım tatbikatı. O nedir öğretmenim?
1: Yani Puf, dün yaşadıklarını oluş sırasına göre bize gösterecek. Böylece belki davetiyeyi koyduğu yeri anımsayabilir. Hadi başlıyoruz.
2: Sabah tam 9'da uyandım. Uykumu almıştım. Şöyle bir gerindim. Ne güzel bir gün diye geçirdim aklımdan. Sonra bir ses duydum. Bu bisiklet kornasıydı. Cama doğru yüzdüm ve bir de baktım ki yengeç posta kutusuna bir şey atıyor. Sonra posta kutusuna geldim ve davetiyemi aldım ve inceledim. Sonra gelin benimle. İşte davetiyeyi bu çantama koydum. Sonra yeni uyandığım için böyle yüzümü yıkadım. Kahvaltımı ettim, sırt çantamı aldım. Sonra annem ve ben pikniğe gittik. Babam pikniğe katılamadı. Çünkü işleri vardı.
0: Peki ya sonra?
2: Tam şu boşlukta babamın arabası vardı. Tabii şimdi yok. Yani dün vardı.
3: İşte bu şimdilik babanın arabası olsun.
2: Tamam. Babama böyle yardım ettim. O sırada birbirimize su sıktık. Biraz eğlendik. Sonra aniden...
4: Aniden ne oldu?
2: Aniden köpüğün üzerinde kaydım ve düştüm. Her yerim çamur oldu. Çantam da çamur olmuştu. Banyoda duş aldım. Sonra yatağıma geçtim ve duamı edip uyudum. Hop!
3: Hala davetiyeyle ilgili hiçbir ipucu yok.
0: Peki çanta?
4: Ne çantası Kıpır?
0: Dostum, sen kirlenince duş almışsın. Davetiye çantandaydı ya, o da çamurlanmıştı. Ama bu çantan tertemiz.
2: Evet, çantamın içini boşalttım ve eşyaları diğer çantama koydum. Kirli çantayı kirli sepetine attım. Davetiyem eski çantamda kalmış.
1: Ve olayları sırasıyla hatırlayıp onu bulduk.
0: Dedektif Kıpır'ın gözünden hiçbir şey kaçmaz.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hadi sokak oyunları panayırına.
5: Yaşasın!
6: Her günün var bir hikayesi. Sıraya koysay sen hepsini.
0: Sabah kalktım, kahvaltı yaptım. Yo, hayır, önce yüzgeçlerimi yıkadım.

0: işler.
1: Öğretmenim, geçen gün sınıf olarak çektirdiğimiz fotoğrafı çerçeveye koydum.
2: Aa, çok düşüncelisin Lila. Hemen masamın üzerine koyuyorum.
1: Kırıldı. Ay, artık çerçeve masada duramaz ki.
2: Tek bir kalem bu sorunu halleder.
3: Aa, bu nasıl oldu? Kalemlerle sadece resim çizebiliriz zannediyordum.
2: Tek bir eşya bazen başka amaçlarla da kullanılabilir. Evet, kalem çizmek içindir. Resim yapmak için, not almak için kalemlerden faydalanırız. Bu onun asıl amacı. Ama içine belki biraz hayal gücümüzü katarsak... Ha? Hadi deneyelim. Alın bakalım incilerim. Bugün kalemlerle neler yapabiliriz ona bakacağız.
4: Tek bir kalemle başka neler yapabiliriz ki?
1: Belki bu rüzgar gülünün sapı olabilir. Aa, ha? Harika oldu.
4: İşte biraz hayal gücümü katıyorum. Bu benim anahtarlığımdı. Sonra kırıldı. Ama üzerindeki papağan oyuncak hala duruyor.
3: Ama kalemle ne yapacaksın ki?
4: Merhaba. Benim papağan, merhaba.
1: O artık bir kukla oldu.
5: Bir adım daha. Bir adım daha. Bir adım daha.
3: Aa, karşıdaki beyaz renkli yengeç bizim yengece ne kadar da benziyor.
4: Taşıdığı şey ağır olmalı. Zorlanıyor gibi görünüyor.
3: Hadi yardım edelim.
6: Aa, çuval patladı.
4: Beyaz yengeç bizim yengeçmiş.
1: Sen ona gülüyorsun ama sen de bembeyaz oldun.
6: Bir çuval un aldım. Unla yapılacak yiyecekleri benim hazırlamam gerekiyor.
2: Peki neden?
6: Aa, hepsi çok karışık. Her sene yengeçler günü düzenlenir ve iş bölümü yaparız. Kimi organizasyonla ilgilenir, kimi yiyecek listesi hazırlar. Bana da un kullanarak yapabileceğim yiyecekleri hazırlama işi düştü. Ama düşünüyorum da sadece unla neler yapabilirim ki?
3: Aa, bu sabah derste benzer bir şeyler konuştuk.
0: Tek bir kalemle neler yapabiliriz ki?
2: Ama belki hayal gücümüzü de katarsak birçok şey yapabiliriz.
4: Unla birçok şey yapabiliriz.
6: Sahi mi? Ben poğaça düşündüm. Biraz un, biraz su ama başka neler yapabiliriz?
2: Sana yardım edebiliriz yengeç.
4: Aldım önüme unu, yoğurdum yoğurdum.
7: Biraz da kattık suyu, işte hazır poğaça hamuru.
8: Aldım önüme unu, yoğurduk yoğurduk hamuru. Oklava ile açtık, arasına peynir kattık. İşte sana börek yufkası.
9: Aldım önüme unu, kattık yağını şekerini.
10: Şekil şekil çıkardık, hazırladık kurabiyeleri.
6: Aldım önüme unu, kavurdum kavurdum onu. Mis gibi de koktu. İşte sana un helvası. Var mı söyle dahası? Maşallah. Bir tek un ve biraz malzeme.
2: Ve hayal gücümüzle neler yaptık neler.
0: Aferin bize.

0: Aloe Vera.
1: Sabır çiçeği. Güneş tepelere çoktan doğmuş, evleri sevgiyle ısıtmaya başlamıştı. Babaanne torunlarını yanına almış, onlara aile albümlerini gösteriyordu. Ayla ve Bera eski fotoğraflara bakmayı çok severdi. Bir zamanlar babalarının da çocuk olduğunu görmek onlara çok ilginç gelirdi. Babaanne tüm ailenin önemli anlarını bu albümler içerisinde saklıyordu. Babanın ilk yürüdüğü gün, konuştuğu gün, okulun ilk günü, hep beraber piknik yapıp ağaçtan ceviz topladıkları gün. Ne çok anı, ne çok hatıra vardı. Fotoğraftan fotoğrafa bakan Ayla ve Bera'nın dikkatini bir fotoğraf çekmişti. Baba, bir elinde kafasında çimleri olan gülümseyen bir çiçek tutuyordu. Çok değişik bir çiçekti bu. Daha önce hiç görmemişlerdi. Ayla merakla onun ne olduğunu sordu. O bir çim adamdı. Ayla ve Bera ilk kez çim adam görüyorlardı. Merakları iyice artmıştı. Babası bu çim adamı nasıl yapmıştı? Çimler nasıl çıkmıştı? Gülümseyen surat ve kafa peki? Bunları nasıl yapmıştı? Ayla ve Bera sorudan soruya koşuyor, babaannelerinin verdiği cevapları heyecanla dinliyorlardı. Onlar da bir çim adamlarının olmasını çok isterdi. Çocukların sorularını duyan baba kararını vermişti. Ayla ve Bera ile birlikte çim adam yapacaktı. Çocuklar buna çok ama çok sevinmişti. Ama önce malzemeleri toplamaları gerekiyordu. Eski bir çorap, çim tohumu, talaş, keçe, oynayan göz, yapıştırıcı, iplik ve küçük bir saksı.

0: kadar çok şey gerekliymiş çim adamı yapmak için. Ayla ve Bera malzemeleri bulmak için hemen işe koyulmuştu. Tüm aile Dünyalar Tatlısı çocuklarına yardım etmek için ellerinden geleni yapıyordu. Anne eski bir çorap, saksı ve keçe vermişti çocuklara. Dede bahçe işlerinden ve tohumlardan çok iyi anlardı. Talaş ve tohum kesin onda vardır diye düşünen Ayla ve Bera dedelerinin yanına koşmuşlardı. Dede önce torunlarını sevgiyle kucakladı. O da çok meraklanmıştı. Nasıl bir çim adam yapacaktı Ayla ve Bera? Sonra hemen malzemeleri toparlayıp çocuklarına verdi. Eksik kalan malzemeleri de babaanne tamamlamıştı. Şimdi her şey hazırdı. Önce parçaları kestiler. Eski çorabın içine talaşları doldurdular. Tohumları koydular. Çoraba şeklini verip altından sıkı sıkı bağladılar. Yüzünü boyadılar ve gözlerini yaptılar. İşte çim adamları sonunda hazırdı. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Onların da artık bir çim adamları vardı. Ayla ve Bera önce sevinse de sonrasında çim adamlarının bir eksiği olduğunu fark etmişlerdi. Babalarının çocukken yaptığı eski fotoğraftaki çim adamla kendi yaptıkları çim adamlarını yan yana koyup incelediler. Sonunda aradaki farkı bulmuşlardı. Babalarının yaptığı çim adamın kafasında çimler vardı ama onlarınkinde yoktu. Yoksa malzeme listesine çim koymayı mı unutmuşlardı? Baba hemen bu farklılığın sebebini anlatmaya başladı. Çim adam da aslında bir bitkiydi. Ayla'nın sevdiği çiçekler gibiydi. Ona da bir çiçeğe bakar gibi bakmak gerekiyordu. Güneş olan bir yere koymak, suyunu vermek ve sevgiyle beslemek. Ayla ve Bera şimdi anlamıştı. Saksıyı kaptıkları gibi pencereye koşmuşlardı. Bera, çim adamı güneş alan yere nazikçe bıraktı. Ayla onu suladı. Sonra merakla beklemeye başladılar. Beklediler, beklediler ve yine beklediler. Ayla sonunda dayanamadı ve babasına seslendi.
1: Babacığım, bekledik ama çimler hala çıkmadı.
0: Baba, çocuklarının tatlı sorusuna sevgiyle gülümsedi. Biraz sabretmeleri gerekiyordu. Yani bu saksının başında bekleyerek olmazdı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Çim adamın biraz zamana ihtiyacı vardı. Ayla, bu çim adama bir isim vermeye karar verdi. Neden ona sabır çiçeği demiyorlardı? Bera da sevmişti bu ismi. Baba da beğenmişti. Çim adamın adı artık sabır çiçeğiydi.

0: 起码当亲亲亲亲起码当亲亲亲亲起码当
1: Ayla ve Bera bahçeye çıkıp yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar. Körebe bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Demek ki biraz daha sabretmeleri gerekiyordu. Ayla ve Bera saklanma

0: oynamaya karar vermişti. Sırayla ebe olmuşlardı. Bir oyuncu ona kadar sayıyordu. Diğer oyuncu saklanıyordu. Ayla ile Bera'nın en sevdiği oyunlardan biriydi bu. Saklambaç bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Daha ne kadar sabretmeleri gerekiyordu?
1: Babacığım, bekledik bekledik ama bir tane bile çim çıkmadı.
0: Baba çocuklarına sevgiyle sarıldı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Saatlerin değil, gecelerin, gündüzlerin geçmesi gerekiyordu. Çocuklar bu defa anlamıştı. Saklambaç oynayarak, körebe oynayarak geçecek bir zaman değildi bu. Günler hızlıca akıp geçmiş, Ayla ve Bera sabır çiçeğini neredeyse unutmuştu. Tabii her gün suyunu vermiş, yeterli güneşi alıyor mu diye kontrol de etmişlerdi. Bir sabah tüm aile piknik yapmak için kırlara gitmeye karar vermişti. Tüm hazırlıklar yapılmıştı. Tam evden çıkacakları sırada Ayla oyuncak ayısı Fionk'u unuttuğunu fark etmişti. Fionk, Ayla'nın yeni oyuncak ayısıydı. Onu da yanında götürmek istiyordu. Hemen geri içeri koşmuştu. Tüm aile kapıda beklerken bir ses duymuşlardı. Ayla'nın sevinç çığlığıydı bu.
2: Sonunda! Anneciğim, babacığım!
0: Sabır çiçeği adını verdikleri çim adamları sonunda çim vermişti. Günlerce beklemiş ve sabretmişlerdi. Sonunda sabırları meyvesini vermişti. Ayla ve Bera o gün pikniğe sabır çiçeklerini de götürmek istedi. Günlerdir bekledikleri çimler bugün çıkmıştı ve ondan ayrılmak istemiyorlardı. Anne yavrularının kafasını sevgiyle okşadı. Ayla ve Bera'nın sabır çiçeğine özenle bakacaklarına emindi. Çim adamlarını da yanlarında götürmeye karar vermişlerdi. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonra heyecanla sabır çiçeklerine koştu. Baba aile albümlerine fotoğraf koymak için Ayla ile Bera'nın sabır çiçeğiyle birlikte bir fotoğrafını çekti. Artık onların da aile albümünde kendi yaptıkları bir çim adamı olacaktı. Çok ama çok mutlu olmuşlardı. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonunda gece olmuş, güneş onlara veda etmiş, ay gökyüzündeki yerini almıştı. Yıldızlar ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklar için uyku vakti gelmiş, çatmıştı. Ayla ve Bera yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Talaşı koydum bir çoraba, tohumları ektim kafasına. Bekledim akşamdan sabaha, çim adamın saçı oldu sonunda. Emeklerin çiçek açtığı, ailenin birbirine sarıldığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Eyt! Var mı bana yan bakan? Eyt be!
1: Aa! Bir kabadayı geziyor.
2: Kim ki bu?
1: Bilmem. Mahalleye yeni taşındı herhalde.
0: Tanımadılar beni.
3: Kimsin sen ya?
0: Eyt! Eyt! Demek benden kaçarsın ha? Kaçma bak, fena olur.
3: Tamam ha. Kaçmam.
0: De bakalım şimdi. Kimim ben? Bilecek gibi durmuyorsun. Söyleyeyim bari.
3: Söyle bakalım.
0: Ben Tuzsuz Deli Bekir'in kardeşi, Şekersiz Deli Hüsnü.
3: Yapma ya. Tam da ben diyecektim. Hacivat, sen misin?
0: Benim ya. Ne sandın?
3: Tahmin ettim zaten. Kesin beni kandırıyor dedim.
0: Tabii tabii. Bak kara gözlüm bak. Karşıdan gelene bak.
3: Vay vay vay vay. Bebe Ruhi geliyor. Yap numaranı Hacivat.
0: Hey!
4: Aman! O da ne?
0: Ne demek o da ne? Ben bir şey miyim?
4: Şey! O da kim diyecektim? Ağam!
3: Hey! Sen bilmez misin kimdir bu?
4: Yoo!
3: Onun adı... Onun adı... adı...
0: Benim adım...
3: Heh! Onun adı Tatsız Deli Cavit.
0: Nereden buldun bu ismi?
3: Sen bulsaydın o zaman.
0: Neyse. Çekil bakalım önümden.
4: Hemen ağam.

0: Buyurun.
1: Ne kadar da güzel tanınmamak.
2: Sorma Hacivat, gülmekten karnıma ağrılar girdi.
1: Kıyafet değiştirmek bu kadar eğlenceliyse görünmemek ne kadar komik olur Allah bilir.
2: Keşke bir yol olsa da görünmesek.
1: Keşke.
3: Kim demiş yok diye?
2: Var mı?
3: Ben de yok, yok efendiler. Unutmayın, sloganımız neydi?
1: Neydi?
3: Ben de yok, yok.
2: Onu söyledin zaten.
3: Neyse efendim, küçük şeylere takılmayalım. Büyük düşünelim.
1: Bu o mu?
3: Elbette. Bir yudum al, o gün kimse seni göremez.
1: Hayrını gör tüccar efendi. Bize müsaade. Yapacak çok işimiz var.
3: Hadi selametle öyleyse.
2: Gidelim Hacı Cavcav.

0: İn gözüm in. Unuttun mu? Görünmeziz biz.
1: Doğru ya Civat. Unuttum ben onu.
0: Hadi yolumuza devam edelim. Hatta ayı kardeşi biraz korkutalım.
1: Olur.
0: İmdat!
2: Sen de mi buradaydın?
1: Hani görünmeyecektik?
0: Hani işe yarıyordu?
1: Ney? Ayı bizi parçalıyordu az kalsın.
2: Ayı mı? Ne ayısı?
0: Ormanda ayı gördü bizi. Bu hale getirdi.
2: Ha, öyle desenize yahu.
1: Nasıl yani?
2: Hayvanlarda işe yaramaz demedim mi ben size?
1: Yo.
2: Demişimdir yahu. Demediysem de diyorum işte. Sadece insanlarda işe yarar bu.
0: Hadi ya.
1: Tüh. Boşuna mı bu hale geldik?
2: Yani.
0: Neyse. Olan oldu. Biz gidelim öyleyse.
1: Gidelim Hacı Cavcav. Yapacak çok işimiz var bizim.
0: Aynen öyle. Çok komik işler. Oh. Madem artık görünmeziz, karşımıza ilk çıkan kişiyle biraz eğlenelim. Ne dersin?
1: Buna ne denir Hacı Cavcav? Hey!
3: Demek kendinizi görünmez sanırsınız. İnsanlığa yakışır mı başkasıyla alay etmek? Siz durun bakalım, şaşkınlar. Eğlenmek nasıl olurmuş görürsünüz.
1: Heh, geldi bizimki.
0: Hadi bakalım.
1: Selamın aleyküm, tuzsuz efendi.
3: Ha? Kim o konuşan?
0: İnsan önce selam alır, tuzsuz efendi.
3: Aleyküm selam da siz kimsiniz? Neden sizi göremiyorum?
1: Helal olsun şu tüccara. Doğru söylüyormuş.
0: Aynen öyle.
3: Beyler, korkutmayın beni. Gösterin kendinizi.
1: Vay vay vay. Tuzsuz Deli Bekir Efendi de korkarmış demek.
0: Biz de seni yiğit sanırdık.
3: Korkmak da laf mı? Şu an tir tir titriyorum.
1: Bak şimdi.
3: Demek beni kandıracaktınız. Demek benimle eğlenecektiniz ha?
1: Aman, bizi görüyor bu.
0: Sorma gözüm, karışımın etkisi mi geçti acaba?
3: Karışımı bilmem de, birazdan sizin etkiniz bitecek.
0: Duramıyorum kara gözüm.
1: Aman Hacı Cavcav, güvenli bir yere gelene kadar durayım deme.
0: Doğru dedin kara gözüm. İyice uzaklaşmak lazım bu deliden.
1: Kesinlikle.
3: Uyanıklar sizi. Akılları sıra beni kandıracaklar.
1: Hani sadece insanda işe yarardı?
0: Hani etkisi bir gün sürerdi?
1: Şimdi cevap ver bakalım. Bu karışımın etkisi mi çabuk geçiyor yoksa işe mi yaramıyor?
2: Aman efendiler, ben size bugüne kadar işe yaramayan bir şey sattım mı?
0: Evet.
2: Tamam, arada bir yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Ama bu kez durum farklı. Karışımım kesinlikle emsalsiz.
0: Belli. Hiç bu kadar kısa zamanda bu kadar çok hırpalanmamıştık.
2: Neyse efendi, çözeceğiz. Şimdi konumuza gelelim. Kim sizi görmüştü?
1: Tuzsuz Deli Bekir.
2: Ha? Şimdi belli oldu.
1: Neymiş o belli olan?
2: Ben size demedim mi efendiler? Bu karışım delilerde işe yaramaz diye.
1: Yo.
2: Olur mu öyle şey? Dedim.
0: Sen onu bunu bırak da şunun kullanma kılavuzunu ver.
2: Aman efendim ne acet. Siz rahat olun. Hayvana yahut deliye çatmayın da ne yaparsanız yapın.
1: Bu kadar mı?
2: Bu kadar.
0: Kesin mi?
2: Bit tabii efendim, bit tabii.
1: Eh, Öyleyse tamam.
0: Ama bu sana verdiğimiz son şanstır, bilesin.
2: Rahat olun, sıkıntı yok. Ben hep buradayım. Biz evde de bunu kullanıyoruz. Oh, çok şaşkın bunlar yahu.
0: Başlayalım.
1: Selamun aleyküm ağalar.
4: Aleyküm selam efendiler.
0: Söyleyin bakalım, biz kimiz?
5: Bilmem. Sizi görmedik hiç.
1: Oldu bu iş.
0: Aynen.
6: Neler oluyor yahu?
1: Asıl size neler oluyor? Böyle kasıla kasıla yürüyorsunuz.
5: Hıç. Ne dersin sen ağa?
0: Şşt. Biz sizin daha önce gördüğünüz adamlardan değiliz asker ağa.
1: Hatta bundan sonra da göremeyeceksiniz bizim gibisini.
0: Hatta ve hatta siz bizi görmediniz. Görmüyorsunuz, göremeyeceksiniz.
5: Evet.
0: Koş kara gözüm, koş.
1: Bunlar deli miydi, hayvan mıydı Hacı Cavcav? Nasıl oldu bu?
0: Ah benim iyi niyetli arkadaşım. Hala anlamadın mı? Tüccar bizi kandırdı.

0: Geliyor bizimki.
1: Güzel. Gelsin bakalım.
0: Gördün mü Hacı Cavcav? Bizi görmedi.
1: Görmez tabii. Karışım işe yarıyor.
0: Sonuçta deli de değil, hayvan da. Değil mi?
1: Elbette.
0: Hızlandı bu yahu.
1: Kesin işi vardır. Yoksa bizi görüp de hızlanmış olamaz, değil mi?
0: Dur şuna bir çelme takayım.
1: Allah Allah. Görüyor mu yoksa?
0: Mümkün değil. Denk gelmiştir. Dur ben şuna güzel okkalı bir...
2: Alın paranızı efendiler, alın. İmdat! Kurtarın beni!
1: Bu da bize ders olsun kara gözlüm. İnsanlarla alay ederek insana yakışmayan bir davranışta bulunduk.
0: Doğru dedin Hacı Cavcav. Başından beri huzursuzdum. Velakin yine de kendimi tutamadım.
3: Sizi hatanızı anlamış görmek güzel dostlarım.
0: Sen biliyor muydun?
3: Evet. Sizi konuşurken duydum.
1: Hakkını helal et tuzsuz efendi.
3: Ben ettim gitti. Şimdi diğer kandırdıklarınızla da helalleşin bakalım.
0: Askerlerle ben helalleşeyim. Ayı işini sen hallet Hacı Cavcav.
1: Yok ya, sen amma akıllı çıktın. Karışımın yan etkisi mi acaba?

Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Heyecan yapmayı seviyor herhalde.
1: Top tutmak için antrenman olur diye düşündüm. Ne bileyim bu kadar zor olacağını.
0: Bu hızla gidersek seneye köy meydanına varırız artık.
2: Gerçekten mi? Geri dönelim o zaman. Ben o kadar uzağa gidemem.
0: Of Nihat, lafın gelişi diyorum.
3: Neyse arkadaşlar, hızlanalım biraz. Haklısınız, hemen hızlanıyorum.
0: Gitti güzelim yumurtalar.
1: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.
3: Ama arabayı kasabaya yumurta taşımak için kullanıyorlar.
0: O zaman kendi arabamızı kendimiz yaparız.
3: Arkadaşlar, kırmızı takım araba icat edecekmiş. Yumurtaları onunla taşıyacaklar.
4: Araba mı? Biz de yapalım.
3: Yapabilir miyiz ki?
4: Yaparız tabii. İstersek yarış arabası bile yaparız.
2: Duydunuz mu? Yarış arabası yapacaklarmış.
1: Biz de yapalım.
0: Hem de daha hızlısını.
1: Biz daha hızlı bir araba yaparız.
3: Biz köyün en hızlı arabasını yaparız. Biz de dünyanın en hızlı arabasını yaparız. Biz uzayın en hızlı arabasını yaparız.
1: Yapın da görelim.
5: Asıl siz yapın da biz görelim.
1: Nasıl yapacağız?
3: Bence gemilerden ilham alalım.
6: Niye? Derede mi süreceğiz arabayı?
3: Hayır ama orijinal bir araba yapmış oluruz.
7: Arkadaşlar, pek iyi bir fikir gibi gelmedi bu bana.
0: Yapalım hadi. Ben varım.
5: Ben de varım.
7: İyi tamam da nasıl olacak?
3: 4 tekerlekli bir el arabası bulacağız. Üstüne de bir bezi yelken olarak takarız.
7: Ya rüzgar olmazsa?
3: O zaman da kürekler ekleriz arabaya. Küreklerle iteriz.
7: Arkadaşlar, bu fikir bence çok problemli.
0: Ben yelkenli ayarlarım.
6: Ben de kürekleri bulurum.
5: Ben de arabayı ayarlarım.
7: Allah sonumuzu hayır etsin.
0: Furkan, nasıl yapacağız arabayı?
3: Bisikletten mi yararlansak acaba?
0: Harika bir fikir. Hemen getiriyorum.
3: Ama daha sözümü bitirmedim.
0: Hadi atlayın.
1: Bana yer kalmadı.
0: Furkan, bu hiç iyi bir fikir değilmiş. Bununla yarışı kazanamayız.
3: Fikir bu değildi zaten.
0: Neydi o zaman?
3: Bize 2 bisiklet lazım.
0: Baştan desene.
1: Ziya'daki çeviklik bende olsa dünyanın en iyi kalecisi olurdum.
0: İkinci bisiklet de hazır.
3: Şu bisikletleri 2 dakika rahat bırakır mısınız?
0: Ne yapalım? Çok heyecanlıyız.
6: Hadi anlat. Dinliyoruz.
3: 2 bisikleti yan yana birleştireceğiz.
0: Sonra?
3: Sonra herkes için bir oturak ve pedal ekleyeceğiz.
0: İşe yarayabilir.
3: Böylece çok hızlı bir aracımız olacak.
0: Hemen başlayalım.
5: Araba olarak bunu kullanalım. Babamın deposundan buldum.
7: Bu iş görür.
0: Ben de yelkeni getirdim.
7: Harikasın Hami.
5: Sofra bezi mi? Yemek yedikten sonra mı yapacağız arabayı?
0: Ne yapayım arkadaşlar? Ancak bunu buldum.
7: Bakalım kürekler nasıl çıkacak?
6: Kürekler harika. Hiç merak etmeyin.
3: İyi de bunlar tekne küreği değil ki. İnşaat küreği.
6: Ne bileyim ben Burak. Teknede mi büyüdüm? Kürek dediniz getirdim işte. Hem denizde değiliz. Ha o kürek ha bu kürek.
7: Neyse. Elimizde olanları kullanacağız mecburen.
0: Tamam, kaldır. Evet, tamam, biraz sola. Hayır. Benim değil, senin soluna.
1: Aa, dikkat edin.

0: arkadaşlar, yandık. Onların arabası harika olmuş.
1: Arkadaşlar, sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Evet. Hem de bir tavuk gücünde.
3: Hiç de bile. O bizim maskotumuz. Bizimki hem rüzgar gücüyle çalışıyor, hem de kas gücüyle.
4: Üf ya, biz niye düşünemedik maskot işini?
5: Hallederiz.
3: Bak bak bak bak! Bak bak bak bak! Bak bak bak bak! Bak bak!
6: Maskot işi de tamam olduğuna göre yarışa başlayabiliriz. Bakalım kimin arabası daha hızlı?
4: Tepeye çıkıp ilk geri dönen takım kazanır.
6: Kabul!

0: 2? 1! 거짓! 거짓! 9! 거짓! 여쭤보 거지 넣었어. 트럼프
1: arkadaşlar, bu yelken hızımızı kesiyor. Kapatmamız lazım.
2: O iş bende.
1: Bir şey arıyor. Daha hızlı olmalıyız.
0: Tam gayret arkadaşlar. Az kaldı.
1: Biraz daha gayret edelim. Geldik sayılır.
3: Evet. En güzeli yokuş aşağı inmek.
4: Tüm yarışlar yokuş aşağı olsa keşke.
1: Arkadaşlar, biraz yavaşlasak mı?
0: Kesinlikle katılıyorum.
2: Frene bastım.
5: Fren yok mu?
0: Sakin ol. Bir çözüm düşünelim.
6: Kurtar bizi Furkan.
0: Tamam. Ayaklarımızı fren gibi kullanalım.
1: Olmuyor.
0: Demir ne yapacağız?
1: Kürekleri fren olarak kullanalım. Eyvah. Kürekler de gitti.
0: Bize yanaşın. Diğer tarafta birleşti.
2: Hadi çabuk.
1: Yaklaş beni.
0: Hadi dur, dur.
4: Durduk.
7: Epey heyecanlı bir gün oldu.
2: Hırsımız yüzünden.
0: Yarışı kazanmak için aşırı hırs yaptık. Fren yapmak aklımıza bile gelmedi.
1: Herkesi tehlikeye attık.
7: Hatanızı anlamanız çok güzel bir erdem. Ama bugün çok güzel bir davranış daha gösterdiniz. Tebrik ederim sizi.
3: Cidden mi? Ne yaptık ki?
7: Sadece kendi canınızı değil, arkadaşlarınızı da düşündünüz. İki takımı birden kurtardınız.
8: Nasıl düşünmeyiz hocam? Onlar bizim canımız.

0: Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Teşekkür ederiz anne ve baba.
1: Teşekkür ederiz anne ve baba.
2: Bir şey değil Eren ve Ceren.
0: Camiye gitmek çok mu sevap anneciğim?
2: Oo, hem de ne kadar sevap.
1: Daha çok sevap kazanmak için her gün şerbetli camiye gidebiliriz baba.
3: Her gün şerbet ikram edilmiyor biliyorsunuz. Sadece cuma günleri. Ve özellikle siz çocuklar için. Ona da zaten her hafta geliyoruz.
0: En çok şerbeti ben içtim. Tam 5 bardak içtim.
2: Afiyet şifa olsun kuzuma.
0: Ay, sıkıştım. Ben de susadım.
2: Ne?
0: Ben de.

0: Hadi bakalım, inebilirsiniz.
1: İlk ben gideceğim.
2: İlk ben. Kapıyı da ben açacağım.
3: O kadar şişe nereden çıktı Adem?
0: Bagajdan. Plastik şişeleri biriktirip geri dönüşüme atıyorum.
3: Şişeler temiz ve sağlam görünüyor.
0: Evet, hepsini arabadan topladım. Çocuklarımız maşallah çok güzel su tüketiyor.
3: Aslında mataraları da var ama yine de çok kullanmışız gerçekten.
0: Şimdi doğru geri dönüşüme.
3: Bu kez ileri dönüşüm yapabiliriz.
0: İleri dönüşüm mü?
1: Anne acıktım. Ben de. Nasıl da acıkmışım. Seni bile yiyebilirim baba.
2: Ben de.
0: Yapmayın kuzularım, acıyın bana. Anne hanım, kurtar beni bu aç kurtların elinden.
3: Hey, sizi gidi aç kurtlar sizi. Çekilin bakayım.
2: Çekilmem, nyam nyam nyam nyam. Çok lezzetli görünüyor.
0: Emel, bir an önce bir şeyler hazırlasak iyi olacak. Yoksa çiğ çiğ götürecekler beni.
3: Korkma, onları nasıl durduracağımı biliyorum. Onlar oynarken biz hazırlarız.
0: Yaşasın.
3: Tadam.
1: Nerede? Balon. Yaşasın.
2: Hadi oynayalım.
3: Babanız hemen şişirsin o zaman.
1: Evet, hadi baba.
0: Hemen şişiriyorum efendim.
3: Bakalım kaç nefeste şişecek.
1: Baloncu, baloncu, hadi durma. Bir. İki oldu işte.

0: dört göz olduk artık bitir. Beş.
1: Sağ olun, sağ olun.
2: Babam beş nefeste şişirdi.
3: Geçen sefer ondu.
1: Yok daha neler.
2: Hadi oynayalım.
4: Yeri düşünmek yok.
3: En sevdiğim.
1: Salata bende.
4: Çok teşekkür ederim salata adam.
1: Ne demek, rica ederim.
4: Ama canım artık menüyü biraz daha zenginleştirsen hiç fena olmayacak.
1: Yumurta da kırıyorum.
3: Çok yorulduğunu biliyorum.
2: Hiç de bile.
3: Ben kazanacağım.
2: Oh, hayır ben. Ha?
3: Kapı. Baba kapı çalıyor.
2: Baba, baba.
1: Geldim, geldim. Çekilin bakayım.
3: Hala.
5: Halasının gülleri.
3: Halam geldi, halam geldi, yaşasın.
1: Hoş geldin abla. Elindeki ne?
5: Hoş buldum. Börek yapmıştım. Tazecik, size de getireyim dedim.
1: Ne zahmet ettin abla?
4: Alayım abla. Hı? Ne zahmet ettin?
5: Ay benim akıllı kuzularım, halalarına terlik getirmişler. Yerim süzüm maşallah.
1: Akıllıdır benim çocuklarım.
4: Kapıyı da biz olmadan açmazlar halası. Gördün değil mi?
5: Görmez olur muyum? Akıllı bunlar, çok akıllı.
1: Aynı babası.
5: Aynı halası, halası.
2: Balon, kaç.
3: Ay.
2: Ya baba, balon patladı. Yenisi lazım.
1: Nerede kalmıştık? Ha tamam. Hadi yemek vakti.
5: Eline sağlık Emel. Çok güzel olmuş. Zahmet oldu.
4: Zahmet ne demek abla? Afiyet olsun.
3: Hadi baba balon.
2: Balon, balon.
3: Yine tekerleme söyleyeceğiz.
1: Balon şişirmece oynarız yine. Ama çocuklar başka bir işiniz var sizin.
3: Ne, ne?
1: Anneniz size dönüşüm yaptıracak. Hem de ileri. Yardım etmek ister misiniz?
3: Evet.
4: Ademciğim ben onu kendim halledecektim canım.
1: Tek başına yorulmanı istemem canım. Çocuklarımız da ablam da seve seve yardımcı olurlar. Değil mi çocuklar? Ailecek el birliğiyle halletmiş oluruz.
3: Evet. Hadi anne.
1: Hadi bana müsaade. Gidip biraz şekerleme yapayım.
4: Adem.
1: Canlarım. Kolay gelsin. İyi eğlenceler.
5: Ne yapıyoruz?
4: Evet, yeni oyunumuz için görev dağılımı yapıyoruz. Hazır mıyız?
3: Evet.
4: Ben şişeleri kumla dolduracağım. Halanız da boyayacak.
2: Biz?
4: Siz de kamyonu duvarın dibindeki kumdan doldurup buraya getireceksiniz, tamam mı?
3: Tamam.
2: Kamyon şoförü benim.
3: Diğer turda ben olurum ama küçük şoför adam.
2: Tamam. Hadi gidelim.
5: Çok iyi fikir aslında. Nereden geldi aklına?
4: Plastik şişeleri çöpe atmıyoruz. Adem epey biriktirmiş. Hepsini bir arada görünce bir oyun için kullanırım diye düşünmüştüm. Ama planım bugün değildi.
5: Hallederiz şimdi, olsun.
2: Düdün. Ha? Kumunuz geldi.
5: Kamyoncu bey, şuraya dikkatlice boşaltırsanız çok iyi olur.
2: Hemen döküyorum.
4: Çok teşekkürler.
5: Ama bu yetmez.
2: Beş üç tane daha lazım Ceren.
3: Tamam, hallederiz.
2: Dikkatli ol, trafik kurallarına uy.
3: Tamam kaptan, merak etme.
4: Şimdi bu hizadan topu atacaksın. Bakalım kaç tane top devirebileceksin.
2: Tamam, atıyorum.
5: Gönder gitsin.
3: Eren, Eren, Eren, Eren.
4: Tek atışta üç şişeyi devirdin. Aferin sana. Hadi devam.
5: Şimdi sıra Ceren'de.
2: Ceren, Ceren, Ceren.

0: Çok iyiydiniz.
1: Bir daha, bir daha.
2: Tabii ki devam. Hadi bakalım. Ama önce şişeleri yeniden dizmeniz lazım.
1: Tamam.

0: Eline sağlık hanım. Çay güzel olmuş. Artık işe koyulabiliriz.
1: Hayırdır hoca? Bugün nereye gidiyorsun?
0: Hava güneşli olursa tarlaya, yağmurlu olursa ormana gideceğim.
1: İnşallah de.
0: Nasıl?
1: İnşallah de hocam.
0: Yahu hatun, olay basit. Hava ya açık olacak ya kapalı. Bu durumda ya tarlaya gideceğim ya ormana.
1: Hocam sen yine de inşallah de.
0: Aman hatun. Oh, harika bir gün. Hadi o zaman tarlaya.

0: efendim? Allah Allah, hava kapandı. Neyse, o zaman tarlayı sonraya bırakalım. Kara kaçan, hedefimiz orman. Kara kaçan, geri dön. Hava açtı, tarlaya gidiyoruz. Hava bozdu, ormana. Tarlaya. Ormana. Tamam, ormana gidiyoruz. Hava açsa da kapansa da karar verilmiştir.
1: Hocam dur. Sen ne yapıyorsun da?
0: Bunu kesiyorum.
1: Haçen görmeyeyim misin? Bu bir yaş ağaç. Kesilir mi hiç hoca?
0: Fark etmemişim.
1: Burada kurumuş ağaç hiç kalmadı. Sen en iyisi şu karşı tepedeki ormana git. Anca orada kesilecek ağaçlar bulabilirsin.
0: Ama orası çok uzak.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Haklısın galiba. Hadi kara kaçan. Hedefimiz tepedeki orman.

Я мурда, я забодик, если же... Каракачан, кач! Asla biz kül oluyorduk yahu. Neyse ki böyle güvenli bir yere denk geldik. Şurada biraz bekleyelim bari. Bu arada bu altımdaki çimlerde bayağı bir rahat. Hem de sıcacık. Ne güzelmiş. Kara kaçan kaç.

Biliyorum saçma görünüyor ama unutmayın, ben Nasrettin Hoca'yım. Ağaca çıktığımda bindiğim dalı keserim.

Of, neler geldi başıma, neredeyim ben? Yolu da kaybettik şimdi, iyi mi?

Aa, şurada birileri var. Kurtuldum. Onlar bana köyün nerede olduğunu söylerler. Hey siz oradakiler. Bunlar harap.

0: hatun, ah! Nedir bu başıma gelenler? Bir inşallah demedik diye mi oluyor bütün bunlar yani? Hı? Hı? Aa, bu yol. Bu yolu biliyorum ben. Köyün yolu bu. Yolu buldum, kurtuldum.
1: Selamun aleyküm. Çeşmeli Sebil Köyü nerededir? Bilir misin hoca?
0: Aleyküm selam. Çeşmeli Sebil'i bilirim de orası epey uzaktadır. Yolu da epey dolambaçlıdır.
1: Demek yolu dolambaçlı.
0: Evet, neyse bana müsaade, hemen eve dönmem lazım.
1: Hoca bir dakika, sultanın bir mektubunu acilen o köye götürmemiz gerek. Bize yolu göstereceksin.
0: Ha? Ama o yol 3 gün sürer.
1: Yapacak bir şey yok. Hadi düş bakalım önümüze, gecikmeyelim.
0: Oh,

0: Kim o?
1: İnşallah ben geldim hatun. İnşallah aç kapıyı. İnşallah bekletme beni.
0: Hocam ne oldu sana böyle?
1: Hele sonra anlatırım inşallah.
0: Hocam orada ne oluyor?
1: Anlaşılan haramiler de inşallah dememiş hatun. Her işin başıdır bismillah. Onun iznidir inşallah. Mevla'yı gözetmezsen eğer başa ne gelir alimallah.

Mama!

Mama!

0: Ma, mamma,
1: ma,
0: mamma, ma,

Oh,

Colin.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane, çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane, işler karara varınca haklı karınca bir tane, her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane, yumburlop topu yumurta yumurcalılar bir tane, hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane, atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane, iki kuş apayrı dallarda ayrı telden bir tane, çıktık kutsal bir yola fülfül hac yolunda bir tane, hıfzedip öğren uygula ol küçük hafız bir tane, tabi tabi.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Evet benim duyarlı ve hassas dostlarım. Bugün yine heyecan dolu bir konuyla karşınızdayım. Tahminlerinizi alayım. Ne? Tahmininiz yok mu? Tamam. Size bir ipucu. Teleskopçum, bir ipucu alabilir miyiz?
1: Elbette tilki. İpucumuz harita.
0: Evet, harita dedi teleskop. Bildiniz mi? Yoksa biraz daha ipucuna mı ihtiyacınız var? Öyleyse tamam, bir ipucu daha. Teleskop.
1: İkinci ipucumuz sandık.
0: İşte bu iyi bir ipucu. Bu ipucundan sonra bilemedim demeyin artık. Evet, hazine.
1: Kestik. Harikaydın tilki.
0: Teşekkür ederim teleskop. Gerçekten güzel bir giriş oldu.
1: Kesinlikle, evet. Haritamız nerede?
0: Yolda.
1: Yolda mı?

0: Hop. Evet, harita burada.
1: Bak bakalım nasıl bir harita?
2: Sağ olun ya, iyiyim ben. Bir şeyim yok yani. Sorduğunuz için...
0: Haberci ya, günde 5 kere böyle geliyorsun zaten. Amma duygu sömürüsü yaptın.
2: Yok ya, ne duygu şeysi yapacağım?
1: Haberci, şu hazineyi bir bulalım, sana kartal kanadı alacağım.
2: Kartal kanadı mı?
1: Evet, hem de kocaman.
0: Hep yumuşak iniş yapacaksın.
2: Canım arkadaşlarım benim.
0: Evet, duyarlı dostlarım. Haritamız elimizde. Diyor ki, hazineyi aramaya giderken yanınıza eldiven ve torba almayı unutmayın.
1: Ne alaka? Belki sandık yerinden kalkmıyordur. İçindekileri torbaya koymamız gerekiyor olabilir.
0: Eldiveni de hazineye zarar vermememiz için istiyordur.
1: Oku oku.
0: Diyor ki, hazineye ulaşmak için bazen uzun yollar kat eder, ağır yükler taşırsınız.
1: Peki eldiven ve torbayı nereden bulacağız?
0: Bu işi çözse çözse...
3: Kurye çözer!
4: Çantamda her zaman eldiven ve torba olur benim. Merak etmeyin.
0: Evet duyarlı dostlarım. Heyecan dorukta. Gizemli bir dostumuzun gönderdiği gizemli bir haritayla gizemli bir yolculuğa çıktık. Bakalım neler olacak. Takipte kalın.
1: Hakikaten Tilki, bu gizemli dostumuz kim ve bize nasıl ulaştı?
0: Kim olduğunu bilmiyorum. Gizemli biri ve gizemli bir mektup gönderdi. Haritaya göre buralarda

0: Bunun burada ne işi var?
1: Ah şu çevreye duyarsız canlılar.
2: Burada bırakamayız bu çöpü. Alalım.
3: Doğayı korumak yine bize düştü. Peki ne yapacağız? Etrafta çöp kutusu yok.
1: Bunlar iş görür.
2: Harika. Şimdilik kullanalım. Buradan sağa dönüyoruz. Yapma. Bu kadar da olmaz ki. Çevreyi ne hale getirmişler?
0: Zaten gidiyoruz. Yolda denk geldiğimiz çöpleri toplayalım bari.
1: Evet. Elimize bir yapışacak sanki.
2: Yapıştı.
3: Bu domates salçası mı yoksa biber salçası mı?
2: Ne yapacaksın haberci? Domates salçası konservesi için ayrı, biber salçası konservesi için ayrı torban mı var?
3: Yok.
1: Tilki haklı. Çöp işte.
3: Yazık şu doğaya.
2: Neredeyse geldik çocuklar. Haritaya göre sandık şu kayanın hemen arkasında.
0: Oo, gelmişiz bile.

0: İşte bu olmalı. Kağıtta yazıyordu ya. Hazineye ulaşmak için bazen ağır yükler taşırız diye.
1: Doğru. Bu taşlar da yeterince ağır görünüyor. İşte hazine sandığı.
2: Hey!
1: İşte hazine çok yakınımızda sevgili dostlarım. Hazır mısınız?
3: Evet.
1: İzleyiciye sordum kurye.
3: Ben de izliyorum işte.
0: Hadi çocuklar, açalım artık sandığı. Ne varmış, ne varmış?
3: Bu da ne?
0: Aa, bir de not var.
1: Sevgili duyarlı tilki ve onun duyarlı arkadaşları. Eğer bu kupayı aldıysanız görevi tamamladınız demektir. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürümüzün bir nişanesi olarak bu kupa size. Yani en iyi doğa severlere. Bu hediyeyi doğanın en çok kirletildiği güzergahtan gideceğiniz şekilde sakladım. Ve eminim ki bu yolu güzelleştirmeden geçmemişsinizdir. Hepinize teşekkür ederim. Doğa sever bir dostunuz. Evet duyarlı dostlarım, aslında bize verilen en büyük hediye doğanın kendisidir. Kıymetini bilelim.

0: Ne yapıyorsun güzel kızım?
1: Ödev yapıyorum anne. Çok az kaldı.
0: Neden ödevini odağında yapmıyorsun?
1: Mutfakta olmayı çok seviyorum. Ama asıl sebebi ödevim mutfakla ilgiliydi. Onun için burada yapıyorum.
0: Ya neymiş bakalım ödevin?
1: Öğretmen kış sebzelerini yazmamızı ve resimlerini çizmemizi istedi.
0: Sen de soluğu mutfakta aldın.
1: Buzdolabındaki sebzelere baktım.
0: İyi ki dün pazara gitmişim.
1: Evet, dolapta bir sürü sebze vardı.
0: Çok şükür kızım. Peki nelermiş bu kış sebzeleri?
1: Pırasa, brokoli, kereviz, havuç, lahana, bir de ıspanak.
0: Çok doğru. Karnabaharı da unutma.
1: Onu nasıl görmedim?
0: Görmezsin. Çünkü yemek için çıkarmıştım.
1: Tamamdır. Karnabaharı da yazıyorum. Anne, sen pişirmeden önce resmini çizebilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Pamuk topuna benziyor. İşte oldu. Ödevimi bitirdim. Artık sana yardım edebilirim.
0: Gelin benim güzel kızıma.
2: Anne çok acıktım. Yemekte ne var?
0: Karnabahar.
2: Ya köfte yapsan olmaz mı?
0: Olmaz. Bugün karnabahar yiyeceğiz.
2: Ama ben karnabahar sevmiyorum.
0: Ama sağlıklı beslenmek için her sebzeyi tüketmemiz gerekiyor. Her sebzenin ayrı bir tadı ve faydası var.
1: Annem haklı Tuna. Yemek seçmemen gerekiyor. Hem sen sürekli köfte yemek istiyorsun.
2: Ne yapayım? Çok seviyorum köfteyi. Of, olsa da yesek.
0: Merak etme, bu karnabahar tarifini de çok seveceksin.
2: Hiçbir şey köftenin yerini tutamaz.
0: Denemeden bilemezsin ki.
2: Nasıl yani? Karnabahar köfteden daha güzel olabilir mi?
0: Farklı yemekleri denemezsen bunu asla öğrenemezsin.
2: Ya.
0: Kim bilir, belki de öyle bir karnabahar yiyeceksin ki köfteden daha çok seveceksin.
2: Tamam, deneyeceğim.
0: Aferin benim akıllı oğluma.
2: Peki ne zaman döneceğim anne? Benim karnımdan sesler geliyor da.
1: Duyuyoruz. Sanki davul yutmuşsun gibi.
0: Hadi sen elini yüzünü yıka. Hatta bir duş al. Biz de yemeği hazırlayalım. Sen işini bitirene kadar yemek hazır olur.
2: Anlaştık. Yaşasın yemek yemek.
0: Hadi bakalım Lina'cığım. Biz de hemen başlayalım. Yoksa Tuna'nın midesindeki davul sesi bütün mahalleyi inletecek.
1: Haklısın. Peki ne yapacağız?
0: Tuna'nın istediğini. Köfte.
1: Ne? Ama anne, hani karnabahar yapacaktık?
0: Zaten köfteyi karnabahardan yapacağız.
1: Nasıl yani? Karnabahar köftesi mi?
0: Evet, öyle bir karnabahar köftesi yapacağız ki Tuna bundan sonra karnabaharı çok sevecek.
1: Gerçekten mi? Anne, tarifi arkadaşlarımla da paylaşalım mı?
0: Güzel fikir. Böylece karnabahar sevmeyen kalmayacak.
1: Yaşasın. O zaman hemen kameraya.

0: Ben Şef Lina. Ve bu da mutfağımızın sultanı Tuğba Sultan.
1: Merhaba.
0: Arkadaşlar, bugün size harika bir tarif hazırlayacağız. Aslında ben de sizinle birlikte öğreneceğim. Peki, ne yapacağız Tuğba Sultan?
1: Karnabahar köftesi yapacağız şefim.
0: Arkadaşlar, bu tarif kardeşim Tuna için. Laf aramızda kendisi karnabaharı pek sevmiyor. Ama biz öyle bir yemek hazırlayacağız ki karnabahara bayılacak. Öyle değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim.
0: Arkadaşlar, siz yemek ayırt ediyor musunuz? Ben her yemeği severek yiyorum.
1: Doğrusu da o zaten şefim. Hem iyi pişirilirse her yemek leziz olur. Daha tadına bile bakmadan ben bunu yemem demek hiç doğru değil.
0: Bence de.
1: Hadi o zaman leziz karnabahar köftemizi yapalım. Ama önce ellerimizi yıkayalım.

0: yerimizi yıkadığımıza göre artık başlayabiliriz. İlk olarak işte malzemeler. İlk malzememiz tabii ki karnabahar. Peki başka neler var? Tarifi bilmediğin için kalanları annem, yani yardımcım sayacak.
1: Bir yumurta, bir su bardağı un, biraz maydanoz, taze soğan, tuz, karabiber ve kimyon. Hepsi bu.
0: Malzemeleri öğrendiğimize göre şimdi sıra tarifte. İlk olarak ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Karnabaharı kaynatıyoruz. Suyumuzu ekleyelim. İşte oldu. Karnabahar haşlanana kadar biz de soğanı ve maydanozu doğrayalım.
0: Tabii. Önce yeşillikleri iyice yıkamamız gerekiyor. Öyle değil mi?
1: Çok haklısın şefim. Yıkama işi sende, doğrama da bende.
0: Anlaştık. Tertemiz oldu.
1: Ellerine sağlık şefim. Şimdi onları doğrayalım.
0: Anne, ben ne zaman bıçak kullanabileceğim?
1: Yeterince büyüdüğünde.
0: Yani ne zaman?
1: Parmak kasların gelişince, yani biraz daha zamana ihtiyacın var.
0: Yemek yapmayı o kadar çok seviyorum ki bir an önce her şeyi öğrenmek istiyorum.
1: Ama sen zaten mutfakta harika iş çıkarıyorsun. Doğrama işini de kendin yaparsan ben hiç mutfağa giremeyeceğim diye korkuyorum.
0: Merak etme, yemek yapmanın en güzel tarafı seninle yapmak. Ondan asla vazgeçmem.
1: Güzel kızım benim. Evet, soğan ve maydanoz doğrandı. Bakalım karnabahar haşlanmış mı?
0: Haşlandığını nereden anlıyoruz?
1: Çatalı batırdığımızda içine giriyorsa haşlanmış demektir. Hadi bu testi sen yap bakalım.
0: Anlaştık. Bakalım giriyor mu? Aa, evet girdi. Yumuşamış.
1: Demek haşlanmış. Artık onu soğuk suya tutabiliriz. İşte oldu. Tamamdır. Artık köfteyi yapabiliriz. Bir karıştırma kabı alıyoruz.
0: Hemen getiriyorum.
1: Karnabaharı iyice eziyoruz. Bu iş sende şefim.
0: Anlaştık.
1: Hadi bakalım.
0: Arkadaşlar, karnabaharı bu gördüğünüz eziciyle iyice eziyorum. Bakın püre gibi oldu. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Diğer malzemeleri koyup karıştırıyoruz.
0: Aa, çok kolaymış. Hadi yapalım.
1: Önce yumurta. Sonra un. Sırada maydanoz ve soğan var. Ve baharatlar. Biraz tuz. Biraz karabiber. Ve kimyon.

0: Evet, artık karıştırabilirsin şefim.
1: Oo, nefis kokuyor. Arkadaşlar, malzemeleri iyice karıştırıyorum. İşte oldu. Peki şimdi ne yapıyoruz?
0: Karışımdan küçük yuvarlaklar koparıp köfte şekli veriyoruz. İşte böyle.
1: Anladım.
0: Hadi o zaman birlikte yapalım.
1: Önce yuvarlak yapıyoruz. Sonra da iki elimizle bastırıyoruz. İşte köfte hazır. Arkadaşlar, karnabahar köftelerini hazırladık. Sırada ne var?
0: Sıra geldi pişirmeye. Tavaya biraz yağ koyuyoruz. Yağın kızmasını bekliyoruz. Sonra da köfteleri yağda kızartıyoruz. Evet. İşte bu kadar.
1: Şimdiden mutfağa harika kokular sardı. Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: Merak etme, çok beklemen gerekmeyecek. Karnabahar önceden piştiği için köfteler çok çabuk olacak.
1: Yaşasın.
0: Bak, bir yüzleri pişti bile. 2 dakika sonra köfteler servise hazır.
1: İşte servis tabağı.
0: Harikasın şefim.
1: Harika görünüyorlar. Keşke kokusunu da alabilseydiniz. Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Özellikle de karnabahar sevmeyenler denemeli.
0: Merak etme, bunu yedikten sonra karnabahar sevmeyen kalmayacak.
1: Bugünlük bizden bu kadar. Videomu beğenmeyi ve yaptığınız yemeklerin fotoğrafını göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın. Harika oldu.
2: Aa, köfte yapmışsınız. Canım annem, bana kıyamadın değil mi? Nefis olmuş. Bu kez farklı bir şey daha koymuşsunuz sanki. Ellerinize sağlık. Yediğim en güzel köfte. Peki ne koydunuz?
0: Karnabahar.
2: Ne?
0: Ya.
2: Çok güzel olmuş.
1: Artık karnabaharı seviyor musun?
2: Hem de çok. En sevdiğim sebze karnabahar. Yaşasın karnabahar.
0: Yavaş ye, boğulacaksın.
1: Anne, davul sesi kesildi.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Diyanet Çocuk'ta.

0: Hı? Acıktınız mı? Tamam, ambara gidip yem alayım biraz. Bekleyin burada bakalım hamar at tavuklarım. Hı? Hay Allah, anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok mu?
1: Uçuyor, uçuyor kara hindiba.
2: Kırdaki bütün kara hindibaları topladım.
3: Elhamdülillah. Bahar geldi. Hava hala serin. Bu havada ne güzel uyunur. Ama rahat bir uyku için birkaç şey gerekiyor. Battaniyem.
4: Temtem hala uyukluyor. Biz en iyisi ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
5: Olur. Kıra gidelim kıra. Mis gibi kravası var. Ne de güzel olur.
3: Hayır, uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. Bahar ayında gelirdi hep. Bülbül. Sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
0: Sesimi duyan yok ama belki...
5: Bu ses de nereden geliyor?
4: Hay Allah, ortalarda kimseler de yok.
6: Yardım edin. Hı? Kimse yok mu?
4: Bu Mert'in sesi. Anahtarını düşürmüş.
5: Ama başka giriş yok ki.
4: Unuttun mu Mirmir? Ben bir köstebeyim. Toprağa deler geçerim.
0: Neler oluyor? Köz köz. Aa, inanamıyorum. Anahtar. Akıllı köstebek. Hı-hı. Teşekkür ederim. Allah'ım, sonunda özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
7: Mert abi!
8: Bize bir oyun öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
0: Aa, tamam hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.
4: İnanmıyorum. Temtem.
5: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü. Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
3: Aha. Uyku tutmadı.
4: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
0: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
2: Ben, ben. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
0: Tam bülbül ozan. Geç bakalım ortaya.
8: Bülbül kafesteyse ve ozan bülbülse.
1: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
0: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz.
9: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste. Bülbül kafeste. Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
0: Tut Ece.
9: Bülbül kafeste. Bülbül
1: Bülbül artık özgür. Bülbül artık özgür.
0: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
1: Ha, can yeni bülbül. Geç bakalım ortaya.
7: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
1: Bülbül uçuyor. Bülbül özgür. Bülbül özgür. Ve yeni bülbül.
7: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
8: Kafeste değil. Yardım. Ha? İşte bakın.
0: Bu gerçekten bir bülbül.
10: Zavallı bülbül. Ne yapacağız şimdi?
0: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz Efelerin bahçesinde beni bekleyin.
1: Baytar neresi?
8: Hayvanların doktoruna Baytar denir dostum.
10: Hadi ne duruyoruz? Bülbül çok yorgun görünüyordu. Ona geldiğinde bakabileceğimiz bir yer ayarlayalım.
5: Temtem, sabahtan beri tepemizde geziniyorsun. Uyusana.
3: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
4: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına biraz uyu.
3: Oh.

0: Bülbül iyi mi Mert abi?
1: Aslında çok iyi. Sadece kanadı burkulmuş. Birkaç saati iyileşir dedi Baytar.
2: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
3: Kafesin içini güzelce temizledik.
4: En lezzetli yemleri de koyduk.
0: Suyu da tamam.
1: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.
5: Uyusun da büyüsün ninni. Hadi temtem. Hadi. Göz göz. Temtem uyudu mu? Kadife sesimle ne güzel de ninniler söyledim. Artık uyumuş olmalı.
6: Evet evet. Bir saattir dinliyoruz. Ama işe yaramıyor. Temtem hala uyumadı. Bunun başka bir yolu olmalı.

0: İşte ötüyor.
1: Artık kendini iyi hissediyor olmalı.
2: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptık. Bence burada hep mutlu olacak.
1: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
3: Ama burada isteyebileceği her şey var.
1: Yine de bülbül kafeste mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
0: Ne demiş?
1: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var.
4: Özgürlük!
3: Madem özgür olmak istiyorsun minik bülbül, çık bakalım.
4: Bülbül kafeste.
2: Özgür olmak herkesi mutlu eder. Bülbülü de.

0: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık.
1: Şşş! Mirmir, sus lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırız.

Haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Farkındaysan ısrar etti. Ah dişli, inanamıyorum. Her şeyi döküp saçmış. Poşeti parçalamış bir de. Mezurayı yanıma alayım da sonra kumaş ölçerken onu aramayayım. Pantolonu hızlıca değişeyim. İşte oldu, evet. Bugün size ne anlatıyor olabilirim? Ha? Taş. Ha? Kağıt. Ha? Makas. Hayır, hayır. Taş, kağıt, makas oynamayacağız çocuklar. Makara yapmıyorum. Duydunuz mu bilmem ama az evvel yere eğildiğimde en sevdiğim kadifeden fitilli pantolonum o müzikal sesi çıkarıp beni yarı yolda bıraktı. Benle bu yolu yürümeme kararı aldı. Bir nevi emekliye ayrıldı da diyebiliriz. Efendim? Ne? Anlamayanlar olabilir mi? Ya pantolonumun yırtıldığını anlatmaya çalışıyorum. Dişli yüzünden çart diye yırtıldı.
1: İyi ki çarşıdan gerekli terzilik malzemelerini almışım. Endişelenmeye gerek yok. Kumaşı kesersin, biçersin, dikersin. Terziyim sonuçta. Şu pantolonu tamir etsem iyi olacak.
0: Şimdi bu kadifeden fitilli pantolonumu onarmak için birkaç malzemeye ihtiyacımız olacak. Dikiş atölyeme gitmeliyiz. Hop. Şimdi bu pantolonun rengine uygun bir ip bulmalıyız. Ha, işte iplerimiz burada. Ha, ne ha? Ben az önce buraya pantolon koymamış mıydım? Benim canım kadifeden fitilli kömür siyahı pantolonum. Salonda mı bıraktım acaba? Hay Allah. Hayır, onu getirdiğim geldi gözlerimin önüne. Kesin, eminim yani. Salonda değilmiş. Nereye gitti bu pantolon? Ne? İp bobini nerede? Yine gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Evet, buraya koyduğum şeyler ortadan kayboluyorsa bulmanın tek yolu var. Bu kez de ben masaya çıkıyorum. Ben de ortadan yok olursam belki pantolonumu ve ip bobinimi de bulabilirim. Hay aklımla bin yaşayayım. Buradayım. Hadi ama bekliyorum.

ay, ugh. Bursa'ya kadar gelmişiz. Oh, burnuma güzel kokuyor.

0: yıktım perdeyi eledim bir an, terzi kendi söküğünü dikemeden geldim hemen. Terzilik, insanların giyinme ihtiyacının başladığı ilk çağlardan itibaren gelişmiş en eski zanaatlardan biridir çocuklar. Terzilik kelimesi Türkçe'ye Farsçadan geçmiştir. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir. Robotik ses, buralarda mısın?
1: Evet.
0: Tahtadaki görselleri silip tahtaya nasıl terzi olunur yazabilir miyiz? İşte bu kadar basit. Nasıl terzi olunur? Öğrenelim bakalım, değil mi çocuklar?
1: Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden mezun olmak.
0: Mezuniyet iyidir. Bu konuda tahtaya katılıyorum. Evet.
1: Halk Eğitim Merkezlerinden Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almak.
0: Evet, bu da diğer bir ihtimal tabii.
1: Terzi dükkanı açmak için ustalık belgesi almak gerekir. Bunun için çıraklık ve kalfalık eğitimini alarak ilerlemek ya da en az 5 yıl çalıştığınızı belgelemeniz gerekir.
0: Tabii ki. İyi bir terzi olmak için el becerinizin de olması gerekir. Bir paçası kısa bir pantolon ya da yakası yamuk bir ceket giydiğinizi bir düşünsenize. Hayat ne kadar zor olurdu. Neyse, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. Günümüzde tekstil sektörü çok ilerledi çocuklar. Artık giysilerin büyük çoğunluğu fabrikalarda üretiliyor. Ama biz terzilik mesleğini anlattığımız için şimdi sizinle kumaştan elbiseye kadar her şeyi beraber yapacağız.
2: Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick. Sakin ol Moby Dick. Şimdi şurada biraz otla bakalım sen.
0: Bu şekilde beslenirse semiz olur, semirir, güzel olur. Ama pahalı bir kumaş seçti. Şurada daha hesaplıları var. Onlardan gönlünce yiyebilir. Bu ipekli çünkü. Susamasın sonra.
2: Hayır Moby Dick, sen yemene bak. Bu kadar asla yetmez. Biraz daha yemelisin. Son günlerde yemeği iyice azalttın.
0: Kumaşın üstündeki ot desenlerini yemek de ne demek? Eski köye yeni adet uhay.
2: Neden bahsettiğimi anlaman için duyurarak konuşmuştum aslında.
3: Ben de biliyorum onun kumaş olduğunu ama yemeğe teşvik etmeye çalışıyorum.
0: Anlamalıydım bunun bir oyun olduğunu. Niçin yemek yemeyi azaltmış Moby Dick?
3: Ben de bilmiyorum. Birkaç gündür tuhaf davranıyor. Uyku sorunu da var. Geceleri zamansız mı ölüyor bir de?
0: Öyleyse vakit kaybetmeden Moby Dick'i bir baytara göstermelisin. Aslında ben bir baytarım ama bu bölümde değil.
2: Haydar mı?
0: Baytar uhay. Hayvan doktoru yani.
2: Anladım. Sen burada ne yapıyorsun?
0: Pantolon dikeceğim.
2: Pantolon mu? Sen dikiş dikmeyi biliyor musun?
0: Evet. Ben iyi bir terziyim uhay. Beni sakın yabana atma evlat.
2: Şaşırmadım desem yalan olur. Ben de yalan söylemeyi sevmediğim için şaşırdım diyeceğim. Şaşırmamış gibi yapsam seni yanıltmış olurum çünkü.
0: Tamam, seni anladım. Şimdi ben sana istersen kal ve beraber pantolon dikelim diyeceğim. Sen de bana çok isterdim ama annem ekmek almaya ya da kırtasiyeye gönderdi deyip gideceksin.
2: Yanıldın.
0: Ne?
2: Hiçbir işim yok. Kalıp yardım etmeyi çok isterim.
0: Kalıp yardım etmek mi dedin?
2: Evet.
0: Kalıp. Bu iyi bir başlangıç. Kumaşımızı alıp kalıbı üstüne koyup çizip keseceğiz. Sonra öbür bacak için çizip kesip, sonra diğer detayları da çizip kesip dikeceğiz. Yine beni şaşırtmayı başardın uhay. Öyleyse kumaşını al bakalım.
2: Şu.
0: Evet. Çizdik. Şimdi sıra kesmekte. İşte. Evet. Şuradan da çizersek. Evet, kalıp şuraya.

0: Evet, terzi yamağı Uhay. Diğer bacak lütfen. İşte bitti.
1: Ha?
0: Hani? Neden gülüyorsun? O kadar böbürlendikten sonra ortaya çıkan bu pantolon olmadı. Affedersiniz çocuklar, daha fazla devam edemeyeceğim. Bu bölüm size terzilik. Terzilik mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki bölüm yeni bir meslek macerasında görüşürüz. Ne güldüm ama.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayın.

0: Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Buraya aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Civan, yerli malı haftası için iyi ki bütün malzemelerden ikişer tane getirmişsin. Bugün nasıl oldu da unuttum.
1: Öğretmenimizin dilinde tüy bitmişti halbuki. Defalarca bugün yerli malı haftasını kutlayacağımızı sınıfta söylemişti.
0: Aklımdan çıkıverdi işte. Ama yeni ödevimi eve gider gitmez hazırlayacağım. Dil ile ilgili deyim ve atasözleri araştırmamızı istemişti öğretmenimiz. Hemen bir tane söyleyeyim hatta. Dilimde tüy bitti.
1: Bunu biraz önce ben söylemiştim.
0: Bir tane daha buldum bile. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
2: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Profesör, ne oldu sana?
2: Sormayın çocuklar. Nasıl oldu da unuttum bilmiyorum. Dün gece laboratuvara yıldırım düşmüş. Ben de fişleri prizden çekmemiştim. Bazı cihazlar yanmış. Neyse ki hallettim.
0: Çok geçmiş olsun profesör. Yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı?
2: Uzun bir macera bizleri bekliyor. Tüm sistem dün gece çöktü. Saatlerdir çalışıp simülasyonu yeniden düzenledim. Aslında çok daha fazlası.
0: Nasıl yani?
2: Size minik bir sır vereyim mi? Hı? Yaklaşın, yaklaşın.
1: Sırlara bayılırım.
0: Seni dinliyoruz profesör.
2: Tasarladığım yeni simülasyonla uluslararası bilim projeleri yarışmasına katılacağız.
1: Yaşasın!
2: Kaşifle tüm organların doğru çalışıp çalışmadığını test etmemiz gerekiyor.
1: Bu çok heyecan verici. Önce hangi organa bakacağız?
0: bu macera dillere destan olacak desenize. Bak Civan, bir tane daha deyim buldum dostum. Dillere destan.
2: He?
1: Öğretmenimiz içinde dil kelimesi geçen deyim ve atasözlerini araştırmamızı istedi. Yaman bugünden başladı.
2: Hangi organdan başlayacağımızı Yaman söyledi.
0: Tabii ya, ben söyledim. Ne zaman söyledim ki?
2: Dil organına gidiyoruz. Dil birinci tatma organımızdır. Konuşurken sesleri çıkarmamıza da yardımcı olur. O halde hazırsanız hadi birlikte Kaşif'i çağıralım.
0: Kaşif!
2: Başlıyor yeni keşif.
1: Dil ne acayip bir organ.
2: Dil yüzeyi tat tomurcuklarıyla kaplıdır çocuklar. Ve en arka kısım...
1: Acı!
0: Acı biber mi yedin?
2: Doğru bilgi Civan. Dilin en arka kısmı acı besinleri daha iyi algılar.
0: Al Civan, limon belki acını hafifletir.
1: Çok ekşi.
2: Yeri gelmişken dilin yan kısımlarında bulunan tat tomurcukları ekşi tatları daha iyi algılar.
1: Ağzım dilim kurudu.
0: İşte bir deyim daha Civan. Ağzı dili kurumak.
2: Ve dilin uç yan kısımları tuzlu besinleri algılar. Ve önemli bir bilgi daha. Dilin kemiği yoktur.
0: İşte bir tane daha atasözü. Dilin kemiği yoktur.
2: Gerçek anlamda da dil kaslardan oluşur. Bu nedenle çok kolay hareket edebilir.
1: Dil organı gerçek bir mucize değil mi Yaman?

0: dilin ucunu da kontrol ettiğimizde simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor demektir. Dilin ucu tatlı...
1: Yaman, fark etmedin mi? Bir deyim daha, dilimin ucunda.
0: Dilin uç kısmı tatlı besinleri daha fazla algılar.
1: Tatlı mı? İşte, nefis Türk lokumu. Hı? Aa, bu kutu boş.
2: Ne yapayım, çok lezzetliydi. Dilime hakim olamadım.
1: O anlamda kullanılmıyor bu söz. Midene hakim olamadın galiba. Bütün hepsini yedin mi?
2: İşte. İki tane de yolluk olarak ayırmıştım.
1: Alemsin Yaman. Babaannem de gittiği her mevlütten peçeteye lokum sarıp getirir. Tatlı yemeği çok seviyorum.
3: Simülasyon başarılı.
0: Evet, işte test başarılı. Dil organ simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor.
2: Yaşasın!
0: Görev başarıyla tamamlandı. Geri dönüyoruz çocuklar. Alın bakalım. Afiyet olsun çocuklar.
1: İnşallah içinde acı bir yiyecek yoktur. Hala dilim yanıyor.
0: Biraz önce dil üzerindeki tomurcukları inceledik. Şöyle bir ipucu vereyim size. Dilinizin ucunun daha iyi algılayabileceği bir yiyecek var içinde.
2: Yaşasın! Hey. Tatlı o zaman. Karpuz!
0: Çok iyi iş çıkardınız çocuklar. Afiyet olsun. Sizinle dil tomurcuklarını test ettik. Simülasyonumuz eskisinden çok daha iyi durumda. Her gün birlikte başka bir organı test edeceğiz. Ve bilim projesi yarışmasına hazırlanacağız.
1: Bu yarışmada mutlaka birinci oluruz bence. Çünkü bizim gibi iki yardımcınız var profesör.
0: İyi ki varsınız çocuklar. Bunun için çalışmamız gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun biz elimizden geleni yapacağız.
2: Allah'ım sana şükürler olsun. Dilimiz olmasaydı tatlıları, tuzluları, kebapları, meyveleri nasıl tadardık?
1: Hele sen Yaman. Bir kutu lokumu nasıl yerdin değil mi?
2: Of, dillere düştük yine.
1: Gördün mü bak, bir deyim daha. Dillere düşmek. Dilimiz olmasaydı konuşamazdık da.
2: Civan, biz konuşamasaydık da ben senin dilinden anlardım dostum.
1: Dilinden anlarım mı dedin? İşte bir deyim daha buldum. Hem dil organını öğrendik, hem de ev ödevimizi yaptık.

0: Hayırlı günler muhterem arkadaşlar. Beklenen gün geldi.
1: Hey!
2: Furkan nerede kaldı?
1: Gecikti. Neyle uğraştığını biliyoruz tabii.
0: Geri dönüşüm fuarına katılmaya karar verdiğinden beri onu görmez olduk.

0: Allah rızası için biri bir çözüm yolu göstersin. Hurdalıktan bulduğum parçaları çufiye her taktığımda bir öncekinden daha da tuhaf sonuçlar alıyorum. Şuna bak, nasıl da uyumsuz oldu. Böyle tren oyuncağı mı olur? Aa? Geri dön Çufi! Durdurun onu! Eminim yine bütün günüm başkasına verdiğimiz hasarı tamir etmekle geçecek.
1: Selamun aleyküm Furkan. Hayrola? Bu tekerlekler senin trenin için biraz büyük olmuş sanki.
0: Aleyküm selam Kadir amca. Hakkın var tekerlekler konusunda.
1: Ha?
2: Günlerdir okul çıkışlarında çok değerli oyunlarımızdan feda ederek canla başla çalıştık. Ve işte hediyesi karşımızda.

0: Şimdi geriye bu harika tornetimizi test sürüşüne çıkarmak kaldı. Bunu da tabii ki ben yapmalıyım.
1: Allah Allah! Neden sen deneyecekmişsin?
2: Evet abi, hayrola? Biz de en az senin kadar çalıştık. Niye ben denemiyormuşum?
0: Olur mu canım? Sen küçüksün bir kere. Sen de ne bileyim, karnın filan acıkmadı mı senin?
1: Acıktı da bunun ne alakası var test sürüşüyle?

0: Şey, en azından bu sefer benim suçum yok. Neyse, en azından senin tezgahına bir zarar gelmedi. Bizimle iki kez karşılaştıktan sonra hala kırılmayan tezgah bulmak kolay değildir bu mahallede.
1: Biz dedin de, senin ekibin kalanı nerede sahi?
0: Aa, unuttum. Bugün açılış vardı.
1: Açılış mı? Neyin açılışı?
0: O işte bunun açılışı. Hı? Hayır!
1: Eyvah!
0: Selamünaleyküm arkadaşlar.
2: Aleyküm selam Furkan.
0: Tahmin edeyim. Bodu'ya test süreci yaptırmak İsmail'in fikriydi.
3: Bu sefer benden çabuk davrandı Bodu. Bize seçme şansı bırakmadı.
0: Hayırlı günler Kadir amca.
1: Hayırlı günler çocuklar. Yine rüzgar gibi geldiniz.
3: Çok özür dileriz Kadir amca. Arabana haşat ettik.
1: Olur böyle şeyler çocuklar.
0: Niyeyse söz konusu biz olunca böyle şeyler biraz daha sık oluyor.
4: Sen hiç merak etme Kadir amca. Biz bu parçaları kullanarak sana eskisinden daha iyi bir araba yaparız. Müsaaden varsa senin arabayı baştan yapalım mı?
1: Müsaade senin Furkan'ım. Ama zahmet olmasın.
2: Estağfurullah Kadir amca. Biz kırdık biz yapalım. Hem biz böyle şeyleri geri dönüştürdüğümüz parçalarla tamir ediyoruz.
1: Helal olsun çocuklar.
0: Hadi o zaman her şeyin başladığı yere gidelim.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim çocuklar.
0: Bu parçalar iş görür.
3: Belki biz de bir şeyler ekleriz.
2: Hiç değilse güzelce boyar süsleriz.
0: Sen hiç merak etme Kadir amca.
1: Etmiyorum çocuklar. Size güvenim tam.

0: Bu pek olmadı galiba. Yerden bitme oldu.
1: Bir tane daha deneyelim.

0: Hayırlı günler muhterem arkadaş.
1: Aman abi, aynı şekilde başlamayalım. Sonra olaylar karışıyor.
2: Bu benim arabam mı?
0: Evet. Şey, beğenmedin mi Kadir amca?
1: Rengini değiştirebiliriz istediğin gibi.
2: Bilakis çocuklar, harika olmuş. Allah sizden razı olsun.
0: İyi ki çarpışmışız değil mi Kadir amca?

0: Ya son bir dokunuş kaldı Kadir amca. Neyse, gelişme var. Şunu ben alayım. İşte şimdi oldu. Hayırlı olsun Kadir amca.
1: Selamün aleyküm çocuklar. Aferin, yine şaşırtmadınız.
2: Aleyküm selam Makbule teyze.
1: Nasıl gidiyor Furkan? Çufi konusunda ilerleme var mı? Geri dönüşüm fuarına hazır mısın?
0: Maalesef değilim. Birkaç parça eklemem gerek ama oraya hep başka işler giriyor.
1: Trenini elden düşme malzemelerle geri dönüştürüp fuarda sergilemek istemen güzel Furkan.
0: Hı.
1: Ama bunun dışında kaybettiğin çufi ne çok hayra sebep oldu, farkında mısın?
0: Nasıl yani?
1: Düşünsene, en başında çufiyi kaybetmeseydin bu hurdalığı canlandırabilir miydiniz?
0: Haklısın. Burayı yapmamıza çufi sebep oldu.
1: Bu sayede hem Kadir amcan gibi insanları hem de oyuncakları olmayan birçok çocuğu mutlu ettiniz. Ve edeceksiniz de. Hem de hiçbir şeyi israf etmeden.
0: Haklısın Makbule teyze.
1: Önceliğin bu hayır işi olsun. Çufi zamanla tamamlanır. Fuara daha var.
3: Elinize sağlık çocuklar. Beni mahcup ettiniz. Şimdi düşünüyorum da Furkan, belki ben de senin için bir şey yapabilirim.
0: Ne gibi Kadir amca?
3: Gelin benimle.

0: İşte tam da düşündüğüm gibi.
1: Ama sen bunların burada olacağını nasıl bildin?
0: Bizim de işimiz bu Furkan'ım. Burası mahallemizin anaokulu çocuklar. Belki kendinizden hatırlarsınız. Küçük çocuklar oyuncaklara biraz sert davranırlar.
2: Hatırlarım.
1: O yüzden bu anaokulunda böyle artan parçalar sokağa atılıyor demek. Bu parçaları kullanarak çufiyi tamamlayıp geri dönüşüm fuarında sergilenmeye hazır hale getirebilirim. Allah senden razı olsun Kadir amca.
0: Sizden de çocuklar. Arabamı son model yaptınız baksanıza.
2: O zaman bize de bir tur attırmaya ne dersin Kadir amca?
3: Sanırım böyle bir yarışa hazır değiliz abicim. Baksana araba bile seni üstünden attı at gibi.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
2: Ha? Dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim. Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Ha?
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha? Ha?

0: Ali silahim olmaz. Hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Okuduğumuz kitapları satmak iyi fikir gibiydi. Ama kimse almıyor. İnsanlar fark etmiyor. Bağıralım.
3: Pazarcılar gibi mi?
2: Evet. Olur da ben utanırım ya.
3: Üç deyince üçümüz aynı anda bağıralım. Bir, iki, üç.
4: Gel vatandaş. En iyi kitaplar burada. Gel.
3: Bunu verebilirim. Annemle defalarca okumuştuk. Şimdi de başka çocuklar okusun. Atasözleri ve deyimler sözlüğü mü? Ben seni tamamen unutmuşum. Şimdi seni yakaladım Selim Efendi.
2: Burada kesin satarız.
5: Emin misin Ali?
2: Tabii ki. Ama bağırmayalım. Kütüphanenin önünde bağırılmaz.
6: Selamun aleyküm arkadaşlar.
7: Aleyküm selam.
6: Yoruldunuz mu yoksa? Bakın bana, hiç yorgun görünüyor muyum?
7: Kitapları arabayla taşımadığımız için yorulabiliyoruz.
8: Yine bir alet işler, el övünür vakasıyla karşı karşıyayız sayın seyirciler.
6: Aslında tam olarak öyle değil Selim. Aleti işletmeyi akıl etmekle ilgili bir deyim bulsam daha yerinde olur. Hadi size kolay gelsin. Camide görüşürüz.
7: Doğru söylüyor.
9: Bazen zekada galip, dehada mülayim olan ben değil miyim diye kendime sormadan edemiyorum.
2: Ali, ne yapıyorsunuz burada?
5: Kitap satıyoruz.
2: Tam yerine dükkan açmışsınız Ali.
5: Neden ki?
2: Kütüphanedeki kitaplar ücretsiz okunuyor ama yine de siz bilirsiniz tabii. Hadi size kolay gelsin.
5: O zaman parka gidelim.
2: İyi fikir.
6: Tamam hocam. Tam ortalandı. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
2: Çok güzel olmuş hocam.
7: Bence de.
3: Bitmiş bile. Çok güzel olmuş hocam.
10: Sayenizde Salih.
6: Durun, ışıklarını yakayım. Bir de öyle bakın.
3: Işıkları da mı var hocam?
10: Evet.
6: Tada!
3: Muhteşem!
7: Çok güzel. Elinize sağlık hocam.
9: Çocuk kitapları için ayrı bir kitaplık fikri iyi ki Selim'in aklına geldi hocam. Çok güzel fikir.
7: Sağ ol Galip.
3: Ne demişler? Akıl akıldan üstündür. Bu bir deyim. Ama size demeyeyim. hadi sorsanıza. Hepiniz biliyor musunuz yani? Nasıl ya?
11: Kimse gelmiyor. Kampanya yapalım.
2: Yap bakalım.
11: Bir alana üç bedava. Bu fırsatı kaçırma. Bir alana üç bedava.
2: Dur. Kampanyayı gözden geçirmemiz lazım.
6: Bunlar 6 yaş için. Ben çok sevmiştim. İnşallah başkaları da sever.
2: Hey Allah'ım. Yine mi siz? Satamadınız mı?
5: İşler kesat Mustafa abi.
2: Burada çok müşteri bulacağınızı sanmam. Üstelik ezana da daha var. Çok bekleyeceksiniz.
5: Olsun. Sana indirim yapalım mı Mustafa abi?
2: Olur. Yapın bakalım.
5: Bir alana üç bedava.
2: Anlaştık.
5: Yo anlaşmadık. Sattım gitti.

0: konuştuk. Bir alana bir bedava diyecektik. Neyse işte, sattım gitti. Hayır, olmaz.
1: Ne oluyor gençler? Kavga etmiyorsunuz değil mi?
2: Gelin hocam, kampanya var.
0: Yok hocam, bitti.
1: Şunu baştan anlatayım bakayım. Ama önce size göstermek istediğim bir şey var.
0: Çok güzel. Her şeyi kaçırdın mı yoksa?
1: Yo, hala yerleştiriyoruz.
0: Bunları da ben getirdim hocam.
1: Çok sağ ol Mustafa. Hadi geçin, ben birazdan döneceğim.
3: Ver kardeşim, hemen yaş gruplarına göre ayırıp yerleştirelim.
0: Kitapları siz mi getirdiniz?
4: Evet Ali, bir kısmı zaten camideydi. Biraz da biz topladık.
0: Kollarım koptu çantayı taşıyacağım diye.
4: Al benden de o kadar.
3: Güçte galip, kuvvetle mülayim olduğum için kaslı kollarım fazla zorlanmadı aslında. Nasıl?
4: Yanlış anlama kardeşim ama çok cılız.
3: Şimdi öyle ama yakında Seyit Onbaşı gibi olacağım.
0: Oo, hadi inşallah.
4: Seyit Onbaşı kim? Yeni mi geldiler mahalleye?
1: Seyit Onbaşı, Çanakkale Gazimiz Salih. Hani 215 kiloluk top mermisini kaldıran kahramanımız.
5: 215 kilo. Dile kolay.
6: Hem de 3 defa kaldırmış.
4: Nasıl olmuş hocam?
1: Çanakkale savaşlarında çok zorlu çatışmalar oldu çocuklar. Düşmanlar hem karadan hem denizden üzerimize geliyorlardı. Seyit Onbaşı ve arkadaşları bir düşman gemisinin yaklaşmakta olduğunu görür. Düşman gemisini durdurmak için hemen topların başına geçerler. Tüm çabalarına rağmen mermiyi topun ağzına veren düzeneyi çalıştıramazlar. Gemi gittikçe yaklaşmaktadır ve Seyit Onbaşı "Ya Allah, Bismillah" deyip 215 kiloluk merminin birini sırtlanır.
7: Yaşasın!
5: Helal be!
1: Mermiyi topun ağzına verir ve tam isabet.
4: Sonra hocam?
1: Sonra Seyit Onbaşı 2 defa daha aynı şekilde mermiyi kaldırır ve topla atış yaparlar. 3. atıştan sonra düşman gemisi batar, boğazın serin sularını boylar.
0: Ben de Seyit Onbaşı olacağım.
4: Ben de.
6: Tarihimiz kahramanlarla dolu. Biz neden olmayalım?
0: Hocam biz kitapları satmaktan vazgeçtik. Cami kitaplığımıza bağışlamaya karar verdik.
3: Yarım saattir bunu mu konuşuyordunuz?
0: Evet, ticari işler zor be Galip abi.

çocukta.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı

0: Burada çok fazla elektrik var.
1: Birileri voltajı yükseltti.
2: O elektrik bilgisayar başındaki şahsiyetten geliyor mu? Dikkat et, çarpmasın.
0: Anlıyorum. Ben gideyim de sigortayı kapatayım. Dikkat dikkat, acil durum.
3: Şu menekşelerin güzelliğine baksana Mo.
0: Acil durum diyorum, sigorta diyorum.
3: Ama en güzeli pembe olanlar.
0: Pembe sigorta mı? Ah, sen bana odaklanır mısın? O kadar da değil canım. Yandan baksan yeterdi.
3: Söyle Mo, işim var hadi.
0: Ağaç evde elektriğin voltajı yükseldi. Sigorta olarak da seni buldum.
3: Daha açık konuşsan Mo.
0: Şifreli konuşuyorum dostum. Anlasana. Han ve Yusuf kavga etmek üzere.
3: İyilik habercileri ekibinde kavga mı olur? Evet, sizi dinliyorum.
1: Birileri çok akıllı da.
2: Birileri de her şeyi biliyor.
1: O birileri var ya, kıymet bilmiyor.
2: Asıl bazıları var ki...
3: Tamam çocuklar. Sorun neyse söyleyin de çözelim.
2: Birileri işte.
1: Hem de öyle birileri.
4: Han ve Yusuf'u baş başa göndermekle iyi mi ettik sizce?
3: Yanlarında Kangi ve Badem de var.
5: Birlikte iş yaparlarsa birbirlerini ne kadar sevdiklerini hatırlarlar.

0: pek işe yaramamış belli.
1: Daha da kötüsü bademle Kangi de küsmüş.
2: Elektrik, elektrik! Çok fazla elektrik var.
1: Hadi çocuklar, bir oyun oynayalım.
0: Harika olur Mehmet.
3: Hadi ama ne oynayacağız?

0: Birileri oynarsa ben oynamam.
1: Asıl başka birileri oynarsa ben hiç oynamam.
2: Hayır, herkes oynayacak. Biz bir ekibiz. Herkes bugüne kadar yaptığımız projelerde birinin başarısından bahsedecek. Ama isim vermeyecek. Diğerleri de kim olduğunu tahmin etmeye çalışacak.
1: Süper bir oyun.
3: Tam bir sigorta.
1: O zaman ben başlıyorum. Bir aş evine gitmiştik. Orada tam 700 kap yemek dağıtmıştı.
2: Tabii ki. Ah sen?
4: Evet. Bir kermeste çocuklarla saatlerce oyun oynayıp onları sevindirmişti.
5: Bu Mehmet, eminim.
6: Doğru. Tebrikler.
0: Ben bir gezide kaybolmuştum da. Drone'la yerimi bulup hava kararmadan beni kurtarmıştı.
3: Acaba bu kim?
0: Birileri işte.
1: Evet, hatırlıyorum. Ondan sonra eve dönmüştük de birileri sınavıma çalışırken bana saatlerce yardım etmişti.
4: Ne iyi insanlarmış onlar.
2: Birbirlerini de çok seviyorlarmış belli.
5: Kangi, kafandaki şeyi çıkarıp buraya gel.
2: Badem, sen de buraya. Hadi.
4: Evet, sıra sizde.

0: peygamberimiz ne demiş bakın.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Müslümanın 3 günden fazla küsmesi helal değilmiş.
2: Oho, o kadar çok küs var ki.
3: Benim kuzenlerim de bir aydır küs.
2: Bizim 2 komşu 1 senedir küsler.
0: Çocuklar, bize bir görev düşüyor galiba.
4: Haklısın İkbal, bu işe el atmamız gerek.
3: O zaman herkes en yakınındaki küsleri barıştırsın. Haberini yapalım ve yayalım.
4: Harika fikir.
2: Ben varım.
4: O zaman...
1: İyilik için!
2: Selamun aleyküm Furkan abi.
5: Aleyküm selam Mo, hoş geldin.
2: Biz bir haber yapıyoruz da, küsleri barıştırmak üzerine.
5: Aa, harika.
6: Bu konuda sizin gibi büyüklerimizden de birkaç cümle duymak isteriz.
5: Öyle mi? Yani tek bildiğim küsmek dinimizde hoş bir hareket değil. İnsanların birbirini sevmesi lazım.
2: Çok teşekkürler Furkan abi. Peki üst komşunuz Cenk abiyle barışır mısın?
5: Nereden çıktı bu çocuklar? Hadi benim acil işlerim var.
2: Ama bir dakika...

0: Bir fikrim var.
1: Çocuklar.
0: Furkan abi şunu bir izle.
2: Allah affedenleri severmiş. O yüzden kimse kimseye küsmesin.
3: O böyle diyor, sen öyle diyorsun. Ama barışmıyorsunuz.
1: Galiba haklısınız çocuklar.
3: Bu görüntülerle haber yapabilir miyiz?
4: Tabii ki çocuklar.
1: Memnuniyetle.
5: Hoş geldin Nisan. Gel otur.
6: Selam çocuklar.
5: Selam. Hiç öyle bakma Eylül. Otur şuraya. Peygamberimizi seviyor musun Nisan?
6: Elbette. O nasıl soru?
5: Ya sen Eylül? Hem de çok. Ama peygamberimiz 3 günden fazla...

0: da küs kalınmasını istemezmiş.
1: Çocuklar, küsleri barıştırmak üzerine bir haber yapıyoruz. Ve sizi sarılırken fotoğraflamadan buradan ayrılmayacağız.
2: Evet, ister barışın ister barışmayın ama sarılacaksınız.
3: Tamam canım, hatırınız için sarılırız. Evet, madem haberiniz için lazım.
1: Hayır, sen dedin.
3: Hayır, sen.
1: Sen.
3: Uydurma, sen dedin.
4: Bir dakika, iyilik habercileri ekibinden Mo. Kavga etmek, küsmek yerine birbirimizi sevmemiz gerek.
1: O bana minik dedi.
3: Asıl o bana önce kısa dedi.
1: Kimse bana minik diyemez.
3: Bana da kimse kısa diyemez.
4: Nasıl böyle söylersin sen?
3: Söylerim, hak etti.
1: Ben de o zaman her şeyi söylerim.
4: Bir kere her şey senin yüzünden başlamış.
3: Sen ne karışıyorsun?
1: Karışır tabii. Sana mı soracak?
4: İyi, siz bilirsiniz. Bir daha da gelmeyin. Taktik. Taktik yaptım. Taktik yaptım diyorum. Taktik. Barıştırdım onları.
0: Haber paylaşıldı mı?
5: Çoktan.
1: Hadi biz de izleyelim.
5: Hemen efendim.
6: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, biz bu bölümde küsleri barıştırdık. Siz de çevrenizdeki küsleri barıştırın. Sevgi ve merhametle kalpleri yarıştırın.
7: Biz de barıştık.
8: Bir daha hiç küsmeyeceğiz.
9: Gerçekten çocukluk etmişiz. Ama çocuklar bize ders verdi. İki dostun barışması için bazen üçüncü birine ihtiyaç varmış.
2: İnşallah kalplere ulaşırız.
1: Ulaştık bile.
4: Vay be! Nisan ve Eylül'ü bile barıştırdık. Biri ilkbaharda, biri sonbaharda. Hayır, Eylül ve Ekim olsa kolay işti de biz zoru başardık arkadaşlar.
8: Şubat'la Ağustos'u bile barıştırırız Allah'ın izniyle Mo.
4: Şubat, Mart, Temmuz, Ağustos.

Merhaba çocuklar. Aman da aman, kitap mı okuyor benim canlarım? Vaktinizi kitap okuyarak değerlendirmeniz çok güzel. Aferin size. Çok uykun gelmiş anlaşılan Kara. Ama biliyorsun, esnerken ağzımızı elimizle kapatmak Peygamber Efendimizin sünnetidir. Sünnet ne demek biliyorsunuz değil mi? Oo, maşallah size. Yine de hatırlatmak isterim. Sünnet demek Peygamber Efendimizin sürekli yaptığı ve bizden de yapmamızı beklediği güzel davranışlardır. Esnerken ağzımızı kapatmak da bunlardan biridir. Bu güzel davranışı hatırlattığı için keçeye teşekkür ediyorum. Aa, bakın aklıma ne geldi. Peygamber Efendimizin sünneti deyince akla ilk gelen şeyler hakkında kapışmaya ne dersiniz? Keçe, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Oo, top! Çoktandır ortalarda görünmüyordu. Anladım. Bu bir simit. Yanına bir de ayran,

Her gün yemek yiyen canlılar olarak oturarak yiyip içmeye dikkat etmeliyiz çocuklar. Bu peygamberimizin sünnetlerinden biridir. Aynı zamanda başlarken besmele çekmeli, bitirdiğimizde ise elhamdülillah demeyi unutmamalıyız. Hız kesmeden devam edelim. Neredesin Kara? Çok hızlı oldu gerçekten. Tebrikler. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Al sana bir yuvarlak daha. Bir yuvarlak ve bir çocuk. Bir yuvarlak, bir çocuk, bir tarak ve... Ve bir kolonya. Şimdi hepsi tamam da o yuvarlak ne Kara? Kaldı orada öylece. Ben bileyim evet. İşim bu. Bilmek. Buldum. Ayna. Peygamberimizin birçok sünnetini tek çizimde özetledin sen de Kara. Maşallah. Ayna ve tarak kullanmak ve güzel koku sürmek peygamberimizin sünnetlerindendir çocuklar. O bizim daima temiz ve bakımlı olmamızı öğütleyen bir peygamberdir. Keçe, var mısın bir çizim daha yapmaya? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yok canım daha neler? Oraya bir yuvarlak çizmedin değil mi? Gözlerim yanılıyor olmalı. Neyse, iyi tarafından bakayım. Gözlerim hala sağlam. Evet, bir yuvarlak. Oo, onlarca yuvarlak daha. Şimdi oldu. Bu bir tesbih. Peygamber Efendimiz her namazın arkasından tesbih çeker.

Verdi çocuklar. Bu sebeple bizler de namazlarımızı kıldıktan sonra tesbih çekeriz. Allah kabul etsin. Peygamber Efendimizin bazı sünnetlerini bize hatırlattığınız için teşekkür ederim çocuklar. İyi ki varsınız. Geldik bir programın daha sonuna. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: bana. Kız kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Yardımcı

0: ve selam. İyiler cemiyeti. Evet, hadi. Ha? Bu sefer olacak.
1: Çocuklar.
0: Yuvarlak taşı mı aldı? Yumurta sanıyor baba. Sürekli tartışıyorlar baba.
1: Tartışmak yerine birbirinize yardım etmelisiniz çocuklar. Birlikte büyük işler başarabilirsiniz ama ayrı ayrı olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz çok gençken İyiler Cemiyeti'nin kuruluşunda yer almıştı, biliyor musunuz?
0: O nedir baba?
1: İyiler Cemiyeti, kötülük yapanları durdurmak, masum insanları korumak için kurulmuştu. Peygamberimiz arkadaşlarıyla beraber güçsüzleri koruyor, kötülere de karşı çıkıyordu. Artık gitmeliyim, kavga etmeyin olur mu?
0: Etmeyiz baba. Güle güle.
1: Hoşça kalın.
2: Güle güle Süheyl.
3: Güle güle baba.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Çöl bitkileri suya ihtiyaç duymaz abi.
0: Hayır dedim. Burası başka.
4: Yela, yela.
0: İşte kova da geldi. Ben kuyuya gidip su doldurayım. Bu kova delikle mi? Annenden iste demişti. Kendin buldun değil mi? Aç bu kovayı Lemi. Bir işe yaramaz. Şifa, bizim evden kova getirir misin? Biz iyiler cemiyetiyiz. Ayrıca suyu taşıyacak olan da benim.
3: Tamam. Kova kavgasına girmemişlerdir inşallah. Kuyu bu kadar uzak değil. Su içtiğin kovaya getirdiğim için kızmadın değil mi Anit? Aa, hava çok sıcak. Daha bekleyecek miyiz?
0: İşte geldik. Kovayı bir ben bir Lemi dönüşümle taşıdık. Birlikte başardık.
3: iyi bari. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Anide mi yaslandın sen? O bunu pek sevmez.
3: Evet, biz de birlik olduk. Sıcağı karşı koyduk.
0: Ben sana demiştim.
3: Teşekkür ederim Lemi.
0: Ani dur. O su bize lazım. Olamaz. Biz o suyu çok zor taşıdık.
3: Önemi yok. Çok da gerekli değildi zaten.
0: Ne? Bitkileri sulayacaktık.
3: Onlar çöl bitkisi dedim abi. Fazladan suya ihtiyaçları yok.
0: Ama bu iyiler cemiyetinin ilk göreviydi.
3: İyiler cemiyetinin görevi bu değil ki. İyilere yardım etmeli.
0: Kötüleri engellemeliyiz. Öyle olmak

0: değil, bitkileri sulamak da önemli.
1: Suya ihtiyacı olmayan bitkileri sulamanın bir anlamı yok.
0: Başka yapılacak iş yok ki.
1: Bilemiyorum. Kova delik geldi. Anit de suyu içti. Pek de uyumlu bir ekip değiliz. Ben gidiyorum.
0: Hı. Tamam. Biz de kendimiz yaparız. İyiler cemiyeti olarak bir iyilik yapmalıyız Lemmy. Sen de biraz düşün. Burada her yerde kuş var. Bununla ilgili bir şey yapabilir miyiz acaba? Tamam. Dur bir daha düşüneyim. Dur o olmaz. O da olmaz.
2: O iyi la.
0: Buldum. Kuşlara ev yapalım. Hadi Lemmy. Biliyorsun yapacak bir şey bulamadık. Bütün bunlar iyilik yapmamız için. Haklısın galiba. Onların evi zaten vardı. İhtiyaç molası verdi galiba. Ot yemeyi bırakmalısın Anit. Sen de bu cemiyetin bir üyesisin. Önerilerini bekliyorum. Tamam tamam şaka yaptım. Hem ot yiyip hem düşünebilirsin. Ne oldu Lemmy? Ne yapacağız?
2: Eme.
0: Ne? Kuşlara yemek mi hazırladın? Malzemeleri nereden buldun Lemmy? Neden koşuyorsun? Hey Lemmy dur bakalım. Kuşları nereye götürmeye çalışıyorsun? Bak Lemmy, niyetini anlıyorum ama bunun için başka bir yol bulmalıyız. Hem ne buldun ki yiyecek olarak? Olamaz, kuşların hepsini kovaladı. Hey, dur Lemmy, yeter artık. Sanırım ona gerçekten engel olmalıyız. Dur Lemmy, dur diyorum. Kuşların bütün huzurunu kaçırdın. Bu yaptığın doğru değil. Sen kuşları ziyafete yönlendiriyormuşsun Lemmy. Dalları sallayıp tohumlarını dökmek nereden aklına geldi?
2: Yele yele.
0: Yine de yöntem bu olmasa iyiydi. İyiliği en güzel şekilde yapmalıyız Lemmy. Tohumları kuşların olduğu yere getirebilirdin mesela. Neyse, üzülme. Hepimiz bazen hata yapıyoruz. Çok yoruldum. Bu iyilik arayışı beni biraz yordu. Ama mutlu etti biliyor musun? İkimiz de annemden izin aldık. Ta buralara geldik Lemmy. Hepsi iyilik içindi. En iyisi eve gidip biraz süt. Ne oldu Lemmy?
2: Olamaz, dağ kedileri.
1: Neden toplandılar acaba?

Yumurtalar! Onlara zarar verecekler. Bir şeyler yapmalıyız. Ha? Gitmenin sırası mı Lemi? Nereye gidiyorsun? Anlamadım. Aman Allah'ım, Lemi de bizi bırakıp gitti. Tek başıma kaldım. Bir şeyler yapmalıyım.

0: Şifa?
1: Efendim anne.
0: Sen abin ve Lemi ile oynamıyor muydun?
1: Biraz sıkıldım anne.
0: Anladım.
1: İşte oldu. Burada size asla ulaşamazlar. Hadi Lemi, eve dönelim artık. Şu kovayı da alalım. Bir işe yarar mutlaka. Şifa. Kuşları besledik ve onları kedilerden kurtardık Şifa.
2: Kediler mi?
1: Hepsini öyle bir korkuttuk ki kaçıp gittiler.
2: Ya.
1: Evet, kovadan öyle bir ses çıktı ki bu kova çok işe yaradı.
2: Benim de çok canım sıkıldı abi. Orada öyle dönüp gitmemeliydim.
1: Aslında biz de senin yardımına ihtiyaç duyduk Şifa. İyiler Cemiyeti'ne döner misin tekrar?
2: Olur.
1: Yaşasın. Şimdi daha güçlüyüz.
2: Lemi.
1: Ha? Lemi.
2: Ha? Aha.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çocuklar, rüzgar şu an çok güçlü esiyor. Bu rüzgarda balonumuzu uçurmak tehlikeli olabilir. O nedenle rüzgarın biraz azalmasını beklesek iyi olur.
1: Tamam Agah dede, sen nasıl dersen. İsterseniz rüzgarın dinmesini beklerken elim sende oynayalım. Elim sende. Hay Allah, boşluğuma geldi, ebe oldum. Ama olsun, hemencecik yakalarım ben onları.
0: Ben birazcık kestireyim kızım. Gece yine pek iyi uyuyamadım. Uykumu alamadım. Birazcık istirahat etsem iyi olur.
2: Çocukları uyarayım, biraz sessiz olsunlar o halde.
0: Yok kızım, yok, bırak oynasınlar. Bu miniklerin böylesine neşe içinde koşturup gülüşmeleri bana mutluluk, huzur verir kızım. Ninni gibi gelir onların keyifli sesleri.
2: Alim Hoca gibi değil mi baba?
0: Aynen öyle kızım. Bak iyi hatırladın. Ne zamandır Alim Hoca'yı anlatmıyordum. Bugün onun hikayesini anlatalım.
1: Arkadaşlar, isterseniz biraz da saklambaç oynayalım. Geçin şöyle sayışalım. O piti piti, karamele sepeti, terazi, lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik dik dik, temizlendik. Erdem oradasın, ebe, ebe, ebe.
0: Ha, kim ebe? Sensin, ebe, ebe.
2: Ne ebesi baba?
0: Hay Allah, rüyamda çocuklarla beraber ben de oyun oynuyordum. Tam ebelemiştim ki uyandım. Neyse, rüzgar durmuş gibi. Ne dersin, uçuşumuzu gerçekleştirelim mi?
2: Olur, çocuklara sesleneyim de gelsinler.
0: Evet sevgili çocuklar, Allah'ın izniyle bugün de kazasız belasız havalandık. Hadi bakalım, yerlerinizi alın da size Alim Hoca'yı anlatayım. Evet sevgili çocuklar, bir varmış bir yokmuş. Köylerden birinde bir cami varmış. Bu camiye bir gün yeni bir imam atanmış.
1: Alim Hoca değil mi dedi?
0: Evet Alim. Alim Hoca yabancısı olduğu bu köye zamanla alışmış. Herkesle tanışıp ahbap olmuş. Ancak köye geldiğinden beri bir şey Alim Hoca'nın dikkatini çekiyormuş.
1: Neymiş o Agah dede?
0: Camiye hiç çocuk gelmiyor oluşu. Merakına yenik düşüp sebebini sormuş muhtara. Muhtar ona...
2: Çocuklar camiye gelmiyor. Çünkü cami cemaati kızar onlara.
0: Demiş. Alim Hoca şaşkınlıkla... Neden kızıyorlar ki? Diye sormuş. Muhtar da...
2: Namaz sırasında gülüşürler. Avlusunda gürültü ederler. Cemaat de onlardan rahatsız olur, kızar, demiş.
0: Alim Hoca bu duyduklarına çok üzülmüş. Cami avlusundaki çocuk sesinden rahatsız olunmaz. Asıl cami avlusundan çocuk sesi eksilirse rahatsız olmak gerek, demiş. Ve bu durumu düzeltmek için bir plan yapmış. Ve planını hayata geçirmek için doğruca camiye gitmiş. Öğle ezanını okumadan evvel bir anons yapmış hoparlörden. Bu anonsta bir bilmece soracağını, bu bilmeceye doğru cevap veren çocuklara da istediği ödülü vereceğini söylemiş. Bilmece şöyleymiş.
2: Gözün görmese de hissedersin. Dişin kesmese de çok seversin. Tadı yoktur yenmez. Rengi yoktur görünmez. Kendine saklarsan tükenir. Paylaşırsan bereketlenir. Bu nedir?

0: Alim Hoca'nın iki tane şartı varmış. Birincisi, bu suale yalnızca çocuklar cevap verebilir. İkincisi de, doğru cevabı bilen çocuk gidip başkalarına söyleyemez.
1: Neden başkalarına söyleyemez Agah dede?
0: Çünkü Alim Hoca her çocuğun cevabı kendinin bulmasını istiyormuş. Öğle namazından sonra bir çocuk gelip Alim Hoca'ya...
2: Hocam, sorduğunuz bilmecenin cevabını buldum.
0: Demiş. Alim Hoca da kulağıma söyle ve eğer cevap doğru ise kimseyle paylaşma diye tembihlemiş. Çocuk Alim Hoca'nın kulağına cevabı söylemiş. Alim Hoca ona doğru cevap, ödül olarak ne istersin benden diye sormuş. Çocuk ona...
2: Hocam, ben akranım Mehmet'le güreş tutmak istiyorum. Ama pehlivanlar gibi. Seyircimiz olsun, hakemimiz olsun, cazgırımız olsun.
1: Cazgır ne demek Sema abla?
2: Güreşten önce tekerleme söyleyip güreşçileri meydana davet eden kişilere cazgır denir Elif.
1: Aa, iki çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane diyen mi?
2: Evet o.
0: Alim Hoca çocuğa hay hay demiş. Ve ertesi gün öğle namazından sonra cami avlusunda bir güreş müsabakası düzenlemiş ki Kırkpınar müsabakalarını aratmaz.
2: Tüm köylünün seyirci olarak geldiği bu müsabaka kıran kırana geçmiş.
0: Ne kadar uğraşsa da iki akran birbirinin sırtını yere getirememiş. En nihayetinde ikisi de kucaklaşıp birbirini tebrik etmiş. Bu sırada bir çocuk el kaldırıp...
2: Hocam, cevabı ben de buldum.
0: Demiş ve gidip Alim Hoca'nın kulağına söylemiş. Alim Hoca ona da doğru cevap, ne ödül istersin diye sormuş. Çocuk da ona...
2: Hocam, benim sesim çok güzeldir. Müsaaden olursa bir seferlik ezanı ben okuyayım demiş.
0: Alim Hoca büyük bir keyifle müsaade etmiş ezanı okumasına. Çocuk ezanı öyle güzel okumuş ki dinleyen herkes hayran kalmış. Günler böyle sürüp gitmiş. Her gün başka bir çocuk geliyor, Alim Hoca'nın kulağına cevabı söylüyor ve doğru cevabı verip ödül kazanıyormuş. Alim Hoca da kim ne ödül isterse elinden geldiğince gerçekleştiriyormuş.
1: Hiç kimse yanlış cevap vermemiş mi Agah dede?
0: Hayır Alim. Hepsi doğru cevabı veriyor ve ödülünü alıyormuş.
1: Doğru cevap neymiş ki Agah dede?
0: Dur bakalım Miço, daha ona sıra var. Her gün bir başka çocuk suale doğru cevap verip ödül kazandıkça cami avlusu neşeyle dolmuş. Namaz aralarında eğlenceler, neşeyle gülen çocuklar, avluda oynanan oyunlar eksik olmamış.
2: Sonunda cami avlusundan tüm köye büyük bir neşe yayılır olmuş. Vakti olan herkes cami avlusuna koşuyormuş. Tüm köyün keyfi yerinde, herkes çok mutluymuş.
0: Günler günleri kovalamış, aylar ayları, yıllar yılları. Cami avlusunda toplaşıp oyunlar oynayan çocuklar büyümüşler. İş güç sahibi olmuşlar. Bazıları evlenmiş, çocuk sahibi bile olmuş. Ama camiye gitmeyi hiç ihmal etmemişler.
2: Onlar büyüdükçe Alim Hoca da yaşlanmış, emekli olmuş. Yerine başka hoca gelmiş.
0: Yeni gelen hoca caminin avlusuna bir bakmış ki çocuk parkına benziyor. Şaşkınlıkla Alim Hoca'ya durumu sormuş. Alim Hoca da ona vakti zamanında bu avlunun bomboş olduğunu söylemiş.
2: Bunun üzerine bir bilmece sorduğunu, cevabı bilen her çocuğun isteğini yerine getirdiğini anlatmış.
0: O zaman avluya toplanıp oyunlar oynayan o çocukların şimdi büyüyüp caminin cemaati olduğunu, onların çocuklarınınsa hala avluda oyunlar oynamaya devam ettiğini söylemiş ve...
2: Sen de aynı oyunu devam ettir, olur mu? Doğru cevabı veren her çocuğun istediğini yerine getir demiş.
0: Yeni hoca, ama hocam doğru cevap nedir ben bilmiyorum ki demiş. Alim hoca da ona...
2: Evlat, bu sorunun bir tane doğru cevabı yoktur. Cevap kişiden kişiye değişir. Kimi çocuk sevgi der, kimi çocuk ibadet, kimi huzur, kimi sağlık der.
0: Mühim olan cevap değil, niyet. Bu yüzden bütün cevapları doğru kabul ettim. Ne istedilerse elimden geldiğince yaptım. Bu sayede çocuklar cami avlusunda toplaştı. Cami avlusundaki çocuklar namaz kılanları izleyip nasıl namaz kılındığını öğrendi. Dua edenleri dinleyip nasıl dua edildiğini öğrendi demiş. Şimdi benim sana emanet ettiğim cemaat o dönemin çocuklarıdır. Sen de bu dönemin çocuklarını

0: avluda topla ki senden sonra gelecek hocaya yepyeni bir cemaat armağan edebilesin demiş.
1: Ve ona evlat unutma ki cami avlusundaki çocuğun sesinden rahatsız olunmaz. Cami avlusundan çocuk sesi eksilirse rahatsız olmak gerek
0: diye nasihat etmiş. Yeri gelen hoca da Alim Hoca'ya oyunu devam ettireceğine söz vermiş. Böylece Alim Hoca gönül rahatlığıyla emekli olmanın tadını çıkartabilmiş.
1: Evet sevgili arkadaşlar, Alim Hoca'nın bu güzel hikayesini dinlediğimize göre sıra neye geldi?
2: Dikkat yarışmasına!
0: Evet sevgili çocuklar, ilk sorunuz benden. Alim Hoca cevap için iki şart koşmuştu. Neydi onlar?
2: Birincisi sadece çocuklar cevap verebilir. İkincisi de kimse kimseye cevabı söyleyemez.
0: Tebrikler Alp. Dikkatlice dinlemişsin öyküyü. Bir puan senin oldu.
1: Peki, Alim Hoca'ya doğru cevabı veren ilk çocuk ne ödül istemişti?
2: Akranı Mehmet'le güreş tutmak.
1: Tebrikler Erdem. Böylece 1-1 oldu skor.
0: Adet olduğu üzere bir soru da Miço soracak.
2: Benim sorum da şu arkadaşlar. Alim Hoca'dan önce çocuklar cami avlusuna gitmiyordu. Bunun sebebi neydi? Cemaat gürültü yapıyorlar diye kızıyordu da ondan. Evet Alp, doğru bildin. Agah dede.
0: Efendim Miço.
2: Sorduğunu söyleyin, gerçekten cevabı nedir?
0: Elifciğim, öykünün sonunda da dediğimiz gibi tek bir cevabı yoktur. Ama sen kimseye söylemeyeceğine söz verirsen ben sana kendi cevabımı diyeyim.
2: Söz Agah dede, söz Miço sözü.
0: Bu sualin cevabı mutluluktur.
2: Mutluluk.
0: Evet. Cevabı kimseye söyleme, değil mi? Herkes kendi cevabını bulsun bu suale.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: et tırnaktan ayrılmaz.
1: Sevimli Çogu yine mühendislik peşinde. Haguysa yerde uçuyor. Meraklı Hagu. Çogu'nun oyunu daha ilginç. Hagu ne yapsa da katılsa bu oyuna. Evet, bir parçasını alarak başlayabilirsin. Değil mi Hagu? Çogu oyunu tek başına oynamak istiyor gibi. Haguysa tam tersini. Eyvah, işler karışıyor. Yaşasın, Agu yetişti. Agu bu durumdan hiç memnun olmadı. Evet Agu, bazen tek başına oynamak da gerekebilir. Agu attı. Ve bravo! Çogu'nun oyunu bitmiş. Eyvah eyvah. Birlikte oynayabilirsiniz ama çocuklar. Aman! Oldu mu şimdi? Ne oldu paylaşmaya Hagu? Aşk olsun. İşler daha da karışmadan Degu imdadımıza yetişti çocuklar. Aha, yine eğlenceli bir iş. Bizimkilerin en çok sevdiği şey.

0: E hadi ama Çogu, biraz da hagu yapsın.
1: Baba.
0: Öyle çalışkanlar ki işi paylaşamıyorlar. Şimdi bencillik sırası Hagu'ya mı geçti? Bugün ne oldu size çocuklar? Çekişme başladı yine. Umarım bir şey olmaz. Eyvah! Oldu işte. Degu sorunu çözmelerini söyleyip gitti. Çogu, hapşuruk nereden çıktı? Kıyamam ya. Hasta oldu Çogu. Şefkatli Agu anında sıcak bir şeyler getirdi. Anneler çocuklarını hemen iyileştirir.
1: Agu sapasağlam. Maşallah maşallah.
0: Tatlı Çogu. Gün boyu tartışsa da kardeşine kıyamıyor Agu. Nasıl da üzüldü. En iyi ilaç neşe. Özellikle Agu neşesi. Çogu'nun neşesi yerine geliyor. Kardeşler yine sevgi dolu. Demek ki neymiş arkadaşlar? Zaman zaman sevdiklerimizle sorun yaşasak da onlar bizim her şeyimizdir. Çünkü et tırnaktan ayrılmaz.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: İşim çok, fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

Bu ne ya? Susmadı bütün gece.

0: açık. Yaramaz kedi.
1: Ne oluyor Eymen? Kime bağırıyorsun?
0: Kediye.
1: Kediye mi?
0: Evet. Susmadı geceden beri. Uyutmadı bir.
1: Allah Allah. Ben duymadım hiç.
0: Duymazsın tabii. Benim pencerenin önündeydi çünkü.
1: Kim bilir ne derdi var.
0: Ne derdi olacak? Tek derdi beni uyutmamak.
1: Ha?
0: Gidip bulayım şu yaramazı. Yoksa bu gece de uyutmaz beni.
1: Bir dur Eymen. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
0: Uykusuz kaldım. Daha büyük zarar mı olur?
1: Bak ya. Zavallı kediyi ondan önce bulmak lazım.
0: Pisi. Neredesin? Sesin kesildi. Benim uykumu bölünce işim bitti, değil mi? Bulacağım seni.
1: Kediş. Neredesin? Seni Eymen'den önce bulmam lazım. Eğer o bulursa seni buradan gönderir. Hadi çık ortaya.
0: Aa, bunun altında kim var?

0: Ben kedinin bu kadar aç olduğunu bilmiyordum.
1: Ama ben sana demiştim. Kim bilir ne derdi vardır diye.
0: Doğru.
2: Bu sayede öğrenmiş oldun Eymen'cim. İnsanlar olarak sadece insanlara değil, hayvanlara da merhamet etmeliyiz ki Allah da biz kullarına merhamet etsin.
0: Haklısın Temel amca.
1: Acaba başka ne ihtiyacı var?
0: Su. Susamış da olabilir.
2: Aferin Eymen. Hadi su getirelim.
0: Ben getiririm. Kediye borçluyum.

0: Çalışkan kavuncalar. Kızım biraz tuz getirir misin?
1: Tamam anneciğim.
0: Ateş hazır mı?
2: Hazır, hazır.
0: Zeynepciğim biraz su getirir misin?
3: Hemen getiriyorum. Ben de yardım etmek istiyorum anneanne.
0: Bir bakalım. Sen de kaşıkları diz sofraya.
3: Yaşasın! Şunu da koyalım.
4: Zeki, biraz yardım etsene bana.
5: Ne? Aha, bunun çok işi var. Enişte, önemli bir işim var şimdi. Kusura bakma, tamam mı?
4: Neymiş o önemli iş?
5: İşim... Önemli işim... Saçlarım çok yarıldı da onları dinlendirmem lazım, tabii.
4: Of Zeki, of! Alt tarafı bir tornavida vereceksin. Ne oldu Gümbel'e? Aferin Gümbel'e. Senin gibi dost kolay bulunmaz.
0: Zeki oğlum şu çorbayı karıştırır mısın?
5: Kusura bakma anneciğim. Ellerim çok hassas bu aralar. Karıştıramam.
0: Yusuf sen karıştır oğlum.
6: Benim de ellerim çok hassaslaştı birden. Ben de karıştıramam.
7: Zeki, Yusuf. Gelin bakayım buraya.
5: Ne oldu babacığım?
7: Size bir görev veriyorum. Akşama kadar karıncaları izleyip onları örnek alacaksınız. Yoksa akşama yemeği siz yaparsınız.
5: Ucuz atlattık Yusuf. Akşama kadar uzanıp karınca seyrederiz.
8: Öyle olmaz dayı. Karıncaların hayatından ders çıkarmamız lazım.
5: Tamam canım, onu da yaparız. İş yapmaktan iyidir ya. Tabii.
8: İşte şurada bir karınca yuvası var. Hadi izleyelim.
5: Küçücük hayvanlardan ne dersi çıkaracağız? Onlar benden ders alsınlar. Tabii.
8: Hadi dayı zorla kendini. Akşam yemeğini düşün.
5: Haklısın. Aç kalmayalım şimdi. İşte bu. Koçum be. Gördün mü karıncayı? Ne kadar güçlü. İşte almamız gereken ders bu.
8: Neymiş?
5: Çok güçlü olacaksın. Ağır yükler taşıyacaksın, tabii.
8: Emin misin dayı? Bana pek öyle gelmedi de.
5: Korkma yeğenim, ben girerim yüklerin altına. Bana atom karınca Zeki derler. Yük bizim işimiz, tabii.

0: Dayı emin misin? Bak bu bavul çok ağır.
1: At aşağı yeğenim. Küçücük karınca kadar gücümüz yok mu yahu?
0: Günah benden gitti.

0: Tamam, hadi Zeynep, aç şu kitabı bakalım.
1: Karıncaların iki midesi vardır. Birini kendi yiyeceklerini saklamak için, diğerini yuvaya taşıyacağı yiyecekleri saklamak için kullanırlar.
0: Yok ya, bundan ders çıkaramayız.
1: Karıncaların vücutları baş, göz ve gövdeden oluşur.
0: Bizimki de öyle zaten, bunu da geç.
1: Karıncalar yaz boyunca çalışarak yuvalarına yiyecek depolar.
0: Kışın ne yapıyorlar bunlar?
1: Karıncalar kış boyunca yuvalarında ilkbaharın gelmesini ve karların erimesini beklerler. Bu sürede kış uykusuna yatarlar.
0: İşte bu. Aferin karıncalara. Çok iyi fikir. Hadi Yusuf, gel benimle.
2: Dayıcığım, bundan nasıl bir ders çıkardın bilmiyorum ama kesin yanlış anladın. Ne yapıyorsunuz acaba?
0: Sessiz ol. Kış uykusuna yatıyoruz. Tabii.
2: Ama şu anda kış değil ki.
0: Bu kadar mükemmeliyetçi olma. Biz de karınca değiliz zaten.
1: Of dayı. Deden bunu kastetmedi ki.
0: Nereden biliyorsun? Bence harika bir ders.
1: Akşam yemeğini yaparsınız. Siz bilirsiniz.
3: Ellerim hassas benim.
4: Hadi dayı, karıncaları gözlemeye devam.
3: Koş yeğenim, koş! Akşam az kaldı!
0: Sana saygım sonsuz ama biz başka bir şey arıyoruz. Arıyoruz da ne arıyoruz acaba?
4: Karınca kostümü mü giysek?
0: Saçma!
4: Sanki öncekiler saçma değildi.
0: Öncekileri karıştırma. Bu sefer bulacağız.
4: Karınca yürüyüşü mü yapsak?
0: Çok saçma.
4: Sana da bir şey beğendiremiyoruz dayı.
0: İyi izle. Almamız gereken ders iletişim kurmak.
4: Olabilir. Dedem insanlarla iyi iletişim kurmamızı istiyor olabilir.
0: Hayır, o değil. Karıncalar gibi antenlerimizle iletişim kuracağız.
4: Ama bu çok saçma.
0: Dayıya saçma denmez. Saygılı ol biraz. Ben senden büyüğüm. Bana güven. Tabii.
4: Sana güvenmek istiyorum dayı.
0: Evet Yusuf'cum, şimdi bunlarla anlaşacağız.
4: Niye normal insanlar gibi konuşarak anlaşmıyoruz?
0: Çünkü normal insanlar gibi akşam yemeği yemek istiyoruz. Bunun için de karıncaları örnek almamız lazım.
4: Nasıl anlaşacağız?
0: Bak şimdi. Antenimle senin antenine bir kere vurunca A harfi demek. İki kere vurursam B harfi. Üç kere vurursam C harfi.
4: Bu biraz zor gibi.
0: Yok ya, hiç zor değil. Tabii. Mesela ada diyorum şimdi. İzle. A. D. Bu da A. Ada. Bu kadar basit işte. Tabii.
4: Peki Zeki demek istersen ne olacak?
1: Z harfi için 29 kere mi dokunacaksın dayıcığım?
0: O zaman... Aman canım, siz de dayı deyin. Size de bir şey beğendiremiyoruz ha.
4: Ben dedim böyle olmaz diye. Radyo anteni kullanmalıydık. Bir de uzay telsizi. Of, harika.
1: Of, sizin işiniz zor. Akşama da az kaldı. Bence annemden yardım isteyin.
0: Yani aslında biz bulurduk ama şimdi ablamın da sevaba girmesine engel olmayalım, değil mi?
4: Anne, bize yardım eder misin?
5: Ne oldu, bulamadınız mı?
0: Aslında çok şey bulduk ama farklı fikirler dinlemekte de fayda var dedik. Hem sen de sevaba girersin, fena mı?
5: Öyle olsun hadi. Bakın çocuklar, karıncalar çok çalışkan varlıklardır.
2: Benim gibi.
5: Yaz boyunca çalışır, kışlık yiyeceklerini toplarlar. Ama bunu yaparken birbirlerine destek olurlar.
2: Ben de yardım ediyorum.
0: Tamam Yavuzcuğum, reklamı bırakalım da ablamı dinleyelim. Aç kalacağız.
5: Her karınca kendi görevi.

0: istediğini yapar. Hiçbir karınca işten kaytarmaz. Bir karınca bir yerde yiyecek bulsa hemen diğer karıncalara haber verir. O yiyecekleri birlikte taşırlar.
1: Bunun bizimle ne alakası var abla?
2: Çok alakası var dayı.
3: Bizim de işten kaytarmamamız lazım. Ailemize ev işlerinde yardım etmemiz lazım dayı.
1: Yani doğru tabii de. Ablacığım, yardıma ihtiyacın varsa çekinme söyle. Atom karınca zeki derler bana. Tabii.
4: Sofrayı kurmaya yardım edebilirsiniz.
2: İşiniz gücünüz gösteri.
1: Ta ta ta ta. İşte soframız hazır.
5: Aferin çocuklar. İyi iş çıkarmışsınız. Görevi başarıyla tamamladınız.
1: Yaşasın.
3: Yaşasın.

0: kağıdım ötede çöp kutusu var, kimse atmamış. Doğru diyorsun Boncuk. Sahiden de insanların çöp kovalarını temiz tutmak için gösterdiği gayret takdire şayan. Hadi şunları toplayıverelim. Garip topu aldı, pota dibine doğru koşan arkadaşı Boncuk'a attı. Ve basket. Hayırlı sabahlar nene.
1: Aman diyeyim, nene uyuyor Boncuk. Gürültü etmeyelim.

0: Garip. Garip.
1: Dur. Basma kornaya dur.
0: Ne oldu ya? Seni gördüm, selam vermek için korna çaldım. Bak yine çaldım. Ne var bunda?
1: Şey usta, dur. Nine gece uyuyamamış. Biraz yorgun. Hasta gibi uyuyup dinlenmeye çalışıyor.
0: Hay Allah. Ben de dart dart korna çalıyorum. Nasıl bu kadar düşüncesiz olabilirim?
2: Aman usta, nereden bilecek?
0: Düşünceli olmak gerek. Bak burada bir sürü ev var. Yaşlısı vardır, hastası vardır, bebeği uyuyan vardır.
2: Doğru usta.
0: Böyle gürültü kirliliği yapmak düşüncesizlikten başka bir şey değil. Bir daha trafikte zorunluluk olmadığı sürece korna çalmayayım. Hatta kontağı da kapatayım. Düt'ün sesi nineyi uyandırmasın.
2: Nasıl gideceksin o zaman usta?
0: Sahi ya. Acaba ittirsek mi? Ses olmaz hem.
2: Ay. Abartma usta. Kornaya basma yeter.
0: Doğru. Her şeyi abartıyorum. Ay.
3: Anneciğim, ödevimi yapıyordum da bir soruda takıldım. Acaba bana yardımcı olabilir misin?
4: Olur mu kızım öyle şey?
3: Anneciğim, ne dediğini hiç duyamadım.
5: Demir eskileri, bakır eskileri, hurdacı.
3: Anneciğim, yardım edebileceğim bir konu mu bu? Hiç duyamıyorum seni.
6: Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber,

0: Kıymetli sakinlerimiz, Heyveli Tiyatro köy meydanımızda tiyatro oyunu sergileyecektir. Herkes davetlidir.
1: Bir koşturma, bir telaş. Herkes nasıl can hıraş. Trafikte kaos, sokaklar nahoş. Çileden çıktı vatandaş. Ben dedikçe unuttuk biz olmayı. Biz olamayınca çıktı dünyanın yayı. Efendim, biz insanoğluyuz. Bunu unutmamalı. Nezaketi, sağduyuyu hiç elden bırakmamalı. Hatırlamalı bir arada kardeşçe yaşamayı. Hatırlamalı saygılı, hoşgörülü olmayı. Gevezelik ettimse affola. Bir kıssamız var, konusu birden hasıl oldu. Yastan arkana izle, bu güzel bir fasıl.

0: oldu.
1: Bugün işler kesat.
2: Kısmet.
1: Akşam oldu, geldi çattı. Hala şerbet kazanı ağzına kadar dolu.
2: Sağlık olsun. Yarın daha bol satarız inşallah.
1: Ne yarını? Bugün bitiririz bu şerbeti. Şerbet!
2: Şşş! Ne yapıyorsun?
1: Asıl sen ne yapıyorsun? Bırak bağırıp satayım şerbeti.
2: Efendi, görmüyor musun? Pencerenin önünde sarı çiçekler var. Belli ki içeride hasta bir kimse var. İki bardak şerbet satacağız diye burada bağırmak yakışık alır mı?
1: Hı? Hay Allah, görmedim yahu.
2: Görmene ne acet? Baksana, akşam vakti çöktü. İnsanlar evlerine istirahate çekildi. Böyle bağırarak satış yapılacak zaman mı?
1: Doğru dersin. Hayırlısıyla yarın satarız artık şerbetimizi.
2: Bak ne diyeceğim. Hadi camiye gidelim. Yatsı vakti yanaştı. Abdestimizi alalım, yatsı namazımızı eda edelim. Çıkışta da Aldo'da şerbetimizi satarız kısmette varsa.
1: Âlâ. Hadi koyulalım yola. Evet. Var mı bana yan bakan?
3: Dur yahu. Ne bağırıyorsun gece gece sokakta?
1: Hay Allah. 40 yılın başı bir nara atalım dedik. Zabit efendi enseledi.
3: Efendi, saatin farkında değil misin?
1: Farkındayım lakin efkarım var zabit efendi.
3: Sokaklarda nara atıp konu komşuyu rahatsız ederek mi dağıtacaksın efkarını? Düşünceli ol biraz. Hastası olan vardır, yaşlısı olan vardır, yorgun olup uykusu olan vardır. Ne hakkın var insanları rahatsız etmeye?
1: Doğru diyorsun.
3: Düşün bakalım, şu saatte evinde uyumaya çalışıyor olsan yahut bebeğini yeni uyutmuş olsan, dışarıda kendini bilmezin biri bas bas bağırsa sen ona hiddetlenmez misin?
1: Hiddetlenirim.
4: O halde neden başkasına bunu yapıyorsun?
1: Doğru.
4: Ben vazifem olduğu halde düdüğümü öttürmekten bile imtina ediyorum. Sen bas bas bağırıyorsun.
1: Düşünemedim zabit efendi. Affet. Arkadaşlar, hadi elim sende oynayalım.
5: Oynayalım ya, oynayalım tabii.
6: Arkadaşlar gelin, oyunumuzu şu arkadaki açık arazide oynayalım.
1: O niye o?
6: Oyunun heyecanı, içimizin hararetiyle bağırır, çağırır gürültü ederiz. Burada konu komşu rahatsız olmasın.
5: İyi düşündün ya. Hadi gidelim.
1: Doğru, kimseyi rahatsız etmeyelim.
2: Efendim, derledik, toparladık. Osmanlı döneminden feyz aldık. Pencere önündeki çiçeği görüp de gürültü etmekten imtina eden bir milletin torunlarıyız biz. Külhan Bey'i sokakta nara attı diye ona doğruyu anlatıp konuyu komşuyu rahatsız etti diye ceza veren bir geleneğin temsilcileriyiz. Çoluğunu çocuğunu elinden, belinden, dilinden kimse rahatsız olmasın kültürüyle yetiştiren bir toplumun fertleriyiz. Hatırlayalım bunu. Hatırlayalım sosyal olmayı. Birlikte yaşam sürmeyi. Hatırlayalım saygılı olmayı, sevgiyle dolmayı. Çünkü bu yaşam bizim. Bu dünya bize Rabbin emaneti. Sevgiyle, saygıyla kalın. Allah'a emanet olun.

0: Bıraktık çok şükür. Saat iyice geç olmadan koyulalım yola. Nerede annenler?
1: Aksesuarları topluyorlardı.
0: Hadi bakalım. Al Düt'ün anahtarını Garip abine ver de o kullansın.
1: Ah, keşke benim de ehliyetim olsa da ben kullansam artık Düt'ü.
0: İnşallah o günler de gelecek oğlum.
1: Bir gelsin, sokaklarda korna çala çala gezeceğim.
0: Hoppala. Deminden beri ne anlatıyoruz oğlum biz sahnede?
1: Şaka babacığım, şaka.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Düş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: 4 rekat sünnet, 4 rekat farz olan namaz.
1: İkindi.
0: Doğru.
1: Yaşasın 10 puan.
2: Sen sor şimdi.
1: Kur'an'ın ilk suresi.
2: Fatiha.
0: Maşallah, jet gibi bildin.
2: 10 puan. Yaşasın.
0: Sıra sende.
2: Avuca başlarken yediğimiz yemek.
0: Sahur.
2: Evet, en sevdiğim.
1: Berabere kaldık.

0: olabilir.
1: Ya da yeni icadına bizi de ortak etmek için dikkat çekmeye çalışıyordur.
2: Ay ay ay ay.
0: Büyük ihtimalle öyle.
1: Bence hemen kaçalım, yoksa peşimizi bırakmaz.
0: Ya gerçekten hastaysa? Yavuz haklı. Yardıma ihtiyacı olabilir.
1: Son kararımız mı?
0: Evet.
1: İyi madem. İnsanlık bizde kalsın.
0: Ne oldu dayı, neyin var?
1: Sivilce mi çıktı yanağında?
0: Yanağına çimdik mi attılar? Dövdüler mi seni dayı?
2: Ateşe bağırıyor, ateşe.
1: Niye söylemiyorsun?
2: Konuşurken acıyor çünkü.
0: Dayıcığım, bu sorunu kökten çözecek harika bir icat biliyorum.
2: Cidden mi? Sen mi yaptın?
0: Yok.
2: Kim yaptı o zaman?
0: Kim icat etti bilmiyorum ama çok etkili.
2: Hemen getirin bana dağlar.
0: Diş fırçası. Çürüklere karşı etkili koruma.
2: Bu muydu? Ben de bir şey sandım. Başka icat yok mu?
1: Var tabii.
2: Ne?
1: Diş ipi.
2: Başka.
0: Niye dişini fırçalamıyorsun dayı?
2: Ay, bir ara başladım aslında ama diş fırçalamak çok yorucu.
0: Yorucu mu?
2: Evet.
0: Dayıcığım, ben bile yorulmuyorum dişlerimi fırçalarken.
2: Senin dişlerin hem küçük hem de az. Ondan yorulmuyorsundur. Benimkiler büyük. 32 diş. Fırçala bitmiyor canım.
0: Dayıcığım, yine de hiç yorucu değil bence.
2: Öyle deme. Bak düşün bir. Sabahtan akşama kadar çalışıp yoruluyorsun. Sonra yemek yerken de çenen, dişlerin, dilin yoruluyor. Tam yatıp dinleneceksin. Hadi dişlerini fırçala. Çok yorucu.
1: Maşallah, iyi abarttın dayı. Seni dinlerken yoruldum.
2: İnsanın otomatik diş fırçalayan bir icada ihtiyacı var. Tabii.
0: İnsanlık diş fırçasıyla gayet iyi idare ediyor dayıcığım. Bence kafasını karıştırmayalım.
2: Olmaz.
1: Olur.
2: Olmaz.
0: Olsun lütfen.
2: Ama dişim çok acıyor. Bu icada ihtiyacım var.
0: Tamam.
2: Harika.
0: Ama bir şartla.
2: Neymiş o şart?
0: İcadı biz kullanmayız.
2: Tamam.
1: Denemeyiz de.
2: Tamam.
0: Ha. Ve...
2: Tamam dedik ya. Her şartınız kabul. Yeter ki siz yardım edin. Tabii.
0: Besmele çekip başlayalım diyecektim.
2: İyi bari. Damacana su. Damacana su. Nerede kaldı bu su? Yusuf, ne yapıyorsun?
1: Kalkmıyor bu.
2: Güçlü biri lazımsa çağır sana çocuk. Tabii.
0: Babamı mı yani?
2: Hayır, babana gerek yok. Ben hallederim.
3: Birazcık yardım fena olmazdı. Tabii.
2: Su borusu. Pipet. Demir saç. Çabuk. Diş fırçası. Diş macunu. Kablo.
1: Kablo.
2: Motor.
1: Motor.
2: İşte oldu.
0: Oldu da altı üstü bir diş fırçalama için bu kadar emeğe gerek var mıydı dayıcığım?
1: Çalışıp çalışıp.

0: çalışmayacağı da belli değil.
1: Tabii ki çalışacak. Bakın, su pipetten dişlerimin arasına hızlıca akacak. Diş aralarını temizleyecek. Diş macunu bu bölmeden çıkacak. Dişlerime macun sürecek. Fırça da dişlerimi fırçalayacak. En son yine pipetten gelen su dişlerimi doğrulayacak. Nasıl? Tabi yani, değil mi?
2: Görelim bakalım.
0: Hedefi tutturamadı dayı.
1: Evet, ufak bir ayar yapmak lazım. Biraz aşağı.
2: Dayıcığım, bu kadar yeter mi sence?
0: Dişlerin hariç her yerin fırçalandı dayı.
1: Kapat, kapat. Yaşasın, başardık.
2: Bir kere de başarısız olsak şaşardım zaten.
1: Bakın, harika bir yüz masajı aleti yaptım.
2: Diş ağrısı ne durumda peki?
1: O hala devam ediyor. Hatırlat lan.
2: İnat etme lütfen. Al şunu.
1: Şart mı?
0: Evet.
1: Tamam, tamam.
2: Oh,

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte

0: Elindeki nedir baba?
1: Tarihi bir harita. Yol güzergahımızı gösterecek.
0: Sen daha orada mısın baba? Eski de o yöntemler. Tabletten 2 dakikada buluruz yolumuzu.
1: Öyle söyleme oğlum. Bu harita başka. Şu anda buradayız. Takip edeceğimiz rota ise şu çizgi. Yani tarihi Hicaz demiryolu.
0: İnanmıyorum. Sürre alaylarının gittiği 100 yıllık yol bu. Harika.
1: Harika tabii. Ne sandın?
0: Her zaman olduğu gibi yine muhteşemsin babam. Zemzem dur yapma. Tamam tamam. En muhteşem sensin. Yapma ne olur. Navigasyona göre bu yol bizi bir baraja götürüyor babacığım.
1: Yollar eski haritayla uyumlu değil mi yani?
0: Hayır.
1: Bunu tahmin etmiştim.
2: O da ne?
0: Baba! Dikkat et!
1: Oğlum, Muharrem dedeye su getirir misin?
0: Hemen getiriyorum babacığım.
1: Az önce seni bayağı korkuttuk Muharrem dedem. Kusurumuza bakma.
3: Ne dedin? Benim kulak pek duymuyor da.
1: Hakkını helal et dedim.
3: Helal olsun. Kabahat bende. Sıkma canını. Böyle baba oğul yolculuk nereye?
1: Kısmetse kutsal topraklara. Hacca gidiyoruz.
3: Oo, ne kadar güzel. Selametle gidin gelin.
1: İnşallah.
0: Afiyet olsun Muharrem dede.
3: Sağ ol. Su verenlerin çok olsun.
0: Zemzem.
3: Yavaş sürsenize arkadaş.
4: Selamın aleyküm. Biraz tozu dumana kattım galiba.
3: Aleyküm selam. Boğulduk burada muhtar.
4: Kusura bakmayın. Benim emektar azıcık arızalı. Hoş geldiniz köyümüze.
1: Hoş bulduk.
3: Sen niye geldin muhtar?
4: Seni almaya geldim Nur Yüzlüm. Barajın orada hepimiz seni bekliyoruz.
3: Tabii ya. Bugün yarenim demir yolunun geçtiği yere gelecek.
0: Hı? Demir yolu mu?
4: Baraja gideceğiz Muharrem dedem.
3: Hayır. Orası baraj değil. Demir yolu. 85 yıllık tarih kitabı duruyor karşınızda.
4: Peki tamam. Sen ne dersen o. İşiniz yoksa siz de bizimle gelin. Çok güzel bir etkinlik yapacağız.
5: Arkadaşlar, direkleri 10'ar metre aralıklarla dikelim.
0: Köylüler burada ne yapıyorlar muhtar amca?
4: Leylekler için yuva yapıyoruz.
1: Çok ilginç. Leylekler için yuva yapıldığını ilk kez görüyorum.
4: Köyümüz kuşların göç yolu üzerinde. Her sene burada konaklayan leylekler elektrik direkleri de yuva yapıyorlar.
0: Elektrik direği onlar için tehlikeli değil mi?
4: Evet. Biz de misafir kuşlarımızı korumak için yuva direkler dikmeye karar verdik.
0: Aa, çok güzel. Biz de yardım edebilir miyiz?
4: Tabii edebilirsiniz. Az kaldı. Hadi. Yakaladık.
6: Tamam, oldu.
0: Abi, sen gerçek misin?
6: Masallardan fırlamış dev gibiyim, değil mi? Muhtar emmi, son direk nereye dikilecek?
4: Oraya dikebilirsin.
6: İşte oldu. Yuvalar hazır.
3: Aferin size çocuklar. Çok yoruldunuz ama değdi. Birazdan misafirlerimiz de gelir.
0: Baba, Zemzem yok.
1: Buralardadır oğlum, telaş etme.
6: Direğin üzerinde leylekle kavga eden senin kuşun mu?
0: Aman Allah'ım, bu Zemzem.
3: İlk leylek gelmiş. Yarenim, sen nerelerdesin?
1: Kavga daha fazla büyümeden Zemzem'i oradan hemen indirmeliyiz oğlum.
0: İyi de nasıl?
6: Benim bir fikrim var.
0: Zemzem, hadi benim güzel kuşum, gel bana. Leylek kardeş, sen şuralarda gezinsen. Ben de o sırada Zemzem'i ikna etsem. Ne dersin? Allah'ım, iki inatçı kuşun arasında kaldım. Ne yapacağım ben?
3: Murat, indirmenin bir yolunu buldum.
0: Zemzem! Oh be, sonunda! Leylekle lak lak yarışına girince susadın, değil mi Zemzem? Ha? Zemzem? Ha? Tarihi demir yolu attığını bulduk. Baba, koşun, koşun. Hicaz demir yolunu bulduk.
3: Gözlerime inanamıyorum. Hac yolunu buldun Murat.
4: Demir yolu hikayesi gerçek miymiş?
1: Bu haritaya göre barajın olduğu yerde eskiden bir demir yolu varmış.
3: Dedim size. Çocukken ne oyunlar oynardık bu rayların üstünde.
0: Nasıl oyunlar oynardınız Muharrem dede?
3: Anlatmakla olmaz. Göstermem gerek.
0: Lütfen göster, lütfen.
3: O halde... istasyona geldim. Biletimi aldım. Trene bindim. Mekke'de indim. Murat, sen çıktın. Hepiniz oyunda bir hac görevinin ismini aldınız. İsmi söylenen oyuncu ortaya gelip görevini bize göstersin. Hazır mısınız?
2: Evet.
3: Oyun başlasın. Vakfe, ortaya gel. Hareketin doğru. Vakfede dua edilir. Müzdelife, ortaya gel. Hareketin doğru. Müzdelife'de taş toplanır. Tavaf, ortaya gel.
0: 7 kere dönüp geliyorum.
1: Tam Murat'a göre bir görev vermişsin Muharrem dede.
0: Leylekler, leylekler geldi.
5: Tam zamanında.
3: Yarenim gelmemiş.
0: Muhtar amca, Muharrem dede neden üzgün?
5: Onun leyleği Yaren daha gelmedi. Bu yüzden biraz üzgün.
0: Yarenim, Yarenim diye sayıkladığı leylek miydi?
5: Evet, Yaren onun 20 yıllık dostudur.
0: Ya!
3: Geldi! Geldi! Yaren, buradayım, burada!
6: Bakın, bakın! Yaren leylek aile kurmuş.
1: Çoluk çocuk yola çıkmak kolay mı? Ondan geç kalmış demek ki kuşcağız.
0: Büyüyünce beni bırakıp gitmek yok, tamam mı Zemzemcik?

0: bu yolun sonundan sağa dönerseniz sınır kapısına ulaşırsınız evladım.
1: Teşekkür ederiz Muharrem dedem. Kalın sağlıcakla.
0: Kalın giyinmeyin aman ha. Oralar sıcak olur.
2: Güle güle gidin.
3: Yolunuz açık olsun.
0: Bizim için de dua edin.
4: Aa, Zemzem bak. Arkadaşın seni uğurlamaya gelmiş. Sınır kapısına geldik baba.
1: İlk kez yurt dışına çıkacaksın. Heyecanlı mısın?
4: Hem de çok. Tekrar kavuşmak üzere. Hoşça kal güzel ülkem.

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Destur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Abi, harikasın.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi de kız öğrenciler isterim. Kız öğrenciler, harika oldu abi.
1: Şimdi tamam oldu.
0: Tamam olmasına. 5, 14, 102 süs var abi.
1: Öyle bir sayı yok Cemre.
0: Benim okuma yazma ve

0: yok abi. Ama her renk el işi kağıdım var. Ve hepsinden süs yapabilirsin. Sana güveniyorum.
1: Masaldan okulunda bu kadar süse ne gerek var Cemre?
0: Ne gerek yok abi? Anaokulu burası. Büyük abi okulu değil. Bebeğim okulunu çok sevsin istiyorum.
1: Çocuklar öğretmenlerini sevince okulu da severler. Canımın içi.
0: Ya, o zaman bebeğim beni çok sevdiğine göre okulunu da çok sevecek.
1: Elbette.
0: Abi, bu süslemeler zaten benim okulu sevmem için.
1: Allah yardımcımız olsun.
0: Amin. Sen çok iyi bir öğrenci olacaksın canımın içi. Ama neyin eksik biliyor musun? Önlüğün yok.
1: Yok bahaneler. Ben dikiş falan dikemem Cemre.
0: Önlüğü annem dikti. Merak etme abi. İşte şimdi oldu.
1: Bence de oldu bu iş.
0: Evet. Ha? Şimdi sıra vazodaki güllere geldi.
1: Hangi güllere?
0: Masamdaki vazo için yapacağın güllere.
1: Al sana bir saksı dolusu gül.
0: Masaldan okuluma gerçek gül mü getirdin abi? Ellerime dikenler mi batsın?
1: Hayır. Böylesinden mi istersin diye soruyorum.
0: Ha? Evet, aynen böyle abi.
1: Al bakalım, benden bakarak yap.
0: Abi, öğretmen benim, sen değilsin.
1: Tamam işte, sen öğrenmeden nasıl öğreteceksin?
0: Sen de öğren, sen de öğret çocuğum.
1: Şu şekilde iyice sıkıştırıyoruz. Dik durabilsin diye.
0: Şu şekilde iyice sıkıştırıyoruz. Dik dursun diye.
1: Şöyle de yaprağı yaptık mı? Dalı hazır.
0: Dalı hazır.
2: Selamın aleyküm.
0: Aleykümselam dede.
2: İşte yazı tahtan da hazır.
0: Hey! Yazı tahtası! Ama yazı tahtası olmaz dedi. Ben yazmayı bilmiyorum ki.
2: Aa, yazı tahtası olur mu cimcime? Resim tahtası bu.
0: Resim tahtası mı?
2: Evet.
0: Kıpkırmızı bir elma. Vay, kocaman bir çilek.
1: Karpuz yap dede.
0: Ay, canım da tam karpuz çekiyordu.
2: Evladım, boyadan yapılma karpuz.
0: Ama öyle güzel çiziyorsun ki dede, yiyesim geldi.
2: Pekala. Al sana manzara resmi.
0: Aa, hep okulumun deniz manzarası olsun istemiştim.
2: Hep. Bunca yıl.
0: Evet, küçüklüğümden beri. Ama gülmekler bitti. Şimdi iş zamanı.
1: İşler de bitti Cemre. Al sana bir de metgül.
0: Bayraksız okul olur mu abi?
1: Doğru. Hemen evdeki bayrağı getireyim.
0: Gerçek bayrak olmaz. Onu da masadan yapmalıyız. Kırmızı ve beyaz. Bunlardan çabucak yaparız bayrağımızı.
1: O iş öyle kolay değil Cemre. Her şey masaldan olur ama bayrak olmaz.
2: Ay yaşa evlat. Her ne için olursa olsun bayrağı en doğru haliyle yapacağız.
0: Ay ve yıldız yapsak yetmez mi?
1: Yetmez. Ay ve yıldız kolay konmadı o bayrağın üstüne. Biz de emek vereceğiz.
2: Berhudaro.
0: Çok güzel olacak ama değil mi?
1: Bayrağımız zaten güzel.

0: Yeni eğitim öğretim yılınız hayırlı olsun Cemre Hanım.
1: Teşekkür ederim dede bey.
2: İyi dersler Cemre öğretmenim.
1: Teşekkür ederim abi bey. Merhaba yavrucuğum. Şimdi dersimize başlıyoruz.
0: Masaldan okul da pek güzel oldu.
2: Fazla güzel olmadı mı dede?
0: O ne demekmiş?
2: Okul dediğin eğitim öğretim yeridir. Bu kadar süse ne gerek var?
0: Süslemeden kasıt yalnızca mekanı güzelleştirmek değildir evlat. Mekanın dört duvar olduğunu unutturmak, mekanda hazır bulunan kişiye değerli olduğunu hissettirmek, o mekandaki faaliyetin ne kadar kıymetli olduğuna dikkat çekmek içindir.
2: O zaman camileri de bu sebeple mi en güzel şekilde süslüyoruz?
0: Elbette. Ve biliyor musun? Ecdat her zaman ilim meclislerine ibadet meclisleri kadar özen göstermişlerdir.
2: Sahiden mi?
0: Bazı medreseler vardır ki içinde bulunduğu şehrin en güzel camii kadar özenle inşa edilmişlerdir.
2: Ya keşke o medreselerden birini görebilseydik.
0: Şükür ki en güzellerinden birini hala görebiliriz.
2: Sahiden mi?
0: Evet evlat.
2: Rota belirlendi.
0: Gök medrese. Hı?
2: Gök medrese mi? Vay, ismi bile çok havalı dede.
0: İlahi çocuk.

0: Dede, bu nasıl okul? Masallardan fırlamış gibi.
1: Evet, öyle.
0: Şu çiniler de gerçekten de gökyüzünden süzülüp inmiş sanki.
1: Hay yaşa. İsmi de zaten gök rengindeki çinilerden alıyor.
0: Hmm, çok mantıklı. Kim yaptırmış peki bu masaldan medreseyi?
1: Medrese, 3. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Vezir Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından yaptırılmış.
0: Gıyaseddin Keyhüsrev, bu Osmanlı Sultanı değil galiba dede.
1: Dikkatin fevkalade. 3. Gıyaseddin Keyhüsrev bir Anadolu Selçuklu Sultanı evlat.
0: Selçuklular! Sultan Alparslan bize Anadolu'nun kapılarını açmıştı değil mi?
1: Evet, ne kutlu bir komutan.
0: Tıpkı bize İstanbul'un kapılarını açan Sultan Fatih gibi. Osmanlı'dan önce olduğuna göre bu medrese çok eskidir.
1: Öyle zaten. Bir göz alıcı medrese 1271 yılında inşa edilmiş.
0: Hala ayakta olması ne güzel. Göz alıcı demekle neyi kastettiğini anladım dede. Şu güzelliğe bakmaktan gözümü alamıyorum.
1: Bu muhteşem girişe taç kapı deniyor. Adından da anlaşılacağı üzere yapının ana giriş kapısı. Gel bakalım evlat, içeride de görecek daha nice güzellikler var.
0: Böylesi yoktur dede.
1: Seni büyük büyük deden Evliya Çelebi de öyle diyor, biliyor musun?
0: Ya ne diyor Evliya dedem?
1: Bu çini süslemeler için benzeri bir daha asla yapılamaz diyor.
0: Galiba Evliya deden biraz abartmış.
1: İlahi çocuk.
0: Her şey Allah'ın takdirindedir.
1: Elbette evlat. Elbette.
0: Oo. Ne kadar çok oda var.
1: Onlar derslikler. Üst katlarda da hocaların odaları bulunurmuş eskiden. Buradan da mescide geçiliyor.
0: Oo, kim bilir mescitte ne güzellikler göreceğiz.
1: Kim bilir?
0: Tam tahmin ettiğim gibi. Muhteşem bir mihrap.
1: Burada yazılan ayetleri okumak biraz zor tabii.
0: Burada ayet mi yazılı?
1: Evet evlat, mozaik çinilerle buraya Ayetül Kürsi nakşedilmiş.
0: Ya!
1: Bu Kufi adı verilen farklı bir yazı stili. O nedenle harfleri seçmek biraz zor ama çok güzel görünüyor değil mi?
0: Gerçekten çok değişik ve çok güzel. Aman Allah'ım, buraya da kubbe diye gök kubbeyi kondurmuşlar.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Tamam. Allah senden razı olsun. Olur. Hemen aldıracağım. Kapatmam gerek. Sağ ol.

0: Al bakalım Ali. Adresi buraya yazdım. Dükkanı da güzelce tarif ettim.
1: Tamam Arif baba. Şıp diye bulurum dükkanı.
0: Gidince selamımı söyle. Sana nadir bir el yazması verecekler.
1: El yazması mı?
0: Matbaa icat edilmeden önce bazı kitaplar elde yazılarak çoğaltılırdı.
1: Ah, hepsi tek tek mi?
0: Tek tek. Bu yüzden el yazması eser bulmak kolay değildir. Onca zamandır arıyorum. Bugüne kısmetmiş. Aman dikkat et.
1: Sen hiç merak etme. Göz açıp kapayıncaya kadar dönerim.
0: Göreyim seni.

Hah, işte burası. Burada bekle Rıkkımız. Hemen dönerim. Hadi uykucu, doğruca sahafa.

0: Nereye? Rıkkımı sana diyorum.
1: Nasıl oldu? Anlamadım. El yazmasını tuvaletin kasasına koymuştum. Geri geldiğimde yoktu.
2: Tamam evlat. Önce bir nefes al. Sakinleş.
1: Çok üzgünüm Arif baba. İstemeden oldu. Merak etme. Gerekirse bütün şehri arar yine bulurum el yazmasını.
2: Dur bakalım dur. Eşyalarımı alayım birlikte ararız.
3: İşte şimdi cümbüş başlıyor.
1: Ne cümbüşü?
3: Sen hiç dedemi gizem çözerken gördün mü?
1: Görmedim. Bilmeceleri, bulmacaları hep o sorar, ben çözerim. Yani çözmeye çalışırım.
3: Gün bugün Ali. Canlı canlı işin ustasını izleyeceksin.
1: O zaman el yazmasını kesin buluruz.
3: Orasını Allah bilir. Sen fırsatı iyi değerlendir. Gözünü dedemin üstünden ayırma.
1: Olur, ayırmam.
2: Heh, hadi bakalım hafiyeler. Düşün peşime.
1: İşte burası. Tornet buradaydı. El yazmayı tornetin sepetine bıraktım. Rıkkabızı sevdim. Tam tornete atlayıp sahafa doğru yola çıkmıştım ki... Rıkkabız havlamaya başladı.
2: El yazma tornetteydi. Sahafa doğru... Ya ileride ya da... belki buradan...
1: Ne yapıyor?
3: Düşünüyor.
1: Gözümün önünden hiç ayırmayacaktım el yazmasını. Benim suçum.
3: Söyleme öyle. İsteyerek olmadı ya.
1: Baksana yüzü asıldı sanki. Bulamayacağız herhalde.
3: Ali.
2: Evlat sen Rıkkıbız diyordun. Neydi o konu?
1: Arif baba. Tam sahafa geri dönecekken havlayarak şuraya doğru koşmaya başladı.
2: Bak sen şu işe.
3: Ne oldu dede?
2: Bir ipucu yakalamış olabiliriz. Ali, bizim şu el yazması nasıl görünüyordu?
1: Deri bir kılıfı vardı. İple de bağlıydı. İpin ucunda sarı püskülleri ve siyah siyah boncukları vardı.
2: Ha? Nereye çocuklar?
1: El yazmasını aramıyor muyuz?
2: Siz daha ipucunu çözmediniz ki. Çözün, belki sonra beni yakalarsınız. Sizin için söylüyorum. Geç kalırsanız bütün eğlenceyi kaçırırsınız.
3: Merak etme dede.
1: Birazdan yanındayız.
3: Bak Ali.
1: Arif baba bunu görmüş olmalı.
3: Bir şey çarpmış da iz bırakmış gibi.
1: Tornet. Tornetin tekerini çarpmıştım.
3: Belki el yazması tornetten o zaman düşmüştür.
1: Rıkkabız da peşinden gitmiş olmasın. İşte ilk ipucu.
3: Ne duruyoruz? Gidip Rıkkabız'ı ve el yazmasını bulalım.

0: ルックブース。Ha? Burada pati izleri var.
1: Rakımız olabilir.
0: Dondurma bizimkinin dikkatini çekmiş olacak.
1: Yalnız değilmiş. Kargalar yine rahat vermemiş.
0: Ya da bizimki onlara. İnşallah el yazması Rıkkıbız'dadır.
1: İnşallah. Eğer öyleyse doğru ipucu üstündeyiz demektir. Şuraya bak. Dedem bize ipucu bırakmış.
0: Gizem içinde gizem. Bakalım Rıkkıbız'ın sonraki durağı neresiymiş?
1: İzler gittikçe siliniyor. Sen bir şey görüyor musun?
0: Buraya kadar gelmiş. Sonrası belirsiz.
1: Bu iyi olmadı.
0: Tam da umutlanmaya başlamıştım. Şimdi nasıl bulacağız el yazmasını?
1: Hemen vazgeçme. Etrafa iyice bir bakalım.

0: harfler. Arif Baba buradaymış.
1: Bunlar ip mi?
0: Evet, hem de el yazmasının kılıfının ipleri.
2: Demek oluyor ki hala doğru yoldayız.
3: Bir dakika, kılıfın ipleri nasıl çözülmüş?
0: Bilmem, belki rıkkıbız yapmıştır.
1: Dedem harfleri bilerek kargo yuvasının altına bırakmış. Rıkkıbızın kargalarla uğraşmasının bir nedeni var.
0: Ah, bu boncuk kılıfın üzerindeki süslerden.

0: Demek kargalar da el yazmasının peşine düşmüş.
1: Rıkkımız da kargaların. Rıkkımız! Koş Ali, ses şu taraftan geldi.
0: Rıkkımız!
1: Neredesin sen? Korkuttun bizi.
0: Söyle bakalım, nerede el yazması?
1: Kılıf boş ama bir ipucu var. Ali çabuk, neydi diğer harfler?
0: Şuraya yazmıştım. Buraya bir de N harfi ekleyelim.
1: Ben çözdüm bile.
0: Ben de. Arif baba, nasip diyor.
1: Hadi dedemi bulalım.
2: Nasip, birinin payına düşen şeydir. Elde edebildiğin, sahip olabildiğin her şey nasibin. Ne bir eksik, ne bir fazla.
1: Demek bu el yazmada senin nasibinmiş dede.
2: Şükürler olsun öyleymiş.
0: Biraz uğraştırdı ama sonu iyi oldu.
2: Sen çalışacaksın, mücadele edeceksin, pes etmeyeceksin, nasibin için hazır olacaksın. Sonrası Allah'ın takdiri.
0: Tamam, tamam. Günün kahramanı sensin.

0: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam dostum.
1: Bitti mi okuman?
2: Bitti bitti.
1: Hadi bahçeye gidelim, hava çok güzel.
2: İyi, gidelim madem.
3: Ha, nasıl ya?
1: İtiraz etmeyecek misin?
2: Yo, niye edeyim?
1: Ama çok kolay oldu seni ikna etmek.
2: Zor mu olsaydı?
1: Zevki olmuyor ki böyle.
2: Hadi başa alalım o zaman.
1: Tamam alalım. O zaman ben yeniden gireyim içeri.
2: Hadi bakalım.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam Harun.
1: Hava çok güzel. Hadi bahçeye gidelim.
2: Hadi dostum, tüm gün seni mi bekleyeceğim?
1: Böyle daha kolay oldu ama. Allah Allah.
2: Böyle şaşırtırlar. Hakikaten güzelmiş hava.
1: Güzel tabii. Yalan mı söyleyeceğim sana?
2: Estağfurullah. Aa, kuşlara bak. Aa. Çok kalabalık.
1: Hakikaten çok kalabalık. Sülalecek geziyorlar herhalde. Baksana şu en baştaki niye ayrı gidiyor?
2: Dur!
1: Ne oldu ya?
2: Çiçeğe basacaksın.
1: Hangi çiçeğe? Ha, bu mu? Korkuttun beni ama iyi oldu. Basacaktım az kalsın.
2: Ne güzel bir şey bu ya.
1: Ben bunu biliyorum. Bak şimdi.
2: Hey!
1: Ne yapıyorsun?
2: Koparma sana çiçeği.
1: Onu da nereden çıkardın? Hem böyle uyarılır mı insan?
2: Ya bir insan çiçeği niye el uzatır başka?
1: Sadece koparmak için mi?
2: Bence öyle.
1: Sen benimle ilgili kararını vermişsin bile. Sana çiçeğinle birlikte mutluluklar dilerim.
2: Özür dile.
1: Özür falan dileme.

0: ki. Harun deli doludur ama duygusaldır.
1: Ben de istemezdim öyle olmasını. Koparmaya çalışınca bir an kendimi kontrol edemedim.
0: Koparacağından emin miydin?
1: Evet.
0: Özür dileseydin bari.
1: Diledim ama kabul etmedi.
0: İnat işte.
2: Oo gençler, vereyim mi birer kitap?
0: Hiçbir fırsatı da kaçırmıyorsun.
2: Canımız mı sıkkın?
1: Biraz işte.
2: Hayır mı?
1: Hayır. Yani hayır derken hayır değil anlamında hayır.
0: Canımız sıkkındı, şimdi kafamız da karıştı.
2: Allah dilerse işlerimizi hayra çıkarır. Sabretmek lazım.
1: Doğru diyorsun Fatma abla. Bana müsaade.
0: Selametle.
2: Şimdi anlat bakalım. Neler oldu?
0: Ya şimdi bu ikisi medreseden çıkınca...
2: Yapma ya.
0: Ne yapacağız peki?
2: Vallahi su akar yolunu bulur Zehracığım.
0: Su mu?
2: Bir deyim bu. Zamanla her şey çözülür demek.
0: Ha.
2: Çok kitap okusaydın bilirdin. Getireyim mi bir kitap?
0: Aman Fatma abla ya.
2: Aranan kan bulundu. Ne yapacağımızı Harun bilir.
1: Hayırdır?
0: Emin'le senin durumunu konuşuyorduk.
1: Aman.
2: Yapma Harun. İyi arkadaşsınız siz.
1: Öyleydik.
0: Bu kadar mı?
1: Evet bu kadar. Daha fazla konuşurum ama gıybet etmek istemiyorum.
2: Bak ne güzel. Gıybetin kötü olduğunu bilecek kadar iyisin maşallah. Bunu bildiğine göre küslüğün kötü olduğunu da biliyor olman lazım.
1: Ama kalbimi çok kırdı Fatma abla.
0: Zaman zaman hepimiz birbirimize kırılabiliriz Harun.
1: Her neyse ya. Sizden yardım istemeye geldim. Ama bunu konuşacaksak gideyim ben.
2: Tamam tamam. Kızma. Otur bakalım. Ne konuda yardım lazım?
3: Kafanı takma. Düzelir.
1: İnşallah hocam. Çok üzüldüm böyle olmasına.
3: Bakalım.

0: Ben de bir konuşurum Harun'la.
1: Konuşmayı denedim ama inadı inat.
0: Olmadı, topu Hakkı Baba'ya atarız. Onun gole çeviremediği hiçbir pas yoktur.
1: Doğru.
0: Peki bu bahsettiğin çiçek çifte minareli medresede mi?
1: Evet hocam.
0: Allah Allah. Merak ettim şimdi. Ne çiçeği acaba?
1: Ben de onu sormaya geldim.
0: Görmeden ben de bilemem.
1: Aslında yanına gelmemin sebebi de bu hocam.
0: Hayırdır inşallah.
1: Çiçek çok ayak altında. Üstüne basarlar diye korkuyorum. Tahtadan küçük bir çit yapsak korumuş oluruz.
0: İyi düşünmüşsün. Ben bir taşhana gideyim. Hakkı Baba'yla konuşayım. Oradan da çarşıya gidip çit için tahta alırız.
1: Tamam hocam, Allah razı olsun.
0: Cümlemizden. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Hakkı Baba. Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam Selim.
0: Kusura bakma Hakkı Baba. Sen selamı duymayınca fişi çekmek zorunda kaldım.
2: İyi ettin. Selam almak farzdır zira.
0: Müsaitsen bir iki dakikanı alacağım.
2: Tabii, buyur.
0: Harun'la Emin'in durumunu duydun mu?
2: Duydum, duydum.
0: E'si
2: yok. Gençlikte olur böyle şeyler.
0: Barışırlar mı diyorsun?
2: Muhakkak. Eğer küslük uzarsa o zaman müdahale ederiz.
0: Hayırlısı olsun. Bu arada çarşıya gideceğim de tahta falan almaya. Çarşıda var mı bildiğin bir yer?
2: Bugün çarşı günü galiba.
0: Nasıl yani?
2: Az önce Fatma da geldi. Çarşıda nereden cam ve silikon alabileceğini sordu.
0: Cam ve silikon mu?
2: Evet.
0: Ne yapacakmış?
2: Bilmiyorum. Sormadım. Sana sormadığım gibi. Kazım Usta'nın yeri. Çarşıya inince sol kolunun üzerinde.
0: Bak Emin, millet senin çiçeğe bakıyor hayran hayran. Seninki burada Emin.
1: Selamun aleyküm.
3: Oo, aleyküm selam. Sizler de mi buradaydınız?
0: Açılın bakalım, çiçeğimize çit yapacağız.
1: Aa, bu ne?
3: Camdan muhafaza.
1: Kimin fikri?
4: Harun'un fikri. Kimse basmasın diye yaptık.
0: Hmm, şimdi anlaşıldı cam ve silikonu ne için aradığınız. Harun nerede?
3: Aa, gitmiş. Emin'i görünce gitti sanırım.
1: Ben Harun'un bunu düşünebileceğini tahmin etmezdim.
4: Harun bize anlattı olanları. Bu çiçeğin yapraklarına dokununca yaprakları kapanıyormuş. Onu göstermek için çiçeğe elini uzatmış.
3: Sen de koparacak sanıp itmişsin Harun'u.
1: Bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum.
0: Ne duruyorsun? Harun'u bul da tekrar özür dile.
1: Kabul eder mi?
3: Denemeden bilemezsin.
1: Doğru.
4: Taşhana gitmiş olabilir. Hadi gidelim.
0: Demek bizim tahtadan çit işi yattı.
1: Öyle görünüyor hocam.
0: Bu iş bedavaya geldiğine göre ben de gidip tahtaları iade edeyim.
1: Bence dursun hocam. Çünkü caminin arka bahçesinde de gördüm aynı çiçekten. Onun için yaparız.
0: Doğru diyorsun. Harun'dan da yardım isteriz belki.
1: İnşallah hocam. Hele bir barışalım da.
0: Barışırsınız Allah'ın izniyle.
4: Ama gecikme bence. Harun eve gitmeden yakalaman lazım.
3: Doğru. Gidelim hemen.
2: Çok güzelmiş hakikaten. Küstüm çiçeği bu.
1: Küstüm çiçeği mi?
2: Evet. Yaprağına dokununca küser gibi kapanır yaprakları. Bu yüzden küstüm çiçeği denir.
0: Yapraklarını kapatmasa da biz anlardık zaten. Emin ve Harun'u küstürdü.
2: Merak etmeyin çocuklar. Barışır onlar da.
1: Barıştık bile.
2: Oo, gözünüz aydın çocuklar.
5: Aslında barışmazdım da dondurma ısmarladı.
4: Emin, ben de küstüm sana.
2: İyi ettiniz çocuklar. Müslümanın Müslümana küs kalması doğru değildir. Hele ki sizinki gibi bir yanlış anlama yüzünden.
1: Gerçekten de yanlış anlamışım.
5: Ya bir daha özür dilesene. Çok sevdim ben onu.

0: tamam, gerek yok.
1: Barıştıysanız şu bizim çit işine bir el atın artık. Yoksa iade edeceğim ona göre.
2: Ne çiti? Aa, ben sana söylemeyi unuttum. Caminin arkasında da var aynı çiçekten.
0: Gerçekten mi? Hadi gidelim, ne duruyoruz?
2: Koparmayacaksın değil mi?
0: Emin.
2: Şaka şaka.

0: Merak etme Tilki. Kurye aklı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile. Hepinize

0: Kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.
1: Telde tadilat yapılacak günü buldular ha Fikri.
2: E ne yapalım canım? Bize konacak yer mi yok? Bugün de başka yere konarız.
1: İyi ama iyice sıkılmaya başladım bu şehirden. Her gün bir aksilik çıkıyor. Keşke göçmen kuş olsaydık, uçar giderdik buralardan.
2: Öyle deme canım.
1: Derim. Çok sıkıldım. Baksana göçmen kuşlara. Onlarınki de kanat, bizimki de. Ama onlar upuzun uçup istedikleri yere gidiyorlar.
2: Çok şükür. İki kanadımız da sağlam. Özgürce uçabiliyoruz ya Zikri. Ona bak sen. Zikri, dikkatli ol. Hemen arkamızda bir insan yavrusu var.
1: Ne? Çocuk mu var?
2: Sakin ol. Arada cam var.
1: Uçup gidelim başka yere Fikri. Ya haylaz bir çocuksa?
2: Bak, gördün mü? Risk altında hissedince uçup gidecek kanatların var. Buna şükredeceğin yerde göçmen kuşların kanatları gibi değil kanatlarım diye şikayet ediyorsun.
1: O ayrı, o ayrı. Sen istemez miydin öyle güçlü kanatların olsun?
2: Her yaratılmışın farklı özellikleri var Zikri. Biz de böyle yaratılmışız. Çok şükür halimize.
1: Canım orası öyle.
0: Maç saati gelmiş. Güzel kuşlar, sizi seyredaldım. Az daha maçı kaçırıyordum. Biliyor musunuz? Bugün benim kaptan olduğum basketbol takımımızın final maçı var. Kazanırsak şampiyon olacağız.
2: Bak Zikri, minik dostumuz basketbolcuymuş.
1: Evet, hem de kaptanmış.
0: Ben hep penceremden sizi izliyordum. Karşıdaki tele konuyordunuz. Bugün pencereme kondunuz. Sizinle daha çok vakit geçirmek, yakından izlemek istedim ama gitmem gerek.
1: Fikri bak ne diyeceğim. Madem şampiyonluk maçları varmış, hadi gidelim basketbol salonunun tepesine konup maçı izleyelim ha.
2: Gidelim gitmesine de salon hayli uzakta. Oraya kadar uçabilir misin?
1: Elbette Fikri. Tamam bir göçmen kuş değiliz ama çok şükür kanatlarımız var ve oraya kadar uçabiliriz.
2: Ha şöyle... Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim. Elimizdeki nimetlere şükretmek dururken fazlası yok diye sızlanmak yakışmaz bize.
1: Sağlığın yerindeyse yitiyorsan kendi kendine. Sen şükret, kanaat et. Kıymetini bil bunun. Büyük ikramdır bu nimet. Her daim kendine yet. Ne gelirse Rabbinden sen şükret, kanaat et.
2: Hadi Zikri, maça geç kalacağız.
0: Az kalsın unutuyordum. Kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.

0: bir hayat. Yaşayalım kardeşçe, paylaşalım kardeşçe.
1: Bu sabah çok erken kalkmışsın. Üstelik çok neşeli görünüyorsun.
0: Çünkü sürpriz yapmak istiyorum.
1: Kime?
0: Elbette anneme.
1: Nasıl bir sürpriz yapacağını merak ettim doğrusu.
0: Benimle mutfağa kadar gelirsen görürsün.
1: Kahvaltıyı sen hazırladığına göre annene hazırladığın sürpriz de bu olmalı.
0: Evet, nasıl? Sürprizimi beğendin mi?
1: Çok beğendim. Eminim annen de bu sürprizi görünce çok sevinecektir.
0: Peki ben sofrayı hazırlarken sen bana hangi hikayeyi anlatacaksın?
1: Bugün sana Nasrettin Hoca ile ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum.
0: Nasrettin Hoca'yı ve fıkralarını çok seviyorum. Çünkü o beni güldürüyor.
1: Nasrettin Hoca aynı zamanda bizi düşündürüp olaylardan ders çıkarmamızı da sağlar.
0: Hikayeyi anlatmaya ne zaman başlayacaksın?
1: Hemen başlıyorum.
0: Ay!
1: Ne oldu?
0: Az kalsın reçel düşürüyordum. Neyse ki yere düşmeden tutabildim. Sen nerede kalmıştın?
1: Nasrettin Hoca bir gün evinde hanımıyla otururken... Yarın güneş açarsa tarlaya, hava yağmurlu olursa oduna gideceğim demiş. Karısı da ona... Şöyle yaparım böyle ederim deme. İnşallah Allah nasip ederse yaparım veya ederim de demiş.
0: Peki Nasrettin Hoca ne yapmış?
1: Bunun inşallah maşallah olur mu? Yarın hava ya kapalı olur veya açık olur. Ben de ya tarlaya ya da oduna giderim diye karşılık vermiş. Daha sonra hocanın başına neler gelmiş bir bilsen.
0: Neler gelmiş?
1: Nasrettin Hoca sabah uyandığında havanın kapalı olduğunu görmüş. Eşeği Küheylan'a semeri vurduğu gibi ormanın yolunu tutmuş. Ormana gelince de ilk işi rüzgardan devrilen bir ağaç bulmak olmuş.
0: Peki arada ağacı bulabilmiş mi?
1: Hem de ormanın girişinde bulmuş. Çok yol yürümemiş yani. Hemen baltasını bilemiş ve o ağacın dallarını kesmeye başlamış. Tam odunları Küheylan'a yükleyeceği sırada...
0: O ağacın kökleri topraktan çıkıp Küheylan'ın ayağını mı dolanmış? Yoksa rüzgar başka bir ağacı dal mı devirmiş?
1: Bu söylediklerinin hiçbiri olmamış ama hocanın yanına eli silahlı bir eşkıya gelmiş.
0: Eşkıya mı? O da nedir?
1: Dağda kırda yol kesen hırsıza veya hayduta eşkıya deriz. İşte bu eşkıya Nasrettin Hoca'ya uzaktaki bir köyün yerini sormuş. Hoca da bilmiyorum deyince adam kaşlarını çatmış, süt gibi kabarmış, köpürmüş yani.
0: Eyvah!
1: Eyvah ki ne eyvah! Bu eşkıya hocayı önüne katmış ve o köyü birlikte aramaya başlamışlar.
0: Küheylan dağda tek başına mı kalmış?
1: Küheylan zaten evin yolunu biliyormuş. Yol kenarındaki otları yiyerek eve doğru gitmiş.
0: Nasrettin Hoca ne yapmış?
1: O eşkıya ile 3 gün boyunca yürümüş. En sonunda o köyü bulmuşlar da hoca eşkıyanın elinden kurtulabilmiş.
0: Öyleyse Nasrettin Hoca evine dönebilmek için de 3 gün boyunca yürümüştür.
1: Yürümez olur mu hiç? O kadar çok yürümüş ki hocanın ayaklarına kara sular inmiş.
0: Anlamadım.
1: Yani çok yorulmuş. Eve varınca da kapıya güçlükle vurabilmiş. Tak tak seslerini duyan karısı içeriden "Kim o?" diye seslenmiş.
0: Nasrettin Hoca ne cevap vermiş?
1: "Kapıyı aç hanım, aç. İnşallah ben geldim." demiş. Hocamız o günden sonra bir iş yapacağı zaman "İnşallah Allah nasip ederse" demeyi hiç unutmamış.
0: İğnemine yuvarlak düğme, ıbıdık zıbıdık saçları kıvırcık. Nasrettin Hoca'nın evine dönmesine çok sevindim. Ayrıca bu hikayeyi de çok beğendim.
1: İnşallah daha ben sana ne hikayeler anlatacağım.
0: Hani sen bana bu hikayeleri kimden öğrendiğini söyleyecektin?
1: Ayşe, ben bu hikayeleri babamdan öğreniyorum.
0: Beni de babanla tanıştırır mısın? Ondan da güzel hikayeler dinlemek istiyorum.
1: Elbette tanıştırırım. Zaten kendisi de seninle tanışmak için can atıyor.
0: Yaşasın. Beni onunla ne zaman tanıştırırsın?
1: İnşallah yarın tanıştırabilirim. Şey...
0: Ne oldu?
1: Sanki

0: yanık kokusu alıyorum. Bir şeyler yanıyor ama ne?
1: Aynı kokuyu ben de alıyorum.
0: Yoksa...
1: Olamaz.
2: Oo, kahvaltı sofrası da hazırlanmış. Kim hazırladı bunları?
1: Ben hazırladım anne. Sana sürpriz yapmak istedim. Senin için ekmek bile kızartmıştım ama...
2: Yandılar galiba.
1: Evet, sürpriz yanığı oldu bunlar. Şimdi ne yapacağız?
2: Üzüldüğün şeye bak. Şimdi nasıl oldu?
1: Eski haline göre çok daha güzel oldu.
2: Şu pencereyi açalım ki hem içeri temiz hava girsin, hem de şu yanık kokusu dışarı çıksın.
3: Domates var, biber var. Gel vatandaş gel. Rıfkı'nın bostanından bunlar.

0: 유물전우.
1: 스스로를 못하고 꽤 날 수 있네. 전우 씨와의 날세 헤매는 선이 오르고

0: Ben tek bir yıldız bile bulamadım.
1: Ben de.
2: Biz de 3 tane bulduk.
3: Gökyüzü çadırda bu kadar yıldız yetmez. Bakayım. Ne? 1000 yıldız mı? 1000 mi?
4: 1000 mi?
5: Yine çok telaşlı görünüyorsunuz. Neler oluyor bakalım?
1: Akşam için yengeç gökyüzü çadırında görevlendirilmiş.
5: Aa, evet duymuştum. Sizler de geliyorsunuz değil mi?
3: Öğretmen adam, bütün Mercanya halkı gelecek. Deniz yıldızı dostlarımızla anlaşmıştık. Bana tam 1000 adet deniz yıldızı lazım. Hepsi gelecekti.

0: Ortada deniz yıldızı yok. Nereye kayboldular hiç bilmiyorum.
1: Bine kadar saymayı hiç denemedim. Çok mu uzun sürer acaba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Elbette çok uzun sürer Kıpır. Bu bölgede deniz yıldızı olduğunu sanmıyorum. Ama deniz yıldızı dostlarımız yosunlu kırı çok seviyor. Oraya bakabiliriz.
0: Tabii ya, yosunlu kır. Yavru balıklar, rotamız yosunlu kır. Beni takip edin.

0: Bir tane deniz yıldızı. Yosunlar yüzgeçlerimi sardı. İşte bir tane daha deniz yıldızı.
1: Aferin güçlü. Ancak nasıl bulacağız 1000 tane?
2: Bütün deniz yıldızları sanki ortadan kaybolmuş gibi.
0: Akıntı.

0: Herkes iyi mi?
1: Ben çok iyiyim. Yumuşak bir iniş yaptım.
2: Çünkü ben şiştim. Aa!
1: Affedersin dostum.
3: Çıkış.
2: Bu şekilde çıkmak imkansız.
0: Burası eski bir yeraltı tren yolu mağarası.
4: Gözlerime inanamıyorum. Bakın.
5: Deniz yıldızları.
1: Akıntı tüm deniz yıldızlarını mağaraya sürüklemiş.
2: Ben kısmet diye buna derim. Bin tane deniz yıldızı vardır burada.
1: Hadi o zaman onları da alıp çıkalım buradan.
6: Ama bin yıldızı nasıl götüreceğiz? Bu kadar yıldızı ben bile taşıyamam.
1: İşte bu vagonlarla.
2: Harika fikir Kıpır. Tam 10 tane vagon var.
0: Her birine 100 tane yıldız koyabiliriz.
4: Ama o zaman 1000 tane olur mu ki?
2: Matematiğim çok iyidir. Her vagonda 100 tane olursa...
0: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ve 1000.
2: Evet, 1000 tane olur.
4: Hadi o zaman yıldızları toplayalım.

0: it's all to me. I decided to let it be. I decided to let it be. In the Katotono!
1: Yetişemiyorum dostum. Biraz daha havaya kaldır. Biraz daha.
2: Yardıma geliyorum.
1: Ah, oldu işte.
2: Açılın. Ben geliyorum.
3: Yok yok, gerek kalmadı. Hayır.
4: İyi misiniz?
2: Çok güzel.
4: Çok mu güzel? Kıpır iyi değil galiba.
2: İyiyim iyiyim. Tavana bakın.
1: Tam 1000 yıldız.
2: Sayayım mı?
4: Hayır, hayır. Bu çok uzun sürer.
2: 100 sayarım ben de. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900,
4: ve 1000 yıldız.
5: Baharat takımı.
3: Kaju'ya ne olmuş öyle?
6: Geçmiş olsun Kaju. İyi misin?
7: Allah razı olsun öğretmen hanım. İyi değilim. Hem de hiç.
2: Kuyruğuna ne oldu? Yoksa balina saldırısı mı?
8: Hayır. Su kaydırağında hız denemesi yaparken kuyruğunu burkmuş. Kaju, canım dostum, kendine dikkat etmen gerekiyor.
3: Of of.
8: Tamam, sakin ol dostum. Görev başında değilsin.
7: Ama çok sıkıldım.
8: Ne zaman hasta olsa böyle duygusallaşır.

0: Tamam dostum, birkaç gün dinleneceksin. Kuyruğuna dikkat edeceksin, o kadar.
1: Ama dinlenirken canım sıkılıyor.
2: Sana birkaç kitap getirebilirim. Birlikte film de izleyebiliriz. Güzel yemekler de yeriz.
1: Hiç iştahım da yok. Belki baharatlı bir şeyler olsaydı.
0: Yavru balık doğru söylüyor. Hala tek lokma yemedin.
1: Ama canım sadece baharatlı bir şeyler çekiyor. Naneli çorba, kekikli makarna, pul biberli salata ve karabiberli dolma.
3: Anladım, anladım. Baharat. Ama tüm baharatlar bitmiş.
1: Hiç mi kalmamış? Bir tutam bile mi?
0: Evet dostum, hiç kalmamış. Bir tutam bile.
1: Oh, oh. Görüşürüz yavru balıklar. Görüşürüz öğretmen hanım.
4: Görüşürüz Kaju.
5: Kaju hiç böyle görmemiştim. O herkese yardım eder.
6: Biz de keşke onun için bir şeyler yapabilsek.
7: Haklısınız incilerim. Onun için ne yapabiliriz?
8: Canı baharatlı bir şeyler çekiyormuş. Ama baharat ne ki?
7: Baharat, yemeklere tat, koku ve renk katmak için kullanılan özel bitkilerden yapılan karışımlardır. Doğada yetişen bazı bitki yaprakları, tohumları, kabukları ya da kökleri kurutulup toz haline getirilir ve yemeklerde kullanılır. Nane, kekik, karabiber ve pul biber gibi.
2: Naneyi hatırladım. Geçen annem yoğurtlu çorba yapmıştı. İçinde yüzen minik yeşil şeyler dikkatimi çekti. Annem onlar nane dedi. Çorbaya çok güzel bir tat katmıştı.
7: Evet incim. Baharatlar yemeklere yeterli miktarda konulduğunda lezzet katar. Tabii ya. Kaju için baharat yapabiliriz.
8: O zaman baharat takımı göreve.
7: Evet baharat takımı. Burası oldukça verimli bir arazi ve istediğimiz bitkileri burada bulabiliriz.
5: Ha? Mis gibi bir koku geliyor. Ferah ferah.
8: Haklısın Sütlaç. Bu bitkiler çok güzel kokuyor.
7: Çünkü onlar nane. Kıpır, sen biraz nane topla.
2: Şurada da bir ot var. Ne güzel kokuyor.
7: Çünkü o bitki kekik güçlü. Kekik toplama görevi de sende.
4: Biz ne yapacağız?
7: İncilerim, sizler de tarladan yeşil ve kırmızı biberleri toplayın.
8: Kekikler, naneler gölgede.
6: Biberler güneş alan yerde.
2: Neden acaba?
7: Baharat yaparken önce bitkilerimizi toplarız. Nane ve kekik gölgede kurutulur. Biberlerse güneşte.
5: Ama neden?
7: Nane ve kekiğin kokusu kaçmasın diye.
6: Aa, kırmızı biber dağıldı.
7: Harika. Demek ki kurudular. Yeşil biberlerin de tohumları kurumuş. Şimdi kırmızı biberlerden pul biber, yeşil biber tohumlarından da karabiber baharatı yapabiliriz.
8: Öğretmenim, öğretmenim. Şu kırmızı düğmeye ben basabilir miyim?
7: Elbette Kıpır. Biberlerimizi öğütücüye koydum. Şimdi yemeklerde kullanabileceğimiz kadar minik boyutlarda olması için öğütücüyü çalıştıralım. Bas bakalım.
5: Minicik ve kırmızılar.
7: Şimdi kurutulmuş biber tohumlarından karabiber yapma zamanı. Puf, dur, yapma. Puf, karabiber koklarsan hapşırırsın. Oldukça acıdır ve sadece yemeklerde çok az miktarda kullanırız. Unutma.
6: Elhamdülillah.
5: Nane ve kekik.
7: Öğütücüye.
0: Hadi dostum, birkaç kaşık daha iç.
1: Ah, baharatlar, ah.
0: Gidip kapıya bakayım. Sen de lütfen çorbanı bitir.
1: Ah, baharatlar, ah.
0: Ah, baharat, ah. Yavru balıklar. Öğretmen hanım, yoksa bunlar baharat mı?

0: cemaat kamptayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Bera.
1: Mini kahramanlar. Güneş ağaçların yapraklarında, kuşların kanatlarında ve evlerin çatılarında ışıl ışıl parlıyordu. Ayla ve Bera bahçeye çıkmış, neşeyle oyunlarını oynuyorlardı. Top bir Ayla'da, bir Bera'daydı. Topu sırayla birbirlerine atıp yakalamaya çalışıyorlardı. Top tam Bera'ya ulaşmıştı ki... Bera birden durakladı. Topsa süzülerek yere düştü. Ayla merakla Bera'ya sordu.
2: Bera, niye durdun?
1: Bera, komşuları Fatma teyzeyi görmüştü. Marketten geliyordu belli ki. Ellerindeki market poşetleri oldukça ağır görünüyordu. Taşımakta biraz zorlanıyor gibiydi. Her adımda nefesleniyor, poşetleri taşırken zorlanıyordu. Hatta bir ara dengesini kaybedip sendelemişti.

0: Bunu gören Bera bir karar verdi. Fatma teyzeye yardım edecekti.
1: Fatma teyze, market poşetlerini taşıması için yardım etmeliyiz.
0: Bera hemen Fatma teyzeye koştu. Poşetlerini alıp ona yardım etmek istedi. Ama Fatma teyze Bera'nın yorulmasını istemiyordu. Bera çok ısrar edince Fatma teyze dayanamamış ve poşetlerden bir tanesini Bera'ya vermişti. Ayla durur mu? O da hemen bir poşet istedi. Gözleri yardım etmek için ışıl ışıl parlayan bu tatlı yavruya da poşetlerden birini vermişti Fatma teyze. Ayla ve Bera poşetleri neşeyle kapıya doğru taşırlarken anneleri camdan onları izliyordu. Ne candan ne yardımsever yavrularım var diye içinden geçiriyor, onlarla gurur duyuyordu. Kapının önüne geldiklerinde Fatma teyze,
1: "Tamam yavrularım, bundan sonrasını ben hallederim. Allah sizlerden razı olsun,"
0: dedi ve gözleri dolarak onlara dua etti. Bu dua Ayla ve Bera'nın öyle hoşuna gitmişti ki kalpleri sevgiyle dolmuştu. Ne güzel şeydi birine yardım etmek, onun hayır duasını almak. Şimdi daha fazla kişiye yardım etmek istiyorlardı. Bunun için hemen plan yapmaya başlamışlardı. Aile büyükleri genelde markete gittiklerinde ellerinde poşetlerle dönüyorlardı. Bazen bir, bazen iki, bazen üç poşetleri oluyordu ellerinde. Ayla ve Bera da yardımcı olmak için poşetlerden birini alabilirlerdi. Bu harika bir fikirdi. Şimdi tek ihtiyaçları marketten dönen birilerini bulmaktı. Sonunda kapıda babaanne ve dedeleri göründü. İkisinin de ellerinde poşetler vardı. İşte bu harika bir fırsattı. Ayla ve Bera hemen babaanne ve dedelerine doğru hızla koşmuştu. Poşetleri taşımaları için onlara da yardım edeceklerdi. Dedenin bir poşetini Ayla, babaannenin bir poşetini de Bera almıştı. Torunlarının hevesle ellerindeki poşetleri almasına şaşıran babaanne ve dede, ağır poşetleri kendilerine saklamışlardı. Hep birlikte kapıya doğru sevgiyle yürüdüler. Kapıya vardıklarında bu kadarının yeterli olduğunu söyleyip poşetleri torunlarının ellerinden almışlardı. Babaanne ve dede torunlarına sımsıkı sarıldılar. İkisinin de ayrı ayrı saçlarını okşayıp alınlarından öptüler. Yardımlarından dolayı onlara teşekkür edip hayır duaları okudular. Allah hem Ayla ve Bera'dan hem de onları yetiştiren anne ve babadan razı olsundu. Ayla ve Bera yine çok ama çok mutlu olmuştu. Öyle mutlu olmuşlardı ki kendilerine Minik Kahramanlar ismini vermeye karar vermişlerdi.

0: Ayla ve Bera kendilerini kahraman gibi hissediyorlardı. Yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşan minik kahramanlar. Herkese ve her şeye yardım etmek istiyorlardı. Toprağın içinde yürüyen küçük karıncaya bile sormuşlardı.
1: Tatlı karınca, yardıma ihtiyacın var mı?
0: Diye sordu Ayla.
2: Taşınacak bir şeylerin varsa biz de taşıyabiliriz,
0: dedi Bera. Karınca çok güçlüydü. Kendisinden çokça büyük bir yaprağı yuvasına götürmüştü bile. Sonra bir kelebek gördüler. Acaba kelebeğin de yardıma ihtiyacı var mıydı? Kelebeğin peşinden gittiler. Onu bir süre izlediler. Kelebeğin taşınacak hiçbir şeyi yoktu. Ağaçlara baktılar. Kuşlara, salyangozlara, çiçeklere, uğur böceklerine. Bu sırada Ayla babasını fark etti. Elinde poşetlerle bahçeye girmişti. Hemen koşarak babalarının yanlarına gittiler. Babalarına önce sarılıp, "Hoş geldin," dediler. Ardından hemen ellerindeki poşeti almak istediler. Baba, poşetleri taşımalarına izin verdi. Ayla ve Bera, babalarına da yardım etmenin sevinciyle poşetleri taşımaya başlamışlardı. Ama o da ne? Babaları güçlü kollarıyla Ayla ve Bera'yı kaptığı gibi kucaklamış, evin yolunu tutmuştu. Madem onlar poşetleri taşıyordu, baba da çocuklarını taşıyacaktı. Ayla ve Bera çok ama çok eğlenmişti. Babaları onları uçak gibi uçuruyordu. Vuu, vuu, vuu. Minik kahramanlar şimdi de annelerine yardım etmek istiyorlardı. Ama anne her şeyi hazır ettiğini söylüyordu. Tüm yemekler hazırdı. Tarhana çorbası, pirinç pilavı ve nohut yemeği. Sadece sofra kurulacaktı. Minik kahramanların işleri henüz bitmemişti. Şimdi de sofraya yardım edeceklerdi. Bardakları, tabakları taşıyabilirlerdi. Anneleri hemen masaya koymaları için Ayla ve Bera'ya bardakları, tabakları, çatalları, kaşıkları ve peçeteleri vermişti. Nihayet sofra hazır olmuştu. Anne çocuklarına sevgiyle sarılmış ve yardımları için ikisine de ayrı ayrı teşekkür etmişti. Ne güzel evlatları vardı. Herkese ama herkese yardım ediyorlardı. Tüm yemekler afiyetle yenmişti. Yemekten sonra yemek dualarını etmişlerdi.
3: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiği nimetler için sana şükürler olsun.
0: Sonra da sofrayı toplamışlardı. Anne çocuklardan bir yardım daha istemişti. Tüm poşetleri, kartonları geri dönüşüm kutusuna koyacaklardı. Ayla ve Bera hemen koşarak poşetleri mutfaktaki geri dönüşüm kutularına bırakmıştı. Sonunda gece olmuş, yıldızlar gökyüzündeki yerini almıştı. Ay yine her zamanki gibi ışıl ışıl parlıyordu. Tüm çocuklar Ayla ve Bera gibi güzel bir günün ardından yataklarına girip uyumak için hazırlıklarını yapıyordu. Ayla ve Bera uykuya hazırlanıyordu. Büyüklerine yardım ederek geçirdikleri bu güzel gün macera dolu ve sımsıcaktı. Kalplerini mutluluk ve huzur sarmıştı. Günün bu güzel anılarını kendilerine yazdıkları bir şiirle süslediler. Komşu teyze marketten gelmiş, elinde poşetlerle minik kahramanlar hemen yetişmiş. Taşımışlar poşetleri sevgiyle. Yardımlaşmanın sevgiyle çoğaldığı, ailenin birbirine sımsıkı sarıldığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç.
1: Dört de artık be adam, dört de.
0: He, o kim?
1: Anlaşıldı. Artık sana üçten sonrasını da öğretmek lazım.
0: Ne güzel olur be Hacivat. Kaldım üçte.
1: Ben de uyumak için koyun sayardım ama koca ahırı tek seferde sayardım. Senin koyunlar üçüncüde çite takılıyor.
0: Yok be Hacı Cavcav. Karınca sayıyorum ben.
1: Karınca mı? Ne karıncası?
0: Bildiğin karınca işte.
1: Bu ne be?
0: Karınca ağacı.
1: Hakikaten karınca ağacı bu Karagöz.
0: Dedim ben.
1: Hayatımda gördüğüm en güzel şey olabilir.
0: Benim de.
1: Yahu bunlar saymakla biter mi? Buna ne?

0: neredeyse benim bile ilmim yetmez. Kalkmışsın şu halinle 10.100.000.000 karıncayı saymaya çalışıyorsun.
1: Kaç kaç?
0: 10.100.000.100. Aman çok işte.
1: Her neyse. Ben bu hacı çok sevdim Hacivat.
0: Ben de.
1: Bu adamın bakışı bakış değil. Belli ki benim karınca meyvelerimi toplamak için plan yapıyor.
0: Bu adam bu güzelim ağacı telef eder. Ne anlar zerafetten, güzellikten.
1: İyisi mi? Hemen gidip bir sepet bulayım. Ondan önce meyveleri toplayayım.
0: Karagöz meyvelere niyetlenmeden buraya bir gösteri salonu kurayım. Adam başı 5 akçeye izletirim ben bunu. Kim olsa izlemek ister. Birkaç sandalye ve 1 sahne perdesi işimi görür.
1: Ne düşünüyorsun Hacivat?
0: Hiç. Sen diyorum. Oturup saymaya devam et. Benim biraz işim var.
1: Canım, ne var şu kasalardan birini bana versen?
2: Olmaz efendi, olmaz.
1: Hem bana bir kasa verirsen sana öyle bir meyve getireceğim ki satarsan köşeyi dönersin.
2: Neymiş o meyve?
1: Karınca meyvesi.
2: Git işine efendi. Ben de dinliyorum akla yatkın bir şey anlatacak diye.
1: Akla yatkınmış. Senin aklın yatmış kalkmıyor.
2: Tövbe estağfurullah.
0: Selamun aleyküm Manav Bey kardeşim.
2: Aleyküm selam efendi. Ne lazımdı?
0: Sandalye.
2: Ne sandalyesi?
0: Mama sandalyesi olacak değil ya. Normal sandalye işte.
2: Nasıl yani?
0: Şunun gibi mesela.
2: İstemez yahu, istemez. Gidin işinize.
0: İyi be. Sana bile satmayacağım. Görürsün sen.
2: Satmazsan satma. Tövbe estağfurullah. Birisi kasa ister, birisi sandalye. Meyve sebze alana hasret kaldık.
1: Ne yapsam? Nereden bulsam? Tamam. Bu da ne? Yorgunluk yetmezmiş gibi bir de şu tahtalar çıktı. Aman tahta. Canım tahta. Ne işin var bu güzergahta? Uy. Şimdi ben seni ne yapayım ha? Ne yapayım? Odun diye ateşe mi atayım yoksa senden kasa mı yapayım? Tabii ya. Neden yapmayayım? Çivim de var, çekicim de. Testerem de var, elim de. Aklım da var, neşem de. Aman da aman. Oy oy oy.
0: Aa, bunları kim koydu buraya? Kenara çekeyim de kimsenin ayağına batmasın. Hem sünnettir. Yoldaki engelleri kaldırmak lazım ki kimsenin bir yerine batmasın. Şuraya atayım en iyisi. Aslında yorgun olmasam bunlarla çok güzel şey yapılır. Şey, sandalye. Evet evet, sandalye. Neden aklıma daha önce gelmedi? İşte bu. Bak hele şuna. Karınca gibi hızlı çalışıyor. Ne var baksam ne yaptığına?
1: Sen işine bak Hacivat. Benim ne yaptığım seni ilgilendirmez.
0: Ama ben çok yavaş çalışıyorum. Hatta neredeyse hiç çalışmamışım. Neredeyse bile fazla. Bildiğin hiç. Koca bir hiç.
1: Bana ne?
0: Canım kara gözlüm. Hem çekici, hem tahtayı, hem de çiviyi tutamıyorum. Ne var iki çekişte şu tahtaya vursan? Vay! Şuraya da vur. Şuraya da. Anam! Elim, elim, elim. Benim güzel elim. Benim tatlı elim. Benim kıymetli elim. Ne yaptın Karagöz, ne yaptın? Ben şimdi nasıl mektup yazarım? Nasıl kalem tutarım?
1: Amma yaygara yaptın. Ne işin var tahtayla çiviyle o zaman? Gidip mektup yazsaydın.
0: Vay vay vay. Demek kasa yaptın kendine.
1: Ne yaptıysam yaptım.

0: 만나네.
1: Seni uyanık seni. Karınca meyvelerini toplayacak. O toplarsa ben nasıl gösteri yapacağım peki?
2: Vay! Hacivat Efendi, ne yapıyorsun?
1: Asıl soru, ne yapamıyorum?
0: Nasıl yani?
1: Şu tahtalardan sandalye yapmaya çalışıyorum ama nafile. Gerçi artık yapsam ne fayda? Karagöz gitti meyveleri toplamaya.
2: Yahu ne sandalyesi, ne meyvesi, ne tahtası. Ne diyorsun be Adem?
1: Yok bir şey.
0: Derdini söylemeyen derman bulamaz Hacivat.
2: De bakalım derdin ne?
1: Siz marangozluktan anlar mısınız?
2: Evet.
1: Ne oldu yahu?
2: Ben marangozluğun Kundak'ta okulunu okudum. Beşik'te öğrendim. Sokakta ustalığına geçtim.
0: Buraya da medreseden geldi. Marangozlara ders veriyordu.
2: Evet.
1: Tamam Bekir Efendi, tamam. Sen ne diyorsan o. Al bakalım. Yap bana birkaç sandalye de görelim.
2: Bana göre mi yapayım, Veberu'ya göre mi?
1: Sana göre.
2: O kadar büyüğüne bu tahtalar yetmez.
1: O zaman Veberu'ya göre.
2: O kadar küçüğü de iş görmez.
1: Bana göre yap o zaman.
2: Konuşarak çok oyalandık Hacivat. Benim vaktim doldu. Hadi bana eyvallah.
0: Tuzsuz yoksa ben de yokum. Ben zaten küçüğüm. Yok sayılırım.

0: Selamun aleyküm kara gözüm.
1: Aleyküm selam Hacivat.
0: Ne olmuş buna böyle?
1: Ben de şaşırmıştım. Geçer birazdan.
0: İyi de bu karınca ağacı değil miydi?
1: Değilmiş.
0: Neymiş ya?
1: Görmüyor musun? Elma ağacıymış.
0: Yapma ya. İyi de basit bir elma ağacını kim izlemek ister ki? Bizim gösteri işi yattı.
1: Gösteri mi?
2: Vay uyanık vay.
1: Demek ben meyveleri toplamayacak olsam gösteri düzenleyecektim.
0: Bana uyanık diyene bak hele. Demek ağaç aslına dönmese tüm meyveleri toplayacaktın.
1: Evet. Neden toplamayayım? Önce ben gördüm.
0: Sen ağacın gövdesini gördün. Meyveleri ilk ben gösterdim.
1: Olsun. Öncelik benim.
0: Hayır benim.
3: Selamun aleyküm ağalar.
1: Aleyküm,
0: aleyküm selam.
3: Ooo ağaç normale dönmüş elhamdülillah.
1: Nasıl yani? Haberin var mıydı?
3: O nasıl söz Karagöz? Ben ilaçladım zaten ağacı. Bu iş görür. Zavallı ağaç. Kurumak üzereydi.
0: Sen mi?
2: Aman Allah'ım. Yoksa zavallı karıncalar.
3: Korkma yahu. Hiçbiri zarar görmedi. Hayvana kıyılır mı Karagöz?
0: Nasıl yaptın öyleyse?
3: Bu ilaç karıncaları ağaçtan uzaklaştıran cinsten. Böylece hem karıncaları uzaklaştırdık hem de ağacı kurtardık çok şükür.
1: Ah, ben de sandım ki.
3: Peki siz ne yapıyordunuz burada?
1: Sorma Çelebi Efendi. Biz açgözlülüğümüze yenildik.
0: Evet, aklımıza ağacın zor durumda olduğu gelmedi. Nasıl para kazanırız onun derdine düştük. Üstelik birbirimiz hakkında zanda bulunduk.
1: Zan mı? Ne zan mı? Zan filan yapmadım ben.
0: Zan değil gözüm. Zan. Zannetmek gibi.
1: Ha, niyetlerimizi kötü zannettik.
0: Ha, tam da öyle.
3: Neyse, anladınız ya hatanızı. Önemli olan o.
1: Anladık çok şükür.
3: İyi madem. Hadi bana müsaade.
0: Biz de gidelim yavaş yavaş. Ağaççık biraz dinlensin.
1: Evet, yorulmuştur. O kadar karıncayı misafir etmek kolay mı?

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha? Bu imkansız.
1: Görürsün. Başaracağım.
2: Baba!
3: Ha? Dur Lemi.
2: Ah! Merak etme Anit. Hemen dönüp seni ortalığa götüreceğim.
1: Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
4: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Savunmaya ağırlık vermemiz lazım arkadaşlar.
1: Özellikle de kaleciye.
2: Neyim varmış benim? Bence harika bir kaleciyim. Sadece top tutamıyorum, o kadar.
1: Sorun da o zaten. Forvet'te hiç sorun yok. Topu aldım mı elime şutu çekerim.
3: Eyvah! Gitti güzelim yumurta.
1: İşte aranan panter kaleci.
2: Hayır, kaleci benim.
0: Tamam arkadaşlar. Herkes kendi işini güzel yaparsa başarıya ulaşırız.
1: Doğru. Bir an önce bu işleri bitirip antrenmana başlayalım.
2: Hadi miskin. Ver şu yumurtayı. Acelemiz var. Ne oldu? Yine mi yumurtlamadın? Ah miskin, ah.
3: Bak.
1: Al işte. Bu da yumurtlamamış.
0: Antrenmandan önce bu yumurta işini çözmemiz lazım.
2: Yapacakları tek bir şey var.
1: Yumurtlamak.
3: Onu da yapmıyorlar.
0: Miskin yine ara sıra yumurtluyor. Ama bu sıska da bir iş var.
3: Neredeyse bir

0: yumurta vermedi.
1: Kesin başka bir yerde yumurtluyor.
2: Belki de diğer takıma gidip yumurtluyordur.
0: Ajan olabilir yani diyorsun. Antrenman sırlarımızı da söylüyor olabilir.
2: Yok, öyle demiyorum.
3: Neyse, anlamanın yolu kolay. Çaktırmadan takip edelim. Bakalım nereye yumurtluyor.
0: Aa, yaşasın. Bayılırım gizli görevlere.
4: Hadi devam edelim.
1: Arkadaşlar, niye koşmak zorundayız? Bu konuyu oturup konuşamaz mıydık? Hatta yatarak konuşsak harika olurdu.
2: Tut hadi tut.
0: Şaban amca, Sıska'yı gördün mü?
5: Evet, saat kulesinin içine girdi. Her gün oraya gidiyor.
0: Demek her gün saat kulesine yumurtluyor.
5: Garip bir hayvan. Yumurtalarını saklayıp duruyor. Sanki altın yumurtluyor mübarek.
0: Ne? Altın mı yumurtluyor?
5: Dur, altın yumurtluyor demedim. Yine hayallere daldın.
0: Bu sırrı takımla paylaşmalıyım.
2: Sıska'yı.
0: Hem Sıska'yı buldum hem de büyük bir hazineyi.
2: Hazine mi? Hani nerede?
0: Saat kulesinin altında.
3: Zaman en kıymetli hazinedir derdi dedem. Öyle bir şey mi?
0: Hayır, gerçek hazine. Bizim Sıska altın yumurtluyormuş. Hepsini de saat kulesinin altında biriktiriyormuş.
3: Ne? Bunu hemen takıma anlatmalıyım.
2: Sen nereden biliyorsun? Kendisi mi söyledi?
0: Evet. Bak dedi.
2: Türkçesi ne?
0: Ben nereden bileyim? Neyse, çok karıştırmayın. Güvenilir bir kaynaktan duydum.
2: Hadi o zaman hemen bulalım hazineyi.
3: Arkadaşlar, daha bir sürü antrenman yapmamız lazım. Böyle şeylerle boşa vakit harcamayalım.
0: Niye boş olsun? Altınları bulduğumuzu düşünsenize. Altınları buluruz, stadı yıkıp daha büyüğünü yaparız. Yeni deve kuşları ve topları alırız. Dünyanın en büyük yumburlak kulübü oluruz.
2: Evet. Bence de altınları bulup çıkarmalıyız.
1: Ama nasıl? Parmaklıklar çok sağlam.
0: Duvarlar da güçlü.
3: Benim bir fikrim var. Ama bu iş bitince hemen antrenmanlara döneceğiz, anlaştık mı?
1: Hala antrenman diyor ya.
0: Zengin olduktan sonra... Antrenmanlara tabii ki dört elle sarılacağız.
3: Dinleyin o zaman. Akşam hava kararınca burada toplanacağız. Aziz, sen kazma kürekleri getireceksin. Alttan tünel kazarak yumurtalara ulaşacağız.
6: Yumurcalı!
0: Emin misin? Gerçekten böyle mi dediler?
3: Evet. Saat kulesinin altı hazine doluymuş. Belki de köyün altı komple altındır.
0: Altınları çıkarıp zengin olabiliriz.
3: Zengin olup ne yapacaksın?
0: Ne bileyim. Daha çok tavuk alırız. Daha çok yumurtamız olur.
7: Arkadaşlar, bu iş bana pek mantıklı gelmedi.
2: Saat kulesinin altında altın olsa babalarımız bunu bilirlerdi.
5: Belki de unutmuşlardır.
2: Mantıklı değil.
0: Mantıklı olmasa da denemeye değer. İçimizde kalmasın.
3: İyi ama nasıl gireceğiz saat kulesine?
2: Benim aklıma bir şey geliyor ama deve kuşlarına ve kalın iplere ihtiyacımız olacak.
3: Ben deve kuşlarını ayarlarım.
0: Ben de ipleri getiririm.
2: O zaman hava kararınca saat kulesinin önünde buluşalım.
3: Aziz nerede kaldı?
2: Ha, işte geliyor.
3: Kazma kürekler nerede Aziz?
1: Arkadaşlar, kazma kürek bulamadım.
2: Of ya, nasıl kapacağız şimdi toprağı?
1: Ama merak etmeyin. Kazma yerine çatal getirdim.
2: Aman ne güzel, kürek yerine de kaşık getirseydin.
1: Unutacağım mı sandınız? Kaşıklar da burada.
2: Yok, bu iş olmaz.
1: Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Biz 6 kişiyiz. El ele verdik mi çift şerit tünel bile kazarız.
0: Hadi deneyelim bari.
2: Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz?
3: Hı? Aleyküm selam Cemil.
1: Saat kulesinin altına tünel kazıyoruz.
3: Ha? Hı hı. Tünel mi? Bu hızla giderseniz bir sene sonra saat kulesine ulaşırsınız anca.
2: Bu işi bize bırakın.
3: Nasıl yapacaksınız?
2: Demir kapıya bu ipleri bağlayacağız. Deve kuşlarıyla da çekip kapıyı açacağız.
3: Yani işe yarayabilir tabii.
2: Ha? Deve kuşları nerede peki?
6: Önder getirecekti.
0: Önder! Deve kuşları nerede?
7: Deve kuşlarını Gani amca vermedi. Niye ki? Güzellik uykusundaymış deve kuşları. Rahatsız edilemezlermiş.
3: Ne yapacağız şimdi?
7: Merak etmeyin. Deve kuşlarının yerine bakın kimleri getirdim.
0: Bili.
3: Ha? Ha? Tavuklar mı?
7: Hadi gelin bakalım.
0: Bili.
2: Ah Önder. Tavuklarla mı kapıyı açacağız?
7: Bir dakika arkadaşlar. Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Burada iki tane değil, bir sürü tavuk var.
1: Yok Önder. Biz o atasözünü az önce denedik. Olmuyor.
7: Biz yine de deneyelim. Çekin.
3: Biraz daha tavuk ekleseniz olacak aslında. 1 milyon tane daha mesela.
2: Osman Hoca geliyor.
8: Ne yapıyorsunuz çocuklar?
3: Hocam biz saat kulesinin altındaki hazineyi arıyorduk.
8: Saat kulesinin altında hazine mi varmış?
0: Evet hocam. Sisko yumurtladığı altınları burada saklıyor.
8: Allah Allah. Görelim bakalım şu altınları.
3: Tamam.
2: Açılıyormuş.
3: Vay canına. Osman hocam sizde de ne numaralar varmış?
8: Numara yok, anahtar var. Bunlar da peşine düştüğünüz yumurtalar. Ama altın değiller.
3: Ben dedim size. O kadar vakti boş harcadım.
2: Hem de kısa yoldan zengin olma hayalleri kurduk.
8: Harikasınız çocuklar. Hatalarınızdan dersler çıkarmak büyük bir erdemdir. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. İnsan emeğiyle çalışıp kazanmak için çaba göstermelidir.
3: O zaman hemen evlerimize gidip yatalım.
1: Bugün duyduğum en güzel fikir.
2: Sabah da erkenden kalkıp çalışalım.
1: Bu olmadı işte.
9: Aziz.
1: Şaka, sizi denedim. (Gülüyor)

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: İşte bu. Caminin kubbesi bitti.
1: Evet, çok güzel oldu.
0: Kubbe aynı topa benziyor, değil mi?
1: Topun yarısı gibi yüz yuvarlak. Bir de kocaman.
0: Şimdi sıra minarede.
1: Minare. Hop, uzun.
0: Minare kolay.
1: Parçaları daha az, hemencecik biter.
0: Minarede ezan okunur değil mi abla?
1: Evet. Müezzin amca mikrofonla ezan okur. Herkes de duyar.
0: Hadi çabuk bitirelim de ben ezan okuyayım.
1: Ama senin mikrofonun yok ki.
0: Var, odamda.
1: Tamam ama en güzel sesinle oku. Herkes duysun, olur mu halan bile?
0: Hı hı.
1: Rüzgar nasıl da kuvvetli esiyor.
0: Rüzgar her şeyi uçuruyor.
1: Olamaz, ağaçların tüm yaprakları bitecek.
0: Ağaçlar rüzgar yüzünden yapraksız kalacak.
1: Çorap mıydı o?
0: Evet, uçan çorap.
1: Yürümekten yorulan çoraplar artık istediği yere uçarak gidiyor.
0: Üstelik kanatları olmadan.
1: Kanatları olmadan uçamaz akıllım.
0: Nasıl uçtu o zaman?
1: Görünmez kanatlarla.
0: Oo, çok havalı.
1: Ha? Ha? Ha? Bir uçan çorap daha.
0: Galiba o benim çorabım.

0: bizleri selamlıyor.
1: Ha? Ama benim çorabım uçamıyordu ki.
0: Hmm, artık uçuyor demek ki. Yaşasın.
2: Geri geri uçabiliyor mu acaba?
1: Sanmam.
2: Yolun açık olsun uçan çorap. Güle güle.
1: Bence kendi uçmuyor abla. Çoraplarımızı rüzgar uçuruyor.
0: Ha, işte bu kötü haber.
1: Anneme haber vermeliyiz.
2: Doğru. Koş.
0: Anne.
3: Şunları da aldık mı tamamdır.
2: Rüzgar da yavaşladı zaten.
1: Az kalsın bütün çoraplar gidiyordu değil mi anne?
3: Sorma. İyi ki haber verdiniz. Ben tamamen unutmuşum çamaşırların bahçede olduğunu.
2: Çamaşırları kurtardığımıza göre sıra geldi ikinci bölüme.
3: Hayırdır küçük kafa darlar?
2: Hayırdır anne.
1: Merak etme.
3: Anlaşıldı. Sizin işleriniz var. Üşümeyin değil mi?
2: Tamam.
3: Buyurun. Kime bakmıştınız?
4: Sürpriz.
3: Adem?
4: Evet.
3: Hay Allah iyiliğini versin. Nereden çıktı şimdi bu balonlar?
4: Caminin köşesinde bir amca satmaya çalışıyordu. Rüzgar adama rahat vermedi. Ben de hepsini aldım. Nasıl?
3: Süper. Ne güzel düşünmüşsün. Çocuklar çok sevinecek.
2: Bir sürü yaprak oldu Eren.
1: Evet, ağaç buna çok sevinecek.
2: Hepsini bulamazsak yine de sevinir değil mi?
1: Bence sevinir.
2: Hadi devam edelim. Ben şu tarafa gidiyorum.
1: Ben de hiç şuraya bakayım.
3: Durduk yere ne macera yaşadık.
4: Sorma. Bir yandan patlamasın diye uğraş, bir yandan da rüzgara kaptırmama çabası.
3: Neyse ki hallettik. Çocuklar çok sevinecek içeri girince.
4: Bahçedeler değil mi?
3: Evet. Bir planları vardı ama anlamadım. Otursana, yorulmadın mı?
4: Haklısın, oturayım. Hay! Hay Allah, ödüm patladı.
3: Uçan balon muydu bunlar?
4: Evet, şimdi gel de tavandan balon topla.
3: Çok güzel oldu ama ya.
4: Bence de. Hatta bundan çocuklara güzel bir oyun bile çıkabilir.
3: Çıkar çıkar. Sana güvenim tam.
1: Bu kadar yeter değil mi abla?
2: Yeter bence.
1: O zaman hadi gidip ağaca verelim de sevinsin.
2: Hadi.
4: Emel. Hı?
3: Efendim canım.
4: Trambolinin ayaklarını bulamıyorum. Sen gördün mü?
3: Yok. Ayaklarını mı çıkarmıştın?
4: Evet. Hani geçen sene çocuklar oynamaktan sıkılınca kaldırmıştık. Şimdi tam zamanı.
3: Aklına bir oyun geldi galiba.
4: Geldi geldi. Uçan balonları trambolinle yakalayacağım. Nasıl?
3: Dikkatli olmak şartıyla güzel. Adem.
4: Efendim canım.
3: Trambolinin kendisi neredeymiş peki?
4: Depodaydı.
3: Yok. Hiç görmedim orada.
4: Demek sadece ayakları değil kendi de kayıp. Gidip önce kendini bulayım öyleyse.
3: Ben de bakarım birazdan işim bitince.
4: Tamam.
1: Daha hızlı olmalıyız.
2: Elimden geleni yapıyorum ama rüzgar çok hızlı esmeye başladı.
1: Başaramayacağız. Bütün yapraklar uçuyor.
2: Haklısın.
1: Bunlar çok az. Ne yapacağız şimdi?
2: Anneme soralım.
1: Anne!
2: Anne!
1: Anne.
3: Efendim? Neyiniz var? Üşüdünüz mü?
1: Hayır.
3: Tartıştınız mı yoksa?
1: Hayır.
3: Ne oldu peki?
1: Hepsi gitti.
3: Kim gitti?
2: Rüzgar bütün yaprakları götürdü anne. Hiçbirini yakalayamadık. Yani ağaçta hiç yaprak kalmadı.
1: Yaprağı kalmayan ağaçlar hep üzülür anne.
3: Demek üzülürler. Kim dedi öyle olduğunu?
2: Kimse demedi.
1: Biz tahmin ettik.
3: Sonra da ağaçlar üzülmesin diye dökülen yaprakları toplayıp geri vermek istediniz öyle mi?
1: Evet.
3: Rüzgar hepsini uçurunca da üzüldünüz. Sizi yerim ben. Düşünceli, akıllı bıdıklarım. Ama kendinizi boşuna üzmüşsünüz. Sonbaharda ağaçlar yapraklarını döker çünkü Allah ağaçları böyle yaratmıştır. Gelin bakayım benimle. Ağaçlar neyle besleniyordu?
1: Su. Evet, su.
3: Peki ağaçlar suyu nasıl içiyor?
1: Pipetle.
2: Şaka yaptım. Komikim değil mi? Çok komikti.

0: Eren.
1: Sağ ol abla. Sen de komiksin bazenleri.
0: Sağ ol Eren.
2: Minik şakacı kuşlar? Ağaçlar diyorum. Suyu neyle içiyordu?
1: Ağaçlar kökleriyle su içer anne.
2: Aferin oğluma. Peki kışın topraktaki su donmaya başlayınca ne olur?
0: O zaman donmuş su içer ve boğazı şişer.
1: Çok komikti demiştim. Bazenleri komiksin demiştim.
2: Ay bugün de şaka üstüne şaka. Ne güzel.
1: Sen de bazenleri komiksin anne.
2: Sizin kadar değil tabii.
0: Aa, donmuş su pipetle içilmez ki. Yani ağaçlar donmuş suyu kökleriyle ememez.
2: Yani kışın donmadan kalan suyla yetinmek zorundadır. Bunun için tedbir almaları lazım.
0: O yüzden yapraklarını dökmesi gerekir.
2: Böylece az suyla kışı atlatır ve baharda yeni yapraklarına kavuşurlar.
1: Oo, çok mantıklı. Abla, hem komik hem de zekalısın. Maşallah.
0: Sağ ol. Sen de zekalısın kardeşim.
2: Zeki yavrularım benim. Nasıl da birbirlerine güzel sözler söylüyorlar. Hem komik, hem zeki, hem de kibarlar.
3: Birilerinin benden bahsettiğini duydum sanki. Ha? Sağ olun, sağ olun. Eksik olmayın.
0: Hoş geldin baba.
3: Hoş buldum canım. Emel, içerideki sürprizden bahsettin mi çocuklarıma?
4: Sürpriz mi?
2: Evet. Bakalım beğenecek misiniz?
3: Doğru eve. Marş marş.

Sıkmalar da çok leziz görünüyor. Hanımımın eline sağlık. Aa, soğan. Eşeğin heybesinde kaldı. Onu da alıp geleyim bari. Soğansız olmaz tabii. Soğan, soğan, soğan. Soğan candır. Nereye koymuştum ben onu?

0: çok güzeldi.
1: Ne? Öyle yemeğim. Seni gidi köfte hor seni. Şimdi ne yiyeceğim ben?
0: Soğan. Soğan ye.
1: Al da sen ye.

0: vur bana.
1: Oh olsun, işte böyle hıçkırırsın.
0: Hıçkırmak? Daha önce hiç hıçkırmamıştım ben. Çok kötü bu.
2: Selamun aleyküm. Hayrola hocam, ne yapıyorsun?

0: diyor bu?
1: Aleyküm selam Sait Efendi. Hıçkırığa yakalandı beyimiz.
0: Yazık garibe.
1: Dur bakayım. Biraz sarsarsak geçer belki.

0: Bu kadar kâfi, indirebilirsin. Olamaz.
1: Hocam bir dakika. Su. Su işe yarar.
0: Daha fazla verelim.
2: Evet.

0: Allah.
1: Göle mi atsak acaba hocam?
0: Buldum. Nefes tutma metodu. Şimdi nefes alamaz işte. Tamam. Öyle kal Kadri Efendi. Gördün mü Sait? Nefesini tutunca geçiyor bu illet.

0: Neyse, sen de biraz mandalla gezersin canım. Ne olacak? Ne yapsak, ne yapsak?
1: Hocam, bazen güldürünce de hıçkırık geçermiş derler. Gıdıklayalım.
0: Dur sana bir fıkramı anlatayım. Bir gün adamın biri bana geldi. Dünyanın merkezi neresidir hocam dedi. Ben de işte tam sağ çarığımın altındaki yerdir dedim. Olur mu hocam dedi. Ben de inanmazsan ölç de bak dedim.
1: İşe yaradı hocam. Ah yine olmadı. Hocam?
0: Aparol!

0: Sanırım bu işe yaramıştır.
1: Hocam, sen miydin? Aşk olsun ya. İşte, demek korkutmak gerekiyormuş. Tabii ya.
2: Olamaz.
1: Ah, bütün yöntemleri denedik. İşe yaramadı hiçbirisi. Hocam, ne oldu da bu adam böyle hıçkırığa tutuldu yahu?
0: Hanımımın hazırladığı öğlen yemeğini ben arkamı döndüğüm vakit midesine indiriverdi. Üstüne bir de ayranımı içti. Bir de soğan var tabii.
1: Delice bir iş yapmış.
3: Hocam affet beni. Senin yemeğini yedim. Nefsime yenildim. Hakkını helal et. Ne olur.
0: Önemli değil deli efendi. Bir daha kimsenin aşını izinsiz yeme yeter. Hakkım helal olsun. Helal olsun.
1: Hocam. Geçti mi ne?
0: Bilmem.
1: Vallahi geçti.
3: Evet, evet geçti. Allah razı olsun hocam.
1: Demek helalleşmek gerekiyormuş. Önceden yapsaydın ya şunu hoca.
0: Ben de bilemedim ki. Böylece hepimiz öğrenmiş olduk. Haram lokma yeme oğul, hıçkırıktan duraman, helallik de almazsan, huzur saadet.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Enno. Kau? Kau?
1: Oh, hayır. Git.
0: Plan. Plan. Plan. Plan. Aha! Enno, Enno, Enno, Enno, kalk, kalk, kalk, mutfak, su.
1: Ne?
0: Mutfak, boş, kalk, kalk, kalk.
2: Filo, bu ne? Sürpriz. Mah.

0: Zıp zıp. Kulak.
1: Güzel.
2: Ha? Aa! Baskı. Ha? Ha? Ha? Ha? Bu ne ha?
1: Şey yok. O ha? Şu bak yok. O. Bak. Gel gel ha? Gel. Ha? Bu.
2: Aa!
1: Bak. Bak. Bak. Bak. Oldu.
0: Ha?
2: Ya git. Mutfak.
1: Ha? Mutfak.
2: Yerde. Aha. Bu. Ha. Bu ne? Bu ne? Bu ne bu?
1: Ben. O. Ben o.
3: Evet. O. Ben.
2: Ben. Filo. Kıskan. O.
1: Kızdı. Devam.
3: Elma.
1: Ha?
3: Aha.
1: Filo.

0: Philo.
1: Yep.
0: Oh. Aha. Oh.
2: بنو
0: سنا
2: ها
0: هدیه
2: بن سمین سنا
0: ام
2: نم نم

acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir port.

0: Miş, mış, mış, miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Ne güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Yeter bence bu kadara.
1: Durduramıyorum ki.
0: Durdurdum. Benimki hazır bile.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. Bu işte sanki bir terslik var gibi.
0: Evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş.
2: Hayır, hala bir tuhaflık var.
0: Buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
1: Tabii ya.
0: Anladım.
1: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak.
2: Harika oldu. Burnu yok.
0: Burun çok önemli.
1: Hem de nasıl? Dinem yine çörek pişiriyor.
2: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız.
0: Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın.
2: Burnuna havuç takmalıyız.
0: Şimdi nereden bulalım havucu?
2: Kes kes.
0: İşte havucumuz kös kösten.
1: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
0: Oy nenem, oy. Nasıl dayanacağım bu kokuya?
2: Dur, bizi de bekle.
1: Siz de merak ediyor musunuz? Ninemin çörekleri. Durun. Bir de bekleyin. Bana da bırakın.
0: Ellerine sağlık nine. Yine döktürmüşsün.
3: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi, Ozan nerede? Göremedim onu.
0: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
1: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
3: Efe, evladım.
1: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
3: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
1: Gittim bile. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Gıt gıt gıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
4: Göz göz neredesin?
5: Hey.
4: Vuramadın ki. Yoruldum. Daha ne kadar kar topu var?
5: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
4: Şimdi görürsün sen. Kös kös.
5: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
6: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
5: Temtem, dön.
4: Tam isabet.
5: Bu nedir?
6: Yumurtalı köstebek.
4: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet sepet yumurta.
1: Bu gıt gıtın ayak izi.
2: Ama gıt gıt hep kümese yumurtlar.
1: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
0: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
2: Bakın, bir ayak izi daha var.
0: Bu ayak izi kime ait acaba?
2: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
0: Keşke.
1: Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
4: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
5: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
4: Bana güven, kesin bu tavuğa ait. Bak, nasıl da özlem dolu bakıyor.
5: Ay. Kaç, kaç, kaç!
4: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş, göz, göz, koş!
1: Gelen giden yok. Gıt gıt kümesinde.
2: Demek ki gıt gıt yumurtalarını götürmüyor.
0: O zaman kim?
4: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
5: Sadece gıt gıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
4: Umarım gıt gıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
1: Hay Allah, elektrikler gitti.
0: İşte, işte biri geliyor.
1: Kim bu acaba?
2: Gidip bakalım.
0: Yumurtaları alıyor.
1: Hadi koşun, kaçıyor.
0: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
1: Durun, burası.
0: Buz tutmuş.

0: Hadi şurada, ona yetişmeliyiz.
1: Hop hop hop.
2: Gıt gıt, bu yumurtalar senin mi?
1: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıt gıt da sinirlendi galiba.
2: Hayır dostum hayır. Yumurtalar gıt gıtın. Bu görevde başarılı.
1: Epey yorulduk bugün.
2: Bolca da gagalandık.
1: Haklısın. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
2: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
3: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyim.
0: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
2: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
4: Bir yere işaret ediyor.
5: Biri Temtem, diğeri de
6: Ozan.
4: Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
0: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
4: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
7: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
4: Aa evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
7: Dünden beri gıt gıtın yumurtaları kayboluyor çünkü.
4: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
7: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

0: Cemaat Kamp'tayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: O hay, sen burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklanmaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü uhay? Uhay işte. Bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Ay! Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir itfaiye eri,

0: Ayaklarını zamanında indirir çünkü. Ha, Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Ha, dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadar yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zararlı. Ha, neyse. Neredeydi bu kumanda? Saklambaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş, ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Sessiz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne? Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sahilde. Spor mu? Evet evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Abi ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekmeyebilir. Efendim? Ezine peyniri mi? Bir kalıp mı? Ha tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım? İtfaiye eri nasıl olunur? Hemen anlatayım.
2: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
0: Gurur duyarım, evet.
2: Lise ve denge okul mezunu olmak.
0: Bu bende var.
2: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
0: Tabii. Fesi de hesaba katarsak, evet, evet.
2: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
0: Evet, bende ehliyet var. Bakın, ARH pozitif, bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın, koşuyorum. O da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Ana zire yaptım. Mekik. Evet, çekiyorum. Şınav, bir şınav, iki şınav, üç şınav ve barfix. Bunların hepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam, evet, oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? Hayır, bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir siren. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Bu gürültü de ne ola ki? Bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım. Yangın var. Çatıda da masum bir yavru kedi. İtfaiye! Ya itfaiye çağırın. Ha bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Gittim, geliyorum. Hadi ama, hadi. İşte oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sizinle vedalaşamadık çocuklar. Çok zor.

0: Yorulmuşum. Çarşıya gitmişken eşi dostu da bir ziyaret edeyim dedim. Bir baktım öğlen olmuş. Sizi de unutmadım tabii. Bakın size ne aldım.
1: Top güzel. Top güzel.
0: Güzel güzel oynayın bakalım. Ben de şu aldıklarımı yerleştireyim.

0: Bugün nasıl bir masal anlatıp resmetsek acaba? Nadir kuşum, iyi misin?
1: Topat, topat. Nadir üzüldü. Nadir üzüldü.
0: Şşş, hemen öyle üzülmek yok. Olur böyle şeyler. Ben bugünün masalını buldum. Hadi siz de dinleyin. Belki size bir fikir verir.

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Capcup isimli bir sincap varmış. Günlerden bir

gün canı çok sıkılmış. En iyisi biraz yürüyüşe çıkayım, belki bir arkadaş bulurum demiş. Topunu sektire sektire çıkmış ormanda gezintiye. Hava güzel, güneş parlak, vakit öğlenmiş. Sincap Capcup yolun başında bir zürafaya denk gelmiş. Zürafa uzun boynuyla uzanıp ağacın yukarı dallarında yaprak yemekteymiş iştahla. Sormuş Capcup merakla. Oyun oynamak ister misin benimle zürafa? Zürafa açlıktan gurulduyan karnını göstermiş. Şu an tek isteği bu taze yaprakları yemekmiş. Başka zaman oynarız, olur mu? Demiş. Sincap Capcup ne desin? Peki demiş. Yoluna devam etmiş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Sincap Capcup ormanın kalbine, nehre gelmiş. İşte orada yavrusuyla beraber bir anne fil varmış. Bu harikaymış. Bir arkadaş ararken iki arkadaş bulmuş. Merhaba filler, top oynayalım mı? Diye sormuş. Anne fil yavrusunu göstermiş. Çamurla oynadık, şimdi temizlenmeliyiz demiş. Sonra oynamaya ne dersin diye de eklemiş. Sincap Capcup ne desin? Peki demiş. Yoluna devam etmiş. Sincap Capcup az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Neredeyse tüm ormanı gezmiş. Timsaha, ata, baykuşa, herkese benimle oyun oynar mısınız demiş. Ama neredeyse tüm hayvanların bir işi, bir mazereti varmış. Capcup bir türlü arkadaş bulamamış. Sincap Capcup canı sıkkın olduğu için dışarı çıkmış. Ama canı daha da çok sıkılmış. Koca ormanda benimle oynayacak kimse yok diye kendi kendine sızlanmış. O sırada Kirpi Pikir de bir arkadaş aramaktaymış. Capcup'u duyunca ben oynarım diye hemen heyecanla atılmış. Gün boyu arkadaş arayan Sincap Capcup'un arayışı mutlulukla sonuçlanmış. Kirpi Pikir'le çok iyi anlaşmış. Pikir vurmuş, Capcup topu tutmuş. Capcup atmış, Pikir yakalamış. İki arkadaş çok eğleniyormuş. O ana kadar. Hay aksi. Kirpi Pikir'in dikenlerine değen top pat diye patlamış. İki arkadaş da o kadar eğleniyormuş ki toplarının patlaması onları çok üzmüş. Ne yapacaklarmış şimdi? Bitmiş mi oyunları? Kirpi Pikir'in bir fikri varmış. Hem yeni topları dikenlerine batsa da patlamayacakmış. Bunu hemen uygulamış. Sonuç harikaymış. Arkadaşının yaptığı topa bayılmış. Harika fikir Pikir, harika. İki arkadaş yeni toplarıyla birbirinden güzel oyunlar oynamış. Her sorunun bir çözümü varmış. Yeter ki sorunları sorun etmeyelim ve çözüm yolları arayalım. Böylece eskisinden de güzel kapılar aralanabilirmiş. Tıpkı Pikir ve Capcup'un patlamayan topu gibi. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına. Biz de ermişiz kerevetine.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba.
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim. Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha?

0: Allah'ım, beni, ailemi, tüm sevdiklerimi bütün kötülüklerden koru. Amin. Anne, dua mı ettin?
1: Aferin benim kızıma. Ben de namazımı kıldım. Allah dualarımızı kabul etsin.
0: Amin. Anne, artık başlayalım mı?
1: Olur. Hadi bakalım küçük aşçı, iş başına.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Arkadaşlar, yine nefis bir tarifle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi bugün cuma ve biz her cuma olduğu gibi pişi yapıyoruz. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet canım. Nefis pişiler yapıp tüm komşularımıza dağıtacağız.
0: Peki, neden cuma günleri yapıyoruz anne?
1: Çünkü cuma çok hayırlı bir gündür yavrum. Peygamber Efendimiz üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür demiş.
0: Biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün babam Tuna'yı cuma namazına götürdü. Tuna çok heyecanlıydı. Biz de heyecanlıyız çünkü biz de cuma günü için güzel yiyecekler yapıp dağıtacağız.
1: Hadi bir an önce başlayalım o halde.
0: Arkadaşlar, pişi için önce hamurunu hazırlayacağız. Biz tüm komşulara dağıtacağımız için çok yapacağız. Ama siz isterseniz ölçüleri azaltarak daha az miktarda yapabilirsiniz. Değil mi sultanım?
1: Hı hı. Evet, aynen öyle şefim.
0: Arkadaşlar, hadi sıvayın kollarınızı. Pişi tarifi geliyor.
1: Pişi çok kolay yapılan hem bereketli hem de leziz bir yiyecektir. Yapmak için sadece 4 malzemeye ihtiyacımız var. Peki bunlar neler şefim?
0: Un, su, tuz ve hamurun şişmesi için maya. İşte bu kadar. Bu 4 malzeme her evde bulunan malzemeler. Hadi pişiciler, başlıyoruz. Önce...

0: Büyük bir kaba malzemeleri koyup yoğuracağız.
1: Un burada şefim.
0: Ne kadar koyuyoruz sultanım?
1: Bu kürek 200 gram un alıyor. Bize 1 kilogram un lazım. Yani...
0: 1 kilogram kaç gramdı? Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Tamam hatırladım. 1 kilogram 1000 gramdır.
1: Tebrikler şefim.
0: Arkadaşlar bize 1 kilogram yani 1000 gram un lazım. Bu kürek 200 gram un aldığına göre... kaç kürek un almamız gerekiyor? Bir bakalım. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Bu dört. Bu da beş. İşte 5 kürek. Yani 1000 gram un.
1: Aferin şefim. Harikasın.
0: Un hazır olduğuna göre sırada tuz var. Bir çay kaşığı tuz ekliyoruz.
1: Şimdi de mayayı ekleyelim.
0: Arkadaşlar, bu gördüğünüz kuru maya. Bu maya sayesinde hamurumuz bekledikten sonra kocaman olacak.
1: Evet. Sadece büyütmüyor. Aynı zamanda yumuşacık pişiler yapmamızı sağlıyor.
0: Evet. Mayayı da ekledik. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: İyice karıştırıyoruz.
0: O iş bende. Süperlina karıştırıcısıyla hemen hallediyorum. Bakın ne kadar kolay. Karışım tamamdır sultanım.
1: O zaman su için karışımın ortasını aç bakalım.
0: Anlaştık. Arkadaşlar bakın yanardağ gibi oldu.
1: Yanardağın ağzı doluyor.
0: Lavlar yerine su akıyor. Bakın. Bir bardak daha. Toplamda 2 bardak su koyuyoruz. Ve tüm malzemeler eklendiğine göre sıvayın kolları. Hamur yoğurma zamanı. Gördüğünüz gibi iyice yoğuruyoruz. İşte böyle.
1: Yorulduysanız ben devam edeyim şefim.
0: Arkadaşlar hamur büyük olduğu için biraz yoruldum. Neyse ki mutfakta sultanım var.
1: Her zaman şefim. Ne de olsa yamağınızın.
0: Ellerim yapış yapış oldu. Ben onları temizlerken Tuğba Sultan da hamuru iyice yoğuracak. Bunun için biraz bilek gücü gerekiyor.
1: Biraz un serper misin şefim?
0: Hemen.
1: Evet, hamurumuz kıvamını aldı.
0: Peki, bunu nasıl anlıyoruz sultanım?
1: Bak, parmağını hamura sapladığında böyle yeniden aynı şekli alıyorsa hamur olmuş demektir. Hadi sen de dene. Nasıl bir kıvam olduğunu anlayacaksın.
0: Aa, bakın arkadaşlar, tekrar düzeldi. Arkadaşlar, hamur ne çok sert ne de çok yumuşak. Aynı kulak memesi kıvamında.
1: Aynen öyle şefim.
0: Arkadaşlar, biz hamur için gereken her şeyi yaptık. Artık sıra mayada. Hamurumuzun üstünü iyice örteceğiz ve dinlendireceğiz.
1: Evet şefim, artık bekleme zamanı. Biz dinlenirken bırakalım da biraz maya çalışsın.
0: Arkadaşlar, 1 saat bekleyeceğiz. Arkadaşlar, gösteriye hazır mısınız? O zaman...

0: Vay canına dediğinizi duyar gibiyim. Küçücük hamur ne kadar da büyümüş.
1: Bu mayanın sırrı.
0: Ah, anne, beni de mayalasak.

0: Demek istiyorsun?
1: Bir an önce büyüyüp babam gibi olmak istiyorum. Ben de onun gibi her gün namaza gidebilirdim.
0: Bunun için büyümene gerek yok oğlum. Yine gidebilirsin.
1: Yaşasın! Babam nerede Tuna? Beni bırakıp işe geçti. Beni de götürecekti ama pişiyi kaçıramazdım. Ne zaman yiyeceğiz?
0: Sen üstünü değiştirip ellerini yıkayana kadar yemeğe hazır olur.
1: O zaman hemen gidiyorum.
2: Uçtu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
0: Derin bir tavada hamurları kızartıyoruz.
1: O halde sen yapıyorsun. Arkadaşlar, sıra pişirmeye geldiğinde biz ocaktan uzak duruyoruz. Böylesi çok daha güvenli.
0: Aynen öyle. Ama bu aşamada senin de yapacağın bir iş var. Hamurdan yuvarlaklar koparıp iki eline bastıracaksın. Bak böyle. Küçük bir parça hamur. İyice yuvarla. Sonra da bastırarak bir daire yap.
1: Kolaymış. Hemen yapıyorum.
0: Senin hazırladıklarını ben de kızartıyorum.
1: İşte oldu.
3: Arkadaşlar, iyi bir takım çalışmasıyla kısa sürede harika pişiler yaptık. Siz de evinizde deneyebilirsiniz. Biz şimdi bu pişileri komşularımıza dağıtacağız. Başka bir tarifte görüşene kadar hoşça kalın.

0: Hadi canım, pişiler soğumadan dağıtalım.
1: Durun, benimkileri ayırdınız mı? Merak etme Tuna, bütün mahalleye yetecek kadar yaptık. Bir tane yeseydim bari.
0: Oğlum sıcaktır.
1: Olsun, ben sıcak da yerim. Yandım. Of, çok sıcakmış. Dedik sana.
0: İç şunu, hemen iç.
1: Of, bu pişi ağzımı pişirdi.
0: Ah, sabırsız oğlum. Beklemeyi ne zaman öğreneceksin?
1: Anne, keşke sabır mayası olsa da Tuna'yı içine koysak, değil mi?
0: Güzel olurdu.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur.

0: yaklaşır. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
1: Ya gördün mü?
2: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: devam edin.
1: Bu tam benim işim.

0: Evet benim sevgili ve duyarlı dostlarım. Bugün size çok gizemli bir haberim var. Merak ettiniz değil mi? Öyleyse size bir ipucu vereyim. Sağda solda koşuşan kargalar desem?
1: Kestik.
0: Yine ne var ya?
1: Karga koşuşmaz tilki, uçuşur.
0: Ayağı yok mu bunların?
1: Var.
0: Ayaklarıyla koşuşuyor olamazlar mı?
1: Direnme tilki, saçma oldu işte.
0: Of, tamam ya, başa alalım.
1: Gerek yok, ben o kısmı montajda keserim. Biz şimdi olay yerine gidelim.
0: İşte o biraz zor.
1: Neden?
0: Haberciden gelen habere göre haberin geldiği yer haber verilen yerden
1: uzatma tilki.
0: Uzakmış.
1: Canım ne var? Uçu veririz.
0: Uçu mu veririz?
1: Aa doğru ya. Senin kanadın yok.
0: Bilerek yaptığını biliyordum.
1: Tabii.
0: Kamerayı taşımana yardım etmeyeceğim.
1: Hey, bu haksızlık.
0: Bence eşitlendik.
1: Hey, gel buraya. Bataryaları al bari.
0: İşte bir karga.
1: Sor bakalım, neden koşuşuyormuş sağa sola?
0: Ne komik. Sen sorsana. Nasılsa aynı tür sayılırsınız.
1: Sorarım. Çekil kenara. Ay, ah.
0: Ha, ne yaptın teleskop?
1: Dedim sana, çok ağır bunlar, yardım et diye. Of ya, inşallah kırılmamıştır. Oh, çalışıyor.
0: İyi bari, hadi kargayla konuş şimdi. Ha? Gitmiş.
1: Gider tabii, bu kadar gürültüden sonra.
0: Nasıl öğreneceğiz?
2: Öğrendim!
0: Senin neden sürekli bu şekilde geldiğini de öğrenmek isterdim.
1: Ben de. Boş verin beni şimdi. Durum ciddi.
0: Neymiş?
1: Yaklaşın. Tüm kargaları korkutan şey ormanda bulunan... O zaman beni iyi dinleyin. Anlatıyorum. Elimde bir kroki olsa gösterebilirdim.
0: İşte bu gerçekten ilginç. Bunu kesinlikle öğrenmemiz lazım.
1: Öncelikle gideceğimiz yeri tam olarak bilmemiz lazım. Bir kroki olsaydı elimizde.
0: Bir kroki.
1: Aklından neler geçiyor tilki?
0: Evet duyarlı dostlar. Acaba bu tilkinin aklından ne geçiyor dediğinizi duyar gibiyim. Öğrenmek mi istiyorsunuz? Öyleyse takipte kalın.
3: Bu rüzgarda nasıl kroki çizeyim ben? Anlamıyorum ki.
1: Ben bilmem kurye. Siz istediniz bunu.
3: Eyvah!
1: Kurye ya!
3: Yapacak bir şey yok haberci. Dönelim.
1: Kroki ne olacak?
3: Gerek yok. Aklımda tuttum ben güzergahı.
0: Sevgili dup duyarlı, duş duyarlı can dostlarım. Sizler için haberci ve kurye havadan gözlem yapmaya gittiler. Ve birazdan kargaların koşuştuğu...
1: Uçuştuğu
0: yerin koordinatlarını bize...
4: Bu ne hız?
3: Yürüyün gidiyoruz.
0: Tahminimden de hızlı.
1: Beni bekleyin.
0: Hazır mıyız?
3: Hazırız.

0: Odalıydı kurye.
1: Yukarıdan insana benziyordu. Ama şimdi ne olduğunu ben de anlamadım.
0: Haberci ve teleskop uçup gittiler.
1: Şaşırmadım. Sonuçta onlar da kuşturur.
0: Aslında kanadım olsa ben de uçardım.
1: Kanadımız yok ama ayaklarımız var. Kaçsak mı?
0: Olmaz. Bunu çözmemiz lazım. Bak bakalım kamera kayıt yapmış mı?
1: Bakayım.
0: Neymiş kurye?
1: Daha önce görmüştüm ama ismini bilmiyorum.
0: Öyleyse gidip diğerleriyle konuşalım.
1: Tabii bulursak.
0: Buluruz, buluruz. Bir kutuya saklanmışlardır.
1: Gidelim.
0: Bir saniye. Evet sevgili duyarlı dostlar. Bunun ne olduğunu bilen varsa lütfen söylesin. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Sakın.
2: Ama.
0: Sakın dedim.
2: Tilki haklı haberci. Kaçtık. Bunun başka bir söyleme şekli yok. Üzgünüm çocuklar. Çok korktuk.
1: Aslında sizin suçunuz yok. Şuna baksanıza. Kim olsa kaçardı.
0: Peki bu ne?
3: Korkuluk bu.
0: Korkuluk merdivenlerde olur teleskop. Düşmeyelim diye.
2: Bu da korkuluk. Bazı çiftçiler ürünlerini kuşlar yemesin diye onları korkutmak için kullanırlar. Bu yüzden adı korkuluk.
4: Aa, insan sanıp kaçsınlar diye mi?
1: Evet haberci. Ama siz kaçarken muhtemelen başka bir şey sandınız.
2: Ne yalan söyleyeyim, vahşi bir hayvan sandım.
0: Bunu buraya kim koydu acaba? Tarla yok, ürün yok.
1: Kesinlikle burada olmaması gerekiyor.
0: Öyleyse kaldıralım.
4: Ben de gidip kargalara durumu anlatayım. Boşuna korkmuşlar.
0: Evet benim sevgili, duyarlı, canım, canım, canım dostlarım. Bir gizemi daha çözdük. Bir güzelliğe daha imza attık. Şu arkamda görmüş olduğunuz korkuluğun olmaması gereken yerde bulunmasından dolayı korku içinde yaşayan zavallı kargalar artık huzur içinde uçup o güzel sesleriyle cıvıl cıvıl ötebilecekler.

0: Bölüm 13. İnci gibi dişler.
1: Profesör.
0: Efendim Civan?
1: Kaşif ediyorum. Bir günde biz mi kullansak?
2: Evet evet, harika olur. Kaşifi kullanmak çok zevkli.
0: Ama çocuklar, kaşifi kullanmak için pilotluk eğitimi almanız gerekir.
2: Siz öğretirsiniz bize hem...
0: Bir şey mi oldu Yaman?
1: Ne diyorsun Yaman? Hiçbir şey anlamıyoruz. Dişim düşüyor galiba. Dilimle dişimi tutuyorum. O yüzden konuşamıyorum.
0: Ha? Aç bakalım ağzını. Yamancığım korkma. Sadece bakacağım. Merak etme. Bu sallanan dişin süt dişi.
2: Süt dişi mi?
0: Evet. Bebekken süt dişlerimiz çıkar. Daha sonra bu dişlerimiz düşer ve yerine çok daha güçlü olan kalıcı dişler çıkar.
1: Kalıcı dişlerimiz çok mu güçlü?
0: Evet. Allah'ımız dişlerimizi çok güçlü yaratmıştır. Onlarla birçok yiyeceği parçalarız ve ezeriz.
2: Harika. Profesör, bugün dişleri öğrenebilir miyiz?
0: Elbette. Neden olmasın? Kaşif.
1: Peki profesör, kaç tane dişimiz var?
0: Bu sorunun cevabı çok farklı olabilir.
1: Nasıl yani?
0: Kısaca, sizde 20 tane, bende 32 tane diyebilirim.
2: Benim yakında 19 tane kalacak.
1: Neden ama profesör? Niye bizim dişlerimiz sizinkinden az?
0: Merak etmeyin, sizin de 32 tane dişiniz olacak.
1: Nasıl?
0: Çocukken 20 tane süt dişimiz olur. Sonra bu dişlerin yerine 32 tane kalıcı diş çıkar.
2: Yaşasın! Harika! Bizim de 32 dişimiz olacak.
0: Şimdi bu dişleri tanıyalım
2: mı? Evet!
0: En önde bulunan dişlerimize kesici dişler denir. Bunlar üst ve alt çenemizde dörder tanedir.
1: Peki ne işe yarıyorlar?
0: Bu dişlerin görevi yiyecekleri kesmektir. Elma, havuç gibi yiyecekleri bu dişler...

0: Elle keseriz.
1: Peki ya onun yanındaki dişler?
0: Bu dişlerin adı da köpek dişleridir.
1: Ya! Ne işe yarıyorlar peki?
0: Bu dişlerimizle yiyecekleri koparır.
2: Peki ya arkadaki dişler?
0: Arka taraftaki dişlerimizin adı da pazı dişleri.
1: Onlar ne yapıyor peki?
0: Onlar da besinleri ezer ve öğütürler.
2: Harika. Tam bir takım çalışması.
0: Evet Civancığım. Rabbimiz tüm organlarımızı bir uyum içinde yaratmıştır. Dişlerimiz besinleri keser, koparır, ezer ve midemizin sindirimi için daha uygun hale getirirler.
1: Profesör, bir şeyi çok merak ettim. Sorabilir miyim?
0: Elbette Yamancığım. Merak ilmin hocasıdır. Sor tabii ki.
1: Dişlerimiz nasıl bu kadar güçlü olabiliyor? İçinde bir şey mi var? Yoksa taş gibi tek parça mı?
0: Çok güzel bir soru Yamancığım. Bunu da görelim şimdi. Kaşif, kesit görünümüne geçelim. Bakın, bu en dıştaki beyaz kısma diş minesi denir. Dişimizin görünen kısmı budur ve çok serttir.
1: Yani bu kısım.
0: Evet Yamancığım, aynen öyle.
2: Peki ya minenin altındaki bölüm? O da mı çok güçlü ve sert?
0: Hayır Civancığım, minenin altındaki tabakaya dentin denir. Bu tabaka çok narin.
1: Peki en alttaki kablolar ne?
0: Onlar kablo değil Yamancığım. Bu tabakanın adı da pulpa. Bu tabakada damarlar ve sinirler bulunur. Dişi besleyen tabaka bu.
1: Dişimiz hiç de dışarıdan göründüğü gibi değilmiş.
2: Rabbimiz ne de güzel yaratmış.
1: Profesör, azı dişlerinin üzerindeki siyah noktalar nedir?
0: Ne? Siyah noktalar mı?
1: Evet, evet. Bakın, küçük siyah noktalar var.
0: Yakından bakalım. Eyvah, dişlerde çürüme başlamış.
2: He? Niye çürümeye başlamışlar ki?
0: Uzun süredir buraya gelip temizlik yapmamışlar, o yüzden.
2: Ne olacak şimdi profesör?
0: Dişleri fırçalamam lazım. Düzenli olarak fırçalamazsam dişleri kaybedebiliriz.
1: Biz de yardım edelim mi profesör?
2: İyi fikir. Hep birlikte yapalım.
0: Hadi o zaman iş başına. Ben diş fırçalarına macun süreyim, siz de dişleri fırçalayın.
1: Nereden başlayalım profesör?
0: Önce dişlerin dış yüzeylerini fırçalayın.
2: Böyle iyi mi profesör?
0: Evet, iyi gidiyorsunuz. Şimdi de üst kısımlarını fırçalayın.
1: Buraları da iyice fırçalayalım. Siyah nokta kalmasın.
2: Ben de güzelce fırçalıyorum.
0: Şimdi de dişlerin arka yüzeylerini fırçalayın.
2: İyice fırçalayalım. Tertemiz olsunlar.
1: Oo! Mis gibi oluyorlar.
0: Evet. Şimdi de dişleri durulama zamanı. Harikasınız çocuklar. Görev tamamdır. Artık laboratuvara dönebiliriz. Diş temizliği son derece önemlidir çocuklar. Dişlerimizi sabah ve akşam fırçalamalıyız.
2: Ben hemen eve gidip dişlerimi fırçalamak istiyorum.
1: Ben de... Bir dakika... Canım süt dişim. Profesör, bu dişimi de fırçalamam gerekir mi?
0: Süt dişini değil ama yerine gelen kalıcı dişini güzel fırçalarsan iyi edersin.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çufi.
1: Aldım verdim, ben seni yendim. Buradaki en iyi oyuncuyu sarı kızın yemini almaya geldim. Baksana buraya, yenmeye geldim. Geldim gördüm, yenmeye geldim. Bir şeyler yapmaya geldim.
2: Oho, hayırdır inşallah Meto. Uydura uydura kafama çıktın.
1: Ne var canım, tekerleme bitince zıplayacağız demedik mi?
2: Buraya mı zıplayacaksın? Helal olsun. Çok atletiksin. Çekil Meto. Ben okuyacağım tekerlemeyi. Aldım verdim. Ben seni yendim.
0: Allah Allah. Yeter artık ama. Bir oyun oynayacağız. Sabahtan beri aldım verdim yapıyorsunuz. Furkan olsaydı oyuna başlamıştık şimdiye.
3: Sahi o nerede?
0: Bilmem. Bir işi varmış.
2: Aldım verdim. Ben seni yendim.
0: Bu son bir haftadır pek bir meşgul nedense. Geçen basket oynamaya da gelmedi.
2: Buradaki en iyi oyuncuyu almaya geldim.
0: Tamam işte. Abim istemsizce de olsa sınıra kadar sıçradı. İlk o seçecek.
2: Ama ne uğraşıyorsunuz ya zaten. Müçtebe abiyi birimiz alalım, siz ikinizi de diğeri.
0: Ne demek bu?
1: Bence de mantıklı. İkinizin toplamı kilo olarak Müçteba abiye eşit zaten.
0: Bence hepimizin toplamı Müçteba abiye eşit ama neyse.
3: Ben o kadar ağır değilim bir kere. Kemiklerim iri.
0: Tabii abi. Ben öyle demek istemedim. Neyse biz oynamaya başlayalım artık.
1: Biz zaten yakan top için neden takım seçtik ki? Biz hariç herkes ortada olacak.
2: Hadi o zaman.

0: seferinde bunu nasıl başarıyorsun İsmail? Bu da bir beceri yani.
1: Abim benim çok üreticidir. Acayip sorun üretir.
2: Ben maceracı olduğum için böyle oluyor. Bu sakarlık değil. Bu bir yöntem. Deneme yanılma.

0: Furkan.
1: Selamun aleyküm.
2: Sen bunca zamandır burada mıydın? Bunlar çufilin parçaları mı?
3: Evet, bu tamamen aklımdan çıkmıştı. Bir ipucu bulabildin mi?
4: Bu puzzle'ı oluşturan parçaların ilkini bulamıyorum arkadaşlar.
1: Çufi ilk nasıl kayboldu bilmenin imkanı yok. Ne zaman olmuştu bu olay?
4: 2 yıl önce. Makbule teyzenin doğum gününde. Cami avlusundayken kaybolmuştu.
5: 2 yıl önceki doğum günü mü dedin? Bende o yılın görüntüleri var.
1: Harika.
5: Eskiciden aldığım el kamerasıyla çekmiştim.
4: Gerçekten mi? Bunu daha önce söylememiştin.
5: Sormadın ki Furkan'ım.
4: Bu bir ipucu olabilir.
2: Hadi gel Allah aşkına. Hayırlısıyla şu bilmeceyi çözelim. Senin gidişin gidiş değil başkomiserim. Burası ne böyle, iyice dedektife bağlamışsın maşallah.

0: Oğlum, neden bu kadar abarttın mum olayını? İlle de yaşım kadar koyman mı lazımdı?
1: Biraz ileri saralım.
0: Ha? Ne kadar da küçükmüşüz. Meto aynı gerçi.
2: İşte, Müşteba abi dur dur. Biraz geri. Ha, şimdi dur. Yavaşça oynatalım.
0: İşte yine bizim parktaki köpek.
2: O gün bir parçayı onun zulasında bulmuştuk. Hadi arkadaşlar, parka gidelim. Bu işi aydınlatmak için nereye bakmamız gerektiğini biliyorum.
3: Aa, çok heyecanlı. Tıpkı dedektif hikayelerindeki gibi.
1: Meraklanmayın çocuklar. Bodu şimdi sizi çıkarır. Ben de biraz kestireyim. Uzun bir sabah oldu. Hadi. Allah rahatlık versin bana. (Gülüyor)

0: Şimdi ne yapacağız?
1: Bekleyeceğiz. Daha ne kadar bekleriz? Ben biraz acıktın mı? Merak etme Meto. Birazdan... Hı?
2: Bakın.
1: İşte. Hadi peşine düşelim.

0: gün kırıp geçeceğiz şu duvarları.
1: Selamün aleyküm çocuklar. Hayrola?
0: Aleyküm selam Abdülhamit teyze.

0: Bir kargayı takip ediyorduk da gökyüzüne bakmaktan önümüze bakmamışız.
1: Bizim türbenin kargalarını mı takip ediyordunuz?
2: Türbenin kargası mı?
1: Evet, bakın. Yıllardır şuradaki yuvalarda yaşarlar. Ne bulurlarsa hep buraya yavrularına getirirler.
3: Ne bulurlarsa mı?
1: Evet, yavrular yediklerini yiyorlar. Yemediklerini ise...
4: Bakın.
0: Ha,

0: Bizim mahallenin kağıt toplayıcısı Kadir Bey bu. Eğer sizin aradığınız şey buralara geldiyse onun haberi vardır.
1: Hadi o zaman hemen yetişip kendisine soralım. Belki hatırlar.
0: Senin pilin bitmiş. Al bakalım.
1: Allah razı olsun Makbule teyze. Senin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Beni bekleyin.
2: Eyvah!
3: Olamaz!
1: Yine oldu! Bundan bir kez daha deneyeyim.
3: Dur sen! Bir süre bir şey deneme.
2: Hayırdır çocuklar? Ne bu telaş böyle? Durun, sakin olun. Önce bir nefesinizi toplayın bakalım.
3: Hayırlı günler Kadir amca. Kusura bakma, böyle birden yoluna çıktık. Bizim tuhaf bir sorumuz olacaktı.
2: Hayırlı günler çocuklar. Sorun bakalım. Sorun sorunuzu da öyle karar verelim, tuhaf mı değil mi?
3: Ben 2 yıl önce oyuncak trenimi kaybetmiştim. Cufi.
2: Demek trenin ön kısmı buna benziyordu.
3: Demek Cufi'yi tanıyorsunuz.
2: Evet. 2 yıl önce onu aynı bugün bu helikopteri bulduğum yerde bulmuştum.
3: Yani sizde mi?
2: Maalesef çocuklar. Onu o günden beri görmedim. Bulduktan az sonra sizin yaşlarınızda bir çocukla karşılaştım. Sizin kırılmış oyuncak treninizi o kadar beğendi ki dayanamadım, verdim. İşte böyle. Ben artık gideyim çocuklar. Hadi hayırlı günler.
1: Üzgünüm Furkan. Ama en azından biz yapacağımızı yaptık. Ne dersin?
3: Evet. Hem Cufi belli ki onu seven bir çocuğun oyuncağı artık.
4: Tam olarak onun oyuncağı da sayılmaz. En nihayetinde yarısı da sende kaldı.
3: Haklısınız. Ben en iyisi bu parçaları elimden geldiğince güzelce birleştirip Cufi'yi eskisinden de güzel hale getireyim.
0: Evet, evet işte bu. O zaman biz de bu konuda sana yardımcı olacağız.
4: Aman abi, sen en iyisi biraz uzaktan yardımcı ol.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız. Yardımcı bana. Ondan bir şey duyduğumda, peygamberimin yaptığını anladığımda. Bu emek hedef olur bana.

0: çubuklardan ev yapmıştım, yıktın.
1: He, o muydu? Ben de çubuk kafana geldi sandım, korktum.
0: Hayır ama evimi yıktın.
1: Bir şey olmaz, bir daha yaparsın.
0: Ne? İnsan en azından özür diler. Ha? Yardım eder, bir şeyler yapar.
2: Kim? Ben mi yardım edeceğim? Ben senin abinim.
0: Ne olmuş yani?
1: Ben senden büyüğüm. Senin bana yardım etmen lazım.
0: Hiç de bile. Böyle bir şey yok. Yani yardım ederim tabii ama sen de benim için bir şeyler yapabilirsin. Buna bir engel yok.
1: Hiç de bile.
3: Ne oluyor burada çocuklar?
0: Ha?
1: Ha? Ah! Kafam!
3: Anladık değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli tavsiyesidir bu. Kadınlar, kız kardeşlerimiz bizlere Rabbimizin emanetidir. Hem Peygamberimiz kendisi bizzat ev işlerinde eşine yardım ediyor. Evi süpürüyor, koyunları sağıyor.

0: Yo biliyor musun Yera?
1: Ya ama ben de annede sağırken anneme yardım ediyorum.
0: Aferin sana. İşte böyle.
2: E hadi özür dile artık.
3: Biraz zaman ver bakalım Şifa. Yera bunu kendisi anlayacaktır.

0: misin anne?
1: Sağ ol kızım.
0: Abimi göremedim. Akşam çok üzgün görünüyordu. Sence endişelenmeli miyim?
1: Ani de otlatmaya yakındaki kayalıklara gitti. Öğleden sonra gelir canım kızım. Endişelenme.
0: Ben bir bakıp gelsem anne.
1: Tamam. Lemmy'yi de al yanına, olur mu?
0: Lemmy mi? Tamam. Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım. Dikkatli olun, olur mu?
0: Hadi Lemmy, geride kalma. Çok uzaklaşma Lemmy. Seni kaybedeceğim.
2: Nerede bu otlar acaba?
3: Sen de yardım eder misin Anit? Şu kopmadan bükülebilen otlardan arıyorum.
2: Bu ne yahu? He? He? O sen miydin Lemmy?
3: Çubuk kafama düştü Lemmy.
2: Bu ikinci oldu. Biraz dikkatli ol.
3: He.

Yanımda yatmana sevindim Lemi. Hiç değilse nereye attığını görürsün. Kafam. Ha? Yeter Lemi. Bırak şu sopa fırlatma işini artık.

0: olmalı. Nerede bunlar? İşte buldum sizi.
1: İfa.
0: Ne oldu Lemi? Oradalar mı? Nereden biliyorsun? Teşekkürler Lemi.

Dur Anit, bunu yemeye çalışma. Zorla yaptım zaten. Şifa'ya hala kızgınım Anit. Ama babamın dedikleri de hiç aklımdan çıkmıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerine hep yardım ediyormuş. Çok nazik davranıyormuş insanlara, çok. Bak şimdi, kardeşimin gönlünü almalıyım. Bunu onun için yaptım. Ama ben veremem. Sen vereceksin, tamam mı?

0: bilerek de yapmadı anlıyorum ama her seferinde kafama vurmayı başardı. Boş boş oynayacağına bir işin ucundan tutsaydı ya. Bebeği hazırlarken otları bulmak zor oldu. Yardım ederdi. Neyse hallettim zaten. Neden bu kadar sesli? Ne yaptın sen Anit? Olamaz.
1: Anit,

0: Olmadığın it beceremedim işte. Açıklamaya çalışma. Resmen hediyemi yedin. Zaten kalanını dalemi götürdü. Ah peygamberim. Seni görseydim her şey daha kolay olacaktı. Neyse gidelim anne, akşam olacak.
1: İffa! İffa! İffa!

0: Talip Mülayim her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Furya aklı Tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

çocuklar. Gelmişsiniz de oyun bile oynamışsınız. Aman keçi, iyi misin? Oh şükür, iyi olmana sevindim. Olur bazen böyle tatsız sürprizler. Yeter ki size bir şey olmasın. Hemen nasıl da birbirlerine yardım ediyorlar, gördünüz mü? Yardımlaşma ne güzel şey. 2 dakikada hallettiniz çocuklar. Maşallah. Birlikten kuvvet doğar dedikleri bu olsa gerek. Aa, bak şimdi aklıma ne geldi. Bu konuda çizim yapsak hiç de fena olmaz. Ne dersiniz? Atalarımız, peygamberimizin bize yaşayarak göstermeye çalıştığı kardeşlik örneğini ne güzel özetlemiş. Tamam mı? Herkes ne çizeceğini düşündü mü? O zaman keçeyle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir dal parçası. Bakalım ne olacak? Bir karınca bu yükü tek başına taşıyamaz keçe. Evet, işte bu. İşbirliği yaparak güçlerimizi birleştirdiğimizde başarı kaçınılmazdır çocuklar. Teşekkürler keçe. Oo, kara gelmiş bile. Hazır olduğun her halinden belli. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir yapboz. Çok severim. Acaba ne? Bir tane daha. Üzerinde Çin'i deseni var sanki. Ama kara parçalar ayrı ayrı, çok dağınık. Bir araya gelmeden ne olduğunu anlamak çok zor.

Hah, iyi bari. Bakalım ne resmiymiş bu? Oo, şimdi anladım. Parçalar tek tek kendi başlarına bir anlam ifade etmezken bir araya gelince muhteşem bir

birlikteliğe dönüştü. Birlikten kuvvet doğduğu gerçeğini bize çok anlamlı bir şekilde gösterdiğin için teşekkür ediyorum Kara. Keçe hazır olduğuna göre son bir çizim alalım. Açılsın yeni sayfa.

Burası bir sınıf. Bakalım sınıfta neler oluyor? Şanlı al bayrağımız. Aslında tahmin ettim ama hemen söylemeyeyim. Balon şişiren bir çocuk. Ve açıklıyorum. Bir bayram için sınıflarını el birliğiyle süsleyen çocuklar. Bayramlarda biz de böyle el birliğiyle sınıflarımızı süslerdik. Çok mutlu olurduk. Birlik ve beraberlik içinde yapılan her iş hem çabukça biter hem de mutlu eder. Birlik ve beraberliğin önemini bu güzel çizimlerle bize hatırlattığınız için teşekkür ederiz çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna. Birlik ve beraberlik içinde nice günler görelim inşallah. Yeniden görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Alim yayım olmaz. Hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Hadi bakalım. Allah! Ah! Başım! Kaykayım! Maya!
3: Hadi bakalım Galip. Sıra sende.
2: Biraz heyecanlıyım. Ama ne demişler? Cesarette Galip, heyecanda mülayim ol.
3: Aynen kardeşim. Hı. Selim nerede kaldı acaba?
4: Kaykay parkurunda yarışı varmış onun. Bitince gelecekti.
3: İstersen önce ben çıkabilirim.
2: Yo. Sadece konsantre olmaya çalışıyorum. En kısa sürede tamamlamam lazım.
4: Onu ben yaptım.

0: Ali!
1: Salih abi!
0: Ne arıyorsun burada?
1: Hiç!
0: Ödevin mi var?
1: Yok!
0: Hay Allah'ım ya Rabbim! Madem ödevin yok, kitap da okumuyorsun. Neden geldin?
1: Öğretmenimiz kütüphanede zaman geçirmek çok faydalı dedi.
2: Ali!
0: Hey, ne var Ali? Ne var?
1: Camiye neden gitmedin?
0: Namaza daha var.
1: Mayat ne Salih abi?
2: Sen mayatı nereden duydun?
1: Galip abilere mayat diye bir şey gelmiş. Camiye gidiyorlardı. Hey! Nereye? Mayat ne?
2: Oyalama beni Ali. Hayat mayat meselesi.
3: Mahalle yardım timi. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Çok hızlısınız maşallah.
5: Mesajı öğrenmez geldik hocam.
6: Hızlı Galip, yardımda mülayimiz hocam.
2: İnşallah kötü bir şey yoktur hocam.
3: Henüz kötü bir şey yok. Ama iş biraz acele olduğu için mesaj atmak durumunda kaldım.
5: Hemen halledelim hocam. Mahalle yardım timi bu yüzden var.
4: Aynen.
3: Osman amcayı acilen hastaneye kaldırmışlar. Eşi de yanında kalacakmış bir süre.
6: Tavuklar?
5: Ördekler?
2: Kazlar ne olacak hocam?
3: Osman amcanın kızı gelecek ama şimdilik bakım işleri bizde.
4: Yaşasın!
3: Öğle namazını kılalım, sonra doğru çiftliğe.
5: Çiftlikteki hayvanlar kadar olmasa da acil birkaç işimiz daha var hocam.
3: Hemen yapılacaklar listesini alalım o zaman. Nedir?
5: Kış gelmeden ihtiyaç sahibi çocuklar için askı bere hazırlayacaktık hocam.
6: Bunun için de bir tim kurabiliriz.
3: Bak bu iyi fikir.
6: Örgücü nineler timi.
2: Buna da bir kısaltma bulalım.
6: Hmm,

0: Şey, Örnit. Süper oldu kardeşim. Örnit. Başka teklifi olan varsa değiştirebiliriz tabii.
1: Fikir tamam. İsim tamam. Ama timin elemanları yok.
2: Biz kızlarla halledebiliriz hocam. Birkaç güne kalmaz ben size bilgi veririm.
1: İşte bu. Harikasınız çocuklar. Galip, Selim, siz yumurtaları toplayın. Salih ve Mustafa, siz yemleri koyun. Cemile, sen de suları tazele. Kazlar ve hindiler bende.
3: Anlaşıldı hocam.
4: Selim, bu işler tecrübe ister. Sen acemi olduğun için anlatayım ben sana.
0: Anlat kardeşim. Ama acele et, kokuyor burası.
4: Kokar tabii, ona alış. Gelelim yumurta toplamanın püf noktalarına.
0: Aa, şurada bir yumurta gördüm. Galip, galiba ben bir şeye bastım.
4: Yumurtaya basmışsın. Püf noktası bir. Tavuklar her yere yumurtlamış olabilir.
0: Yemler çuvalın içindeymiş.
5: Şu sanırım. Üzerinde yem yazıyor.
0: Evet. Hadi hemen kaplara doldurup götürelim.

0: Kazlar tehlikeli midir?
1: Sanmam ama biraz kızgın gibiler.
0: Yavaşça gidelim mi?
1: Yavaşça, tamam.
2: İkinci püf nokta tavukları ürkütmemektir. Sakin sakin hareket edeceğiz.
0: O kolaymış, tamam.
2: Şimdi benim mırıldanacağım tekerlemeyi aklında tut. Bu tekerleme tavuklara adeta ninni gibi gelecek. Çilli tavuk yumurtlamış, say bakalım kaç tane? 1, 2, 3, 4.
0: Tamam ya, kolay. Başlıyorum. Çilli tavuk yumurtlamış, say bakalım kaç tane? Bu tavuk neden yumurtasını vermiyor ya?
2: Horoz da ondan. Üçüncü püf, horozlara dikkat etmelisin.
0: Çok sağ ol. İyi ki erkenden söyledin.

0: Selim iyi misin? Bu ne hal?
1: Ben iyiyim ama bazı yumurtalar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim hocam.
0: Aman sen iyi ol da gerisini hallederiz. Gel ellerini yıka.
1: Selim'e kümes kurallarını anlatıyordum ki horoz müdahale etti hocam. Size ne oldu böyle?
2: Kızgın kazlar bir iki ısırık almak istediler sanırım. Ama biz kazandık.
0: Çocuklar iyisiniz değil mi? Kötü görünüyorsunuz.
2: Siz bir de onları görün hocam.
0: Kazlara bir şey mi oldu yoksa?
3: Hepsi yola geldi hocam. Saldırılarıyla bizi yıldıramayacaklarını anlayıp akıllı akıllı kümeslerine girdiler.
0: Oh oh maşallah. Elinizi yüzünüzü yıkamak ister misiniz?
3: Olur.
0: Cemile?
4: Dulu dulu.
1: Hocam biz bir iyilik yapalım dedik ama olmadı sanki.
0: Galipciğim. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Yani bizim niyetimiz de sadece iyilik yapmaktı. Biraz zorlandık belki ama kırılan birkaç yumurta dışında herkes mutlu.
2: Mutluyuz tabii. Ama Osman amcanın kızı hemen geliyor değil mi?
0: Geliyor. Neden sordun Salih?
2: Allah'a şükür. Yoksa bu kazlardan yakamızı biraz zor kurtarırdık hocam.
1: Horozları görsen bir de.
5: Hindiler de hiç fena sayılmaz.

0: bizlik bir haber mi? Kıtalar arası hayır takımı şimdi de Bulgaristan'da görüldü. 700 aileye yardım paketi bırakıp sırra kadem bastı.
1: Yine aynı izler mi var?
2: Yine onlar. Yine her yerdeler.
3: Dostum kim bunlar?
4: Nasıl her yere ulaşıyorlar?
0: Acaba kaç kişiler?
1: Benim asıl merak ettiğim bunlar kim ve kaç kişiler? Bu amca bize nasıl yardım edecek?
4: Mehmet söyledi ya, dedektifmiş.
3: Ama artık emekli olmuş.
1: Ne? Amca emekliyor muymuş?
3: Ha, emekliyormuş mu? Yakında da konuşmayı söker diyorlar. Hayırlısıyla yürümeyi öğrenirse bize yardım edecek. Tövbe tövbe.
4: Çocuklar, didişmeyi bırakın, işe odaklanın.
2: İşte geldik, burası.
1: Evet çocuklar, hadi size hayırlı işler. Selamlar, saygılar.
3: Nereye dostum?
1: Benim biraz işim var.
4: Mo, ne oldu şimdi? Gerçi biraz ürpertici ama.
1: Biraz mı? Issız sarmaşıklarla kaplanmış, etrafından baykuş sesleri gelen, korku filmlerinden fırlamış bu eve emekleyen bir amcayla konuşmak için girmeyeceğim dostum.
2: Çocuklar, size bir sır vereyim. Bu eve hep birlikte giriyoruz ve amcayla konuşuyoruz.
1: İlla diyorsun yani. 4'te 3'ümüz girse? Bu işi bana bırak dostum. Kendimi feda ediyorum ve siz içerideyken bu ıssız yerde nöbet tutuyorum. Beni merak etmeyin. Yeter ki siz iyi olun. Tutmadı mı? Belli. Tutmamış.
2: Hadi çocuklar.
1: Dostum, son kez söylüyorum. Buradan şimdi çekip gideriz, evi bulamadık deriz. Bu sırrı ölene dek saklarız ve normal hayatlarımıza devam ederiz.
2: Mo, abartma.
4: Acaba sonra mı gelsek?
5: Kim o?
2: Sırrı amcayı arıyoruz. Biz iyilik habercileri.

0: miyiz?
1: Ne istiyorsunuz?
0: Estağfurullah amcacığım, ne haddimize? Biz sizi rahatsız etmeyelim demeye gelmiştik. Şimdi de gidiyoruz.
2: Buyurun çocuklar, geçin bakalım.
0: Amca bildiğin yürüyor.
2: Söyleyin bakalım çocuklar, bu hayır takımını bulmak niye bu kadar önemli?
3: Biz iyilikleri yaymak istiyoruz. Çünkü ancak böyle iyiliği çoğaltabiliriz.
0: Ama sizi de çok yormayalım tabii.
2: Yorulmam evlat, yorulmam da korkarım size yardım edemeyeceğim.
4: En azından bize yol gösterseniz.
0: Ben yolu biliyorum. Biz geldiğimiz gibi döneriz amcacığım.
5: Sırrı amca, sen iz sürmede bir efsaneymişsin. Bize başka kimse yardım edemez.
2: Peki çocuklar, peki. O zaman yarını sizi vereceğim adrese bekliyorum.
4: Çok teşekkür ederiz amcacığım. Biz kalkalım. Yarın görüşürüz.
3: Acaba nasıl yardım edecek?
5: Bence bizi onlara götürecek.
4: Yarın ola, hayrola.
2: Evet çocuklar, hadi gidelim.
3: Buyurun Sırrı Bey, hoş geldiniz.
0: Dostum neredesiniz? Hadi beni izleyin.

0: Vay dostum, hayır takımının imzası.
1: Siz de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Paketler dolusu sandviç.
2: Ciltlerce kitap.
3: Turnike kapıya asılmış, yavaş geçiniz tabelası.
2: Sen ne düşünmüştün ki Mehmet?
1: Aradığımız hayır takımını bulduk diyecektim.

0: en başından anlamıştım da sessiz kalmayı tercih ettim.
1: Tabii tabii Mo, muhakkak.
2: Sırrı amcanın hayır takımı lideri zengin bir hayırsever olduğu kimin aklına gelirdi ki?
0: Ne? Sırrı amca hayır takımı lideri miymiş?
3: Dostum, en başından anlamıştın hani.
0: Ben turnikeden yavaş geçmek gerektiğinden bahsediyordum.
4: Video tamamdır arkadaşlar.
5: Kıtaları dolaşan gizemli hayır takımını bulduk. Lakabı Sırrı olan hayırsever Abdullah amcanın yönetim binasındayız. Söz Abdullah amcada.
6: Bütün kıtalarda ekibimle kapı kapı geziyoruz. Bugüne kadar gizlendik. Fakat iyilik habercileri iyiliği yaymak için öyle bir emek veriyorlar ki onların ısrarıyla karşınızdayım. Artık her yere ulaşamıyoruz. Hayırseverlerin de desteğini bekliyorum.

0: borçlarımı hayır takımı ödemiş. Artık hep doğamdalar.
1: Biz yoksul çocukları okutuyoruz. Her sene okulumuza hayır takımı yardım gönderir.
2: Sevgili seyirciler, hayır takımları kurmak için siz de elinizi taşın altına koyun. İyilikleri çoğaltalım.
3: Efendim? Ne? Hayır, biz dokunmadık. Peki, teşekkürler.
4: Kötü bir haber mi?
3: Hayır takımından aradılar. Depodaki bütün kolilerin tabelaları değişmiş. Ve hepsinin yeniden düzenlenmesi gerekiyormuş. Siz dokundunuz mu diye sordu. Yok.

0: Emrine hazırız Abdullah amca.
1: Çocuklar, keşke siz zahmet etmeseydiniz.
0: Sorumlusu biziz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz.
1: Peki o zaman. Hadi depoya inelim. Bu kolilerin tek tek açılması, yanlış yerde olanların doğru yere koyulması ve gruplandırılması lazım.
2: Bu işi bize bırak amcacığım.
3: Kangi ve Badem'e bir çift sözüm olacak.

0: Allah razı olsun çocuklar. Çok yoruldunuz.
1: Ne demek? Ne zaman ihtiyacınız olursa bizi arayın lütfen.
2: Biz artık gidelim Abdullah amca.
3: Mavi diğerleri nerede?

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
3: Hemen hızlanıyorum.

0: Elif?
1: İmdat, Sema abla.
0: Elif'cim korkma. Gel yanıma kuzucuğum.
1: İlaç sık Sema abla, ilaç sık.
0: Aa, hiç olur mu Elif'cim? Bir zararı yok ki bize minik arı dostumuzun. Üstelik çoktan gitti bile.
1: Gitti mi Sema abla, gitti mi?
0: Gitti küçüğüm. Sen neden arıdan bu kadar korkuyorsun bakalım?
1: Ya sokarsa Sema abla?
2: Elif'cim, bugün bana hatırlat. Dikkat balonunda arılar hakkında bir öykü anlatacağım.
1: Anlatma Agah, dede korkarım ben.
2: Hikayesinden de mi korkarsın? Peki, benim hikayemi dinledikten sonra korkacak bir şeyin olmadığını göreceksin desem?
1: Sahi mi? O zaman olur.
2: Sema ablan da senin yaşlarındayken tıpkı senin gibi arıdan korkardı, biliyor musun?
1: Sema abla benim yaşımda mıydı?
2: Evet.
1: Ama o kocaman. Ben de bir gün Sema abla gibi kocaman olacak mıyım?
2: Allah'ın izniyle inşallah kızım.
0: Ben arılardan korktuğum için babam bana bir şarkı öğretmişti. Sonra ne zaman bir arı görsem bu şarkıyı söyledim ve korkum geçti. Ben de sana öğreteyim, ister misin?
1: Olur.
0: Arı bende bal yok, çiçeklerde bal çok.
1: Bu kadar mı?
0: Evet, arı geldiğinde bunu söylüyorsun. Arı da sende bal olmadığını anlıyor, çiçeklere gidiyor.
1: Yaşasın! Hey hey hey sevimli arıcık. Yok yok yok, bende bal yok. Çok çok çok çiçeklerde çok. Koş koş koş çiçeğe koş.
2: Elif'in kendi şarkısı var Sema ablası. Senin şarkın sende kalsın.
0: Dikkat balonunun kıymetli yolcuları. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sorunsuzca havalandık çok şükür.
2: Evet çocuklar. Hazırsanız bugünün dikkat öyküsü başlıyor.
1: Agah dede, arılar hakkında hikaye anlatacaktın.
2: Evet çocuklar. Gökyüzünden aşağıya doğru bir bakın. Gözünüzün alabildiğine eşsiz güzellikte bir manzara var. Bu manzaranın içinde milyonlarca farklı canlı türü var. Bu canlılardan kimi toprağın altında yaşar, solucan gibi, köstebek gibi.
0: Kimi denizin içinde yaşar, balık gibi, mercan gibi.
2: Kimi bitkidir kökü derinde, kendi yüzeyde. Kimi kuştur uçar göklerde. Yaratılmış her canlının...

0: Allah'ın bir hikmeti vardır. Ve Rabbimiz bu dünyayı muazzam bir denge içinde yaratmıştır. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Kocaman, uçsuz bucaksız bir arazi varmış. Ancak bu koskoca arazinin üzerinde çok az bitki varmış. Tek tük çiçekler bulunan bu yerde yalnızca bir iki tanecik ağaç varmış. Bir gün bir arı kolonisi bu araziye yerleşmeye karar vermiş. Buradaki ağaçlardan birinin üzerine hemen bir kovan yapmışlar. Bu kovanın içinde bir kraliçe arı varmış. Kraliçe arıdan başka bu kolonide kimler varmış biliyor musunuz?
1: Kimler?
0: İşçi arılar. Kraliçe arı kovanı çekip çevirirken işçi arılar da bal yaparmış. Bal yapmak için çiçek çiçek gezip polen toplamaları gerekiyormuş. Bu arada arıların bal yapmak dışında bir görevi daha vardır çocuklar. Bu görev bitkilerin ve de biz insanların yaşamı için oldukça önemli bir görevdir. Biliyor musunuz?
1: Neymiş o görev Agah dedi?
0: Tozlaşmayı sağlıyor oluşları Elifciğim.
2: Tozlaşma ne demek?
0: Hemen anlatayım. Hani dedim ya bu arıların yeni taşındığı arazide pek az çiçek varmış diye.
1: Evet.
0: İşte arılar uçup koca arazide azıcık olan çiçekleri tek tek buluyormuş. O çiçeklerin üzerinden polenleri toplayıp bal yapmak için kovanlarına götürüyorlarmış. Ancak onlar polenleri toplarken polenlerden bazıları da sağa sola savruluvermiş. Rüzgar da bu polenleri almış, başka başka çiçeklere ulaştırmış. Polenler başka çiçeklere ulaşınca çiçekler üreyip çoğalmaya başlamış.
3: İşte buna tozlaşma denir arkadaşlar. Arılar polenlerin uçuşup diğer çiçeklere ulaşmasına yardımcı olur. Böylece bitkiler üreyip çoğalır.
2: Şimdi anladım arıların büyük rolünü. Gerçekten de çok önemli bir rolmüş.
0: Elbette çocuklar. Arılar bu araziye gelip yerleştikten kısa bir süre sonra arazideki çiçek ve bitkiler giderek çoğalmaya başlamış.
1: Tozlaşma sayesinde.
3: Evet, aferin size. Madem bu kadar hızlı öğreniyorsunuz, sizlere bir bilgi daha vereyim. Arkadaşlar, hani yediğimiz meyveler, sebzeler, güzel güzel bitkiler, çiçekler var ya.
1: Evet.
3: İşte arılar tozlaşma yapmasa bu bitkilerin pek çoğu yaşamını sürdüremez.
1: Ya.
0: Evet çocuklar. Hikayemize geri dönelim. Arıların sağladığı tozlaşma sayesinde arazinin üzerindeki çiçekler artıp etraf bitkilerle kaplanınca
3: güzel bir manzara görmek, temiz hava almak isteyen insanlar buraya gelir olmuşlar.
0: Yine böyle bir gün bir adam bu güzel arazide dolaşırken minik bir arı ile karşılaşmış.
1: Eyvah, adam kaçsın.
0: Adamın arıdan korkmasına gerek yok Elifciğim.
1: Neden?
0: Çünkü arı adamdan korkuyormuş da ondan. Adam arıyı başından savmak için sağa sola elini savurmuş. Arıcık ondan kurtulmaya çalıştıkça adam elini daha da çok savurmuş. Elinin çıkarttığı rüzgarla arıcık bir o yana bir bu yana savrulmuş. En sonunda minik arı bakmış ki kurtuluş yok, adamın elini sokmuş.
1: Dedim işte kaçsın diye. Soktu, gördünüz mü?
3: Elifciğim, arılar yalnızca kendilerini savunmak için bizi sokarlar. Eğer onlara zarar vereceğimizi düşünmezlerse hiçbir şey yapmazlar.
1: Sahi mi?
0: Sahi ya. Minik arı bu adamı sokunca adam çok korkmuş. Hemen o panikle koşarak en yakın sağlık birimindeki doktora gitmiş ve doktora...
3: Doktor, doktor, beni arı soktu, ne yapmalıyım? Bir şey olur mu?
0: Diye sormuş. Doktor da ona...
3: Korkmanıza gerek yok. Sizi muayene edip bir bakalım.
0: Demiş. Doktor hastayı muayene ettikten sonra...
3: Gördüğüm kadarıyla alerjik bir durumunuz yok. Arı sizi soktuğunda şişme ya da uyuşma gibi bir hissiniz olmazsa doktora gelmenize gerek kalmaz.
0: Demiş. Adam çok rahatlamış. Doktora teşekkür etmiş. Doktor da ona...
3: Alerjiniz olmadığına göre bu arının sizi sokmasının size iyi geleceğini söyleyebilirim.
0: Demiş. Adam şaşırmış. Nasıl yani? Diye sormuş. Doktor da ona...
3: Eğer arılara karşı alerjiniz yoksa arı soktuğunda savunma mekanizmanız güçlenir. Bu durum sizi üşütme, grip gibi salgın hastalıklara karşı koruyacaktır.
0: Demiş. Adam bunu duydu.

0: duyduğuna sevinmiş. Alerjisi olmadığını da anladığı için gönül rahatlığıyla evine dönmüş. Ve bir daha arılardan hiç korkmadığı için onlarla karşılaştığında kovalamaya çalışmamış. Arılar da kendilerini kovalamayan bu adamı bir daha hiç sokmamış. Çocuklar, Kur'an-ı Kerim'de, Nahl suresinin içinde arılarla ilgili bir ayette onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet kıvamında bir sıvı çıkar ki onda insanlara şifa vardır der.
1: Evet, arı dostlarımızı daha yakından tanıdığımız bu öykümüzün ardından sıra neye geldi arkadaşlar?
2: Dikkat yarışına!
1: Evet, ilk sorunuz benden geliyor. Kovanda işçi arılar dışında bir arı daha vardı. İsmi neydi?
2: Kraliçe arı.
1: Doğru, tebrikler. Bir puan senin oldu.
0: Peki arkadaşlar. Arılar bir görevini yerine getirmezse bitkisel gıdalarımız üreyemez demiştik. Neydi o?
3: Tozlaşma.
0: Harika. Bu doğru cevapla birlikte bir bir eşitlik oldu. Son sorumuzu miçomuz Elif soracak.
2: Hani Agah dedi Kur'an-ı Kerim'de bal yapımını tarif eden bir sure var demişti ya. Adı neydi?
3: Nahl suresi.
2: Evet doğru.
1: Tebrikler küçüğüm. Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun.
3: Teşekkürler Seba abla.
1: Sen bizden bir dikkat balonu maketi kazandın. Ve ikiniz de bizden birer dikkat balonu rozeti kazanarak ailemizin birer üyesi oldunuz.
2: Hey hey hey sevimli arıcık. Yok yok yok bende bal yok. Çok çok çok çiçekler de çok. Koş koş koş çiçeğe koş.
0: Evet Elifciğim. Çiçeklerden polen toplamaya çalışıyor minik arıcık.
2: Evet Agah dede. Artık arılardan korkmuyorum ben.
1: Aferin sana. Ama yine de dikkatli ol, tamam mı? Fazla yaklaşma. Alanlarına girip rahatsız etme.
0: Hele hele kovanlarını görürsen oralara pek yaklaşma. Çünkü arılar kovanlarına zarar vereceğini düşünebilirler.
2: Anlaştık Agah dede. Arıları çok seveceğim, korkmayacağım. Onlara ilaç sıkmayacağım. Ama çok da yaklaşmayacağım.
0: Aynen öyle.
2: Hadi eve gidelim de ekmeğimize bal sürüp yiyelim.
1: Benim de canım çekti.
0: O halde yarış. Eve son gelen ballı ekmekleri hazırlar.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.
4: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: feneri kapatalım da israf olmasın çocuklar. Ben bunları eve götüreyim. Siz de takayı bağlayıp gelirsiniz çocuklar.
1: Tamam Temel amca.
2: Şey, tam göremiyorum. Feneri yak da şu ipi bağlayayım hemen.
1: Hiç kusura bakma Asya, açamam.
2: Neden?
1: Temel amcamı duydun, israf olur.
2: Ama...
1: Aması maması yok.
2: Bari yardım etseydi ya.

0: Elektrikler mi kesildi? Işıkları kapatıyorum.
1: İyi de neden?
0: İsraf çünkü.
1: Ya iyi de. Bak ya.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Temel amca.
2: Ne okuyorsun bakalım?
1: İsraf ile ilgili kitap.
2: İsrafın ne olduğunu bilmiyor musun? Nedenmiş o?
1: Geldiğimizden beri tüm ışıkları kapatıyor. Geldi yine.
2: Gel bakalım Eymen buraya.
0: Buyur Temel amca.
2: Eymen'cim ben artık yaşlandım. Biliyorsun ki artık gözlerim de eskisi kadar görmüyor. Hele karanlıkta hiç görmüyorum. Şimdi sana zahmet bana okuyuver. Burada ne yazıyor?
0: Okunmuyor Temel amca.
2: Peki bizim nasıl okumamızı bekliyorsun?
0: Bunu hiç düşünmedim.
2: Fazla yanan ışıkları kapatmak israfı önler. Ve bu güzel bir davranıştır. Ama dikkat et. Fazla yanan ışıklar. Yani Eymen'cim az önce söndürdüğün ışık fazla yanmıyordu. İhtiyacımız olduğu için açmıştık.
1: Hatta bugün söndürdüğün tüm ışıklar.
0: Anladım galiba.
2: Aferin sana benim akıllı çocuğum.
0: Ben de kitap okuyayım bari. Işıktan iyice yararlanalım.
2: İşte buna itiraz edemem.

0: Erken kalkan yol alır.
1: Aman da aman, yine kurabiyeler yapılmış. Ailece bir hazırlık var. Siz Hagu'yu sadece oyun oynar mı sandınız? Hadi ama Hagu, kitap çok heyecanlı herhalde. Hagu bu. Önce okur, sonra hayal eder.
2: Hagu.
1: Ama hayale dalınca da her şeyi kaçırır. Aa, Gugular piknik yapmaya gidiyormuş. Ama Hagu nerede? Çogu tek başına top oynayacak galiba. Artık kitap ne kadar güzelse bırakamıyor Hagu. Eh, nihayet saate baktın Hagu. Hagu kitabı bırakamıyor, kitap da Hagu'yu. E nihayet gitmeye karar verdin. Hadi Hagu, yetiş oyuna. Ve tabii birbirinden güzel kurabiyelere. Ah be Hagu, her şeye geç kalıyorsun. Ya, dedim ben sana, kaçırdın eğlenceyi. Evet, maalesef o oyun oynandı. O oyun da bitti. Kardan adam tamamlandı. Ha, affedersiniz. Kardan adamlar. Ve tabii birbirinden lezzetli kurabiyeler.
2: Go go. Go.
1: Galiba toplanma zamanı. Ama Hagu daha hiçbir şeyi yapamadı. Birkaç gün daha bekleyemez miyiz? Kitap okumak için doğru zamanı Degu iyi biliyor. Bagu üşümüş olmalı. Aa, o saat de neyin nesi? Ha, anladım. Hagu kendine alarm kurmuş. Erkenden kalktı ve tüm hazırlığı tek başına yapabiliyor. Günaydın uykucu Gugular. Hagu siz uyurken bütün işi bitirdi. Bugün Hagu'nun misafiri olacak gibisiniz. Evet, bugün Gugular takımı eksiksiz sahada. Ve tabii o lezzetli kurabiyeleri de kaçırmıyor Hagu. Hagu kardan adam yapmadan eğlenemez. Bugünün dersi ne olabilir sizce çocuklar? Her şeyi doğru zamanda yapınca hayat çok daha eğlenceli. Ne demiş atalarımız? Erken. erken kalkan yol alır.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken, hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: Profesör! Hı?
6: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur. Vücutta

0: Balpity. Zeki!
1: Ne? Ne oldu?
0: Ben sana bu kavanozu güneş almayan serin bir yere koy demedim mi?
1: Dedin.
0: E niye yapmadın o zaman?
1: Yaptım anneciğim. Sabah burada güneş yoktu. Hem hava serindi. Tabii.
0: Öğlen buraya güneş geleceğini hesap edemedin mi?
1: Vallahi hiç anlamam. Benim suçum değil.
0: Kimin suçu peki?
1: Güneşin. Gezip durmasaydı ortalıkta canım. Burası da güneş almazdı. Hem ne olmuş güneşin altında kaldıysa?
0: Bozulmuş. Kokmuş gitmiş güzelim Reçel.
1: Mis gibi Oy anam. Bu ne böyle? Topun başında efsane futbolcu Zeki. Kaleci çaresiz. Kaleci umutsuz. Zeki de aksana bakıyor. Hızla topa vuruyor.
0: Zeki!
1: Kaç!

0: Anneciğim, ben değilim bu sefer.
1: Sincap!
0: Bir de gülüyor.
1: Bu böyle gitmez. Acilen bana bir erzak dolabı lazım.
2: Tamam anneciğim, yapalım hemen.
1: Hayır, öyle sıradan bir dolap istemiyorum. Bazı özellikleri olmalı.
2: Ne gibi?
1: Öncelikle güneş görmeyecek.
3: Kapaklı yaparız.
1: Öyle göz önünde de olmayacak. Top oynayanlardan da uzakta olmalı. Her hayvanın da kolayca göreceği bir yerde olmamalı. Biraz gizli bir yerde olmalı.
0: Toprağa gömeriz.
4: Sonra da arayıp dururuz yiyecekler nerede diye.
5: Düşünelim bakalım. Güneş almayacak, göz önünde olmayacak.
6: Karavanın arkasına ne dersiniz? Hem güneş almaz hem de korunaklı bir yer.
5: Güzel fikir.
1: Yalnız bir şartım daha var. Ağaç israf etmek yok. Mümkün olan en az malzeme ile en çok saklama alanına sahip bir dolap yapmalısınız.
0: Tam benlik bir iş. Hemen başlıyorum anneciğim. Tabii.
1: Zeki oğlum, bu işi ustasına bırakalım istersen.
0: Tamam işte. Usta benim zaten. Sorunu ne anlamadım?
5: Zeki.
0: Tamam tamam ya, eniştem denesin. Ne de olsa yine benden isteyeceksiniz. Kıymetimi anlarsınız. Tabii.

0: Bu olmaz. Arada çok boşluklar kaldı. Hem bir sürü ağaç kullanmak gerekir. İsraf.
1: Bu da olmaz.
2: Bunlar hiç olmaz.
3: Vallahi ben işin içinden çıkamadım.
4: Biliyordum, bana işiniz düşer demiştim abi.
5: Sanki sen yapabileceksin dayı.
4: Yaparım tabii. Barangoz zeki derler bana.
1: Nasıl yapacaksın dayı?
4: Yani biraz düşünmek lazım tabii.
6: Biyomimikriden faydalanabiliriz.
5: O nedir anne?
6: Biyomimikri, doğayı taklit ederek teknoloji üretmek demektir.
5: Aa, oluyor mu öyle?
6: Tabii. Mesela bilim insanları ayakkabılarınızdaki cırt cırtı pıtrak tohumlarını inceleyerek icat etmişlerdir. Hızlı trenlerin, uçakların, arabaların tasarımlarında bile doğadaki canlılardan faydalanılmıştır.
2: Allah'ın yarattığı her böcekte, kuşta, bitkide, canlı ve cansız her varlıkta mükemmel bir sanat ve teknoloji vardır. Eğer onları dikkatli bir şekilde inceleyebilirsek, biz de harika icatlar yapabiliriz.
4: Tamam, o iş bende. Karşınızda biyokemikli uzmanı Zeki.
1: Biyomimikri o bir kere.
4: Tamam, ben de öyle dedim zaten. Biyokomikli.
1: Biyomokimli değil, dayı. Biyomimikli.
4: Bu da daha R'leri söyleyemiyor. Bana kelime öğretmeye kalkıyor. Biyomimikli değil, biyosümüklü.
5: Yine tutturamadın dayı.
4: Aman, neyse ne. Önemli olan adı değil, içeriği. O adı garip şeyi en iyi ben bilirim. İzleyin de öğrenin. Tabii. Yok, bu olmaz. Bu hiç olmaz. Of ya, koca ormanda işe yarar hiçbir şey yok. Vay, bu harika bir şey. Müthiş bir sanat. Bunu taklit etmeliyim. Tabii. Harika oldu. Tabii.
1: Bu ne dayı?
5: Birbirine yapışmış iki kulak.
4: Siz sanattan ne anlarsınız?
1: İyi de dayı, bu şey karavanın arkasına sığmaz ki.
4: Gel bakalım, giriyor mu, girmiyor mu? Girmiyormuş. Neyse, başarıya tek seferde ulaşılmaz. Dahi insanlar pes etmeden deneyenlerdir. Tabi. İşte bu.
5: Bu da olmaz dayı.
4: Nesi varmış?
1: Alanı verimli kullanmamışsın. Etrafında bir sürü boşluk kalmış.
4: Sorun yok. Sorun yok. Yine yaparız. Ne demiştim?
1: Dahiler asla pes etmez.
4: Tabii. Acaba mı? Deneyelim bakalım.
1: Sanatçı burada ne mesaj vermek istemiş acaba?
5: Sanatçı burada ne yapacağını bilememiş.
4: İlk defa haklısın yeğenim. Biyokomikli uzmanlığından istifa ediyorum. Doğayı taklit edecekmişsin de, teknoloji üretecekmişsin de. Bu ne ya? Çok saçma.
6: Öyle deme Zekicim. Belki de sen doğru yere bakmamışsındır. Allah'ın sanatı saymakla bitmez.
4: Ben pes ediyorum. Tabii.
1: Ama dayıcığım, dahiler asla pes etmez demiştin.

Dahilerin de bazen dinlenmeye ihtiyacı olabilir. Tabii.

0: Buldum, buldum.
1: Evet kızım, arılar en az malzeme ile en çok balı biriktirmek için altıgen şeklinde petekler yaparlar. Altıgenin her bir kenarı aynı zamanda diğer altıgenin de bir kenarını oluşturur. Böylece daha az malzeme kullanılır. Aralarında hiç boşlukta kalmaz.
2: Benim aklıma gelmişti.
3: Aferin Ökkeş, harika oldu.
4: Arılara da teşekkür etmek lazım anneciğim.
3: Evet, arılara da aferin.
5: Ama en çok da arılara bu sanatı öğreten, bize de bu aklı veren Allah'a teşekkür etmeliyiz.
3: Rabbimize bin şükür.
2: Allah yaratmış sanatlı çiçek, böcek, hayvanatı, iyi gözle kainatı, teknoloji kainatta. Bakmasını bilirsen icatları yaparsın sen. Benim gibi yanlış yere bakarsan göremezsin. Tabii.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Gülüş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Baba, bu işlemi neden yapıyoruz?
1: Toprak havalansın diye oğlum. Bu sayede verimliliği artar.
0: Anladım babacığım.
1: Çocuklar, gösteri yapacağımız köyün muhtarı arıyor. Ben onunla konuşurken siz bol bol muz yiyip kabuklarını toprağın üzerine atın.
0: Peki baba.
1: Alo. Efendim muhtar.
0: Abla, biz bu kadar muzu neden yiyoruz?
2: Babam kabuklarını havalandırdığımız toprağa atacağız dedi ya.
1: Çocuklar, muhtar ahali çok heyecanlı. Herkes dört gözle sizi bekliyor dedi.
2: Ne güzel.
0: Baba, biz bu muzları neden yiyip kabuklarını toprağa atıyoruz?
1: Muz kabuğundaki potasyum topraktaki mahsule iyi geliyormuş. Doğal gübre gibi.
0: Muzları mı gömeceğiz?
1: Hayır oğlum. Muzları yiyeceğiz, kabuklarını ekeceğimiz toprağın üzerine atacağız.
0: Ama baba, biri basarsa kayıp düşer.
1: İlahi Sefa, o senin dediğin anca dizilerde, çizgi filmlerde olur. Ben gerçek hayatta bir Allah'ın kulu görmedim muz kabuğuna basıp düşen. Ah!
2: Baba, iyi misin?
1: İyiyim kızım. Demek ki gerçekte de düşünebiliyormuş. Allah'tan toprağı belleyip yumuşatmıştık. Yumuşacık iniş yaptım. Garip. Şimdi senden bir şey rica edeceğim.
3: Buyur usta.
1: Bu akşam gösteri yapacağımız köydekiler çok heyecanlıymış. Dört gözle bizi bekliyorlar.
3: Ay ne güzel usta, ne güzel.
1: Ama bir sıkıntımız var.
3: Ay hayrolsun usta, hayırdır inşallah.
1: Ben biraz ihtiyatsız davrandım ve küçük bir düşme vakası yaşadım.
3: Aman usta, geçmiş olsun usta.
1: Sağ ol. Ayak bileğim birazcık acıyor. Bir doktora gidip göstersek iyi olur.
3: Hemen gidelim usta. Atla götüreyim ben seni.
1: Atla mı? Bizim atımız mı var garip?
3: Yok usta. Onu da nereden çıkarttın?
1: Atla götüreyim dedin.
3: Ay ilahi usta, düt düte atla da onunla götüreyim manasında dedim.
1: Gerek yok garip. Acer annen taksi çağırdı az önce. Biz beraberce hastaneye gidelim. Sen de çocukları al, gösteri yapacağımız köye gidin.
3: Aman usta, siz olmadan mı?
1: Evladım, siz önden gider hazırlıkları yaparsınız. Biz de muayene olur, hemen taksiyle geliriz yanınıza.
3: Tamam usta.
1: Ama çocuklara bir şey deme. Bana bir şey oldu sanıp korkmasınlar. Küçük bir şey ama tedbir alıp doktora göstermekte fayda var.
3: Ay, tabii usta. Tabip bilir. Tabip. Tabip.
1: Tekerleme gibi konuştum.
0: Garip abi, annem ve babam yokken ben neden önde oturamıyorum?
3: Olmaz Sefa, olmaz. Trafik kurallarına uygun değil Sefa. Arkada oturup emniyet kemerini tak, keyfine bak.
2: Annemler niye sonra gelecekler anlamadım ki ben.
3: Biraz işleri var Merve. Dedim ya, biz gidip hazırlıkları yapacağız, onlar sonradan gelecek diye.

0: Heybeli tiyatro köyümüzde. Meydan da toplaşalım.
1: Ali homurdanmaya başladı. Nerede kaldı annemler?
2: Bilmiyorum ki.
3: Usta, nerede kaldınız usta?
4: Röntgen çekmemiz gerek dediler garip. İşimiz uzadı. Hala hastanedeyiz.
3: Aman diyeyim usta. Sen iyisin ya.
4: İyiyim iyiyim. Tedbir amaçlı.
3: Usta, ahali homurdanıyor. Ne yapalım?
4: Siz başlayın oğlum. Size güveniyorum. Çıkın ve gösterinizi yapın. Üçünüz de bu işin üstesinden gelirsiniz.
3: Eyvallah usta. Eksik olma. Hadi arkadaşlar. Gün bizim günümüz. Abidin usta çıkın ve gösterinizi yapın dedi. İşleri uzamış.
2: Amanın, nasıl olacak ki?
1: Biz heybeli tiyatroyuz kardeşim. Bir şekilde üstesinden geliriz.
2: Peki o halde. Sahne kurduk, yaktık ışık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya martaval. Ey ahali, bu gece ne oynansın istiyorsanız yazın, heybeye atın da konumuz belirlensin.

0: iyilikle yaklaş.
1: Bugünkü konumuz bu oldu.
2: Eyvah, biz bu konuyu nasıl anlatacağız? Keşke babamlar gelebilseler.
3: Merak etme Sefa, hallederiz Sefa.
2: Ama konu çok zor abi.
0: Sefa, gözünde büyütme. Başaracağız.
2: Doğru söylüyorsun abla. Hadi deneyelim.
3: Aman, amanı. Şuna bakın, çitler devrilmiş.
1: Ne? Çitler mi devrilmiş? Şimdi gösteririm ben onlara.
3: Anacığım dur yahu, neye celallendin bu kadar?
1: Çitler devrilmiş dedin ya, ona celallendim. Ne olacak?
3: İyi de daha niye devrildiğini bilmiyoruz. Neden böyle öfkelendin ki?
1: Kesin Sefa Efendi'nin işidir. Bahçesini ekerken dikkat etmeyip devirmiştir çitleri.
3: Anacığım hadi sen eve git, taze ıhlamur kaynat.
1: O da nereden çıktı?
3: Sen dediğimi yap hele.
0: Peki.
3: Selamünaleyküm Sefa emmi.
2: Ve aleykümselam garip oğul.
3: Emmi, anam ıhlamur kaynattı. Ben de size getireyim dedim.
2: Allah razı olsun oğul. Ben de size geliyordum.
3: Bize mi? Hayırdır emmi?
2: Yahu dün gece çıkan fırtınayı duymadınız mı?
3: Yok emmi, ne fırtınası?
2: Sorma garip. Nasıl bir rüzgar koptu anlatamam sana. Evin çatısı uçacak sandım.
3: Deme.
2: Sonra dışarıdan patırtı sesleri geldi. Bir baktım ki rüzgar sizin çitleri devirmiş.
3: Ya. Ha, demek rüzgar devirdi.
2: Evet. Benim de bugün pek bir işim yok. Boştayım. Geleyim de çitleri onarmana yardım edeyim diyecektim.
3: Allah razı olsun emmi.
2: Cümlemizden oğul. Hadi ıhlamurlarımızı içelim de beraberce onaralım çitleri.
3: Oh, Allah razı olsun Sefa emmiden.
0: Amin. Yardım etti de kolayca onardık. Allah senden de razı olsun oğlum. Beni büyük bir hatadan döndürdün.
3: Cümlemizden anacığım, cümlemizden.
0: Gidip güzellikle yaklaşmak dururken hemen çıkışmayı düşündüm. Allah affetsin.
3: Üzme kendini anacığım. Ben seni bilmez miyim? Sen gidip de kimseye...

0: Çıkışmazsın.
1: Öyle mi dersin oğul?
0: Tabii ya anacığım. Her durumda güzellikle, iyilikle yaklaşmayı bana sen öğretmedin mi?
1: Doğru. İyi düşünmekten, iyi davranmaktan, iyilik yapmaktan, iyilikle yaklaşmaktan şaşmamalı bir Müslüman.
0: Tabii ya. Rabbimiz de bize bunu öğütlemez mi?
2: İyilik eden iyilik bulur buyurulmuş. Kavgadan, tartışmadan kimseye yarar gelmez.
1: Öfkeyle kalkan zararlı oturur hali. Siz siz olun, her daim iyilikle yaklaşın. İyiliği paylaşın.

0: Çok korktum ama üstesinden geldik. Ahali gösteriden çok memnun ayrıldı.
1: Evet.
2: İyi. Tamam usta, tamam. O halde direkt evde buluşuruz. Tamam. Arkadaşlar, ustayla görüştüm şimdi. İşleri düşündüklerinden daha uzun sürmüş. Hepimizden özür diledi.
3: Oyunun iyi geçtiğini söyledim, çok sevindi.
2: Onlar şimdi eve geçiyorlarmış. Evde buluşacağız.
0: Bakın ne diyeceğim. Annem ve babam artık emekli mi olsa? Biz üçümüz çok iyi bir ekip olduk. Gayet iyi idare ederiz.
1: Abartma istersen Sefa.
2: Ay Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bizim onlara her zaman ihtiyacımız var.
0: Biz üçümüz gayet iyi bir ekip olduk ama ekibin bir sorunu var.
1: Neymiş o?
0: Kimse şakadan anlamıyor. Şaka yaptım yahu. Şaka.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Sağ robot kol.
1: Sol robot kol.
0: Şimdi de yazılımı halledelim. Abla, ben çok yoruldum ya. Sen devam eder misin?
1: Kodlama neredeyse bitti. Yemek listesinde yazdık mı bu iş tamamdır. Mantar çorbası. Su böreği.
0: Abla, lahmacun da yaz, lahmacun da.
1: Lahmacun.
0: Döner yaz abla, dönersiz olmaz.
1: Döner. Ne oldu Yavuz? Nereye? Sadece kendi sevdiklerinizi yazıyorsunuz. Benim sevdiğimi yazmıyorsunuz.
0: İstediğini söyle, onu da yazalım Yavuzcum. İstediğimiz kadar yemek ekleyebiliriz sisteme.
1: Benim istediğim Beçel.
0: Hiç tahmin edemeyeceğimiz bir istekte bulundun kardeşim. Çok şaşırdık gerçekten.
1: Ben böyleyim. Şaşırtmayı severim. Beçel. İşte bu kadar.
0: Deneyelim bakalım.
1: Yaşasın, çalışıyor.
0: Şimdi de elini hareket ettir abla. Maşallah, pervane gibi.
1: Peki kollavı nasıl çalışacak? Bu iş tamamdır. Başardık. Yaşasın.
0: İşte bu kadar. Harikayım.
2: Başardık. İşte bu kadar. Tommy. Ne yapıyorsunuz bakayım burada? Neyi kutladık biz şimdi? Bunlar mı? Ya da kim? Atölyeme ele geçirmeye çalışan bir uzaylı gelmiş. Yusuf, senin arkadaşın mı bu?
0: Hayır.
2: Çok ayıp. Söyle kendine başka atölye bulsun. Benim işim gücüm var. Tabii.
1: Yeni bir icat yaptık dayı.
2: Güzel espriydi. Komik çocuk seni. Hadi senin kim bu?
1: Sen lokantaya gitmiyor muydun?
2: Evet, gidiyordum.
0: Çok erken döndün.
2: Evet, yolda karnım acıktı. Aç karnına lokantaya gidilmez dedim.
1: Lokantaya açken gitmiyor muyduk?
2: En iyisi evde karnımı doyurayım. Sonra giderim.
1: İlginç bir yaklaşım olmuş. Lokantacılar bu fikri hiç sevmeyecek.
2: Hadi bakalım. Kim yardımcı aşçı olmak ister?
1: Aşçı başının kim olduğuna bağlı.
2: Tabii ki ben.
1: O zaman ben istemem dayı.
0: Ben de.
1: Ben de.
2: Niyeymiş o? Ben dünyanın en büyük aşçısıyım. Benim yardımcım olmak için insanlar kapıda kuyruk oluşturuyorlar. Tabii. Nereye gidiyor bu ya?
1: Hani dayı? Neredeler?
2: Yani çağırsam kuyruk oluştururlar. Ama ben çağırmıyorum. Niye?
1: Niye?
2: Bu şerefi yeğenlerime vermek için.
1: Dayıcığım, bence bu şerefi ailemizin dışındaki insanlarla da paylaşalım.
2: Olmaz. Hadi gelin de güzel bir menemen yapayım size.
1: Menemen mi? Olamaz.
0: Dayıcığım, en son yaptığın menemeni hala unutamıyoruz.
3: Unutulmaz bir lezzetti değil mi?
1: Vallahi lezzetini bilemiyoruz. Sadece sen yemeye çalışmıştın.
2: Tamam o zaman. Çubuk makarna yapayım.
0: Bununla mı yiyeceğiz?
2: Yoo, vantilatör bir kere. Çok da güzel serinletiyor.
1: Dayıcığım.
2: Zeynepciğim.
1: Bu akşam yemeği başkası yapsa olur mu?
2: Ne? Aşçı mı tuttunuz yoksa?
0: Öyle de denebilir.
2: Kim?
1: Kim değil, ne?
2: Hasbinallah. Bilmece gibi konuşmayın.
1: Tamam, açıklıyorum. Sıkı dur. Biz bir yemek yapma robotu icat ettik. Adını da ben koydum.
2: Neymiş?
1: Aşbot. Yemek anlamında aş ve robotun botunu birleştirdim.
2: Ben alsam zebot koyardım.
1: Ama sen yapmadın ki.
2: Aman canım. Zaten çalışmaz bu. İki tane kol. Buna yazılım yüklemeliydiniz.
0: Yükledik.
2: Ne? Yasulum da etmez. Yemek tariflerini de yüklemeliydiniz. Tabii.
1: Yükledik. Uzay böveği bile yapıyor. Merak etme dayıcığım, her şey tamam. Çünkü biz dünyanın en iyi mucidinden öğrendik.
2: Kimmiş o benden habersiz benim yendirme ders veren mucit?
1: Sensin.
2: Ben mi?
0: Evet dayı, senden öğrendiklerimizi de yaptık.
2: Öyle desenize. Ben de diyorum bu robot nasıl bu kadar güzel görünüyor diye.
1: Deneyelim mi?
2: Deneyelim. Hadi bismillah.
1: Malzemeleri koyalım. Domates.
0: Biber.
1: Soğan. Yumurta.
0: Tuz ve baharatlar. İşte bu kadar.
2: Hadi Zeynep, bas düğmeye, çalışsın.
1: Düğme yok dayıcığım.
2: Tabii düğmeyi unuttunuz. Onu da ben takayım bari. Afacanlar sizi.
1: Yok dayıcığım, sesli komut sistemi koyduk.
2: Yani. O da olur tabii.
1: Aşbot, menemen yap bize.
4: Emredersiniz. Oh. Menemen tarifi alınıyor. İşlem başlatıldı.
2: Bıçak yavaş.
0: Dayıcım, acelemiz yok. Yavaşlık iyidir.
2: Olmaz böyle. Zeki'nin öğrencilerine yakışır bir robot değil bu. Tabii. Merak etmeyin. Duyunuz bu sorunu da çözer.
1: Gitti güzelim icat.
0: Dayıcım, ne olur bırak yavaş yavaş yapsın.
2: Tek sorun yavaşlık değil ki. Buna biraz insani özellikler de eklememiz lazım. Zeki güncellemesi yükleniyor. Şimdi zin.
4: Soğan doğrama işlemi başladı.
2: Menemen soğansız olur bir kere.
4: Hayır, tarife göre soğanlı.
2: Soğansız.
4: İşime karışma.
2: Ama canım, gören de çok önemli bir iş yapıyor sanır.
4: Kolaysa sen yap.
0: Eyvah, robotu çıldırtacak.
2: Yaparım, hem de kuralını yaparım.
4: Git başımdan.
2: Burası benim laboratuvarım. Asa sen git.
4: Git başımdan dedem.
2: Gitmezsem ne olurmuş?
4: İşte bu. Tabii.
2: Zekiyim ben, zekiyim.
4: Hazla. Tabii. Bunu da al. Tabii.
2: Çocuklar, harika bir fındık kıracağı yapmışsınız. Tebrik ederim.
1: Mahvetmeden önce yemek robotuydu.
2: Öyle demeyin ya. Bu da işe yarar. Fındıkçılara satsak bunu var ya. Zengin oluruz. Gelin hadi. Bu konuyu bir daha düşünün. Toplantı yapalım.

0: Hay Allah. Sıkışmış kapı. Menteşesini değiştirmek lazım.
1: Vay dede. Buraya girmeyeli çok oldu. Yeni malzemeler gelmiş.
0: Benim emektar otomobilim motoru. Üstünde bir deney yapıyorum da.
1: Nasıl bir deney?
0: Yakıt tüketimini azaltacak bir yöntem geliştirmeye çalışıyorum.
1: Ya Allah işini rast getirsin dedem. Ne kadar az yakıt tüketirsek o kadar iyi.
0: Öyle. Biz bu dünyadan alacağımızı aldık. Gücümüz yettiğince de vermeye gayret ediyoruz. Çelebi ile Cimcime'ye güzel bir dünya bırakmak lazım. Öyle değil mi?
1: Dünya zaten çok güzel dede. Ve ben de bütün güzelliklerini görmek istiyorum.
0: Göreceksin evlat. Ve sen de başkalarına göstereceksin. Sana boşuna Çelebi ismini vermedik.
1: Gezgin Çelebi.
2: Evet.
0: Şu aküyü bulamazsak su deposunun bakım işi uzayacak.
1: Ben şimdi bulurum. Akü nasıl bir şeydi?
0: Al bak evladım. Bizimki şu modelden olacak.
1: Galiba buldum dede. Aa, ne güzel. Bu nedir?
0: O soba bana aile yadigarı.
1: Soba mı bu? Sanat eseri gibi.
0: Öyle. Eskiden herhangi bir nesnenin işe yaraması kadar güzel olması da icap ederdi.
1: Şimdilerde kalmadı bu zarafet dede.
0: İlahi çocuk. Ama hala iyi ustalar var evlat. Onların da hakkını teslim etmek lazım. Sana yaptırdığımız çalışma masası da sanat eseri sayılır.
1: Hakkın var dede. Çalışma masam o kadar güzel ki. Güzelliğini seyre dalıyorum. Ödevlerim gecikiyor.
0: Hadi oradan. İşte buldum.
1: Yardım edeyim dedem.
0: Hay Allah. Gel. Kapı şimdilik burada yatsın. Su deposunun işi bitince kapının menteşesini de tamir ederiz.
1: Tamam dede.
0: Eyvah! Cimcime ambarın kapısını açık görmesin.
1: Merak etme dede. Cemre dün gece uyuyamamış. Ne kadar ısrar ettiysem de kalkmadı.
0: Öyle mi? Neden uyuyamamış ki Cimcime?
1: Bebeği uyutmamış. Bütün gece yok yemek istemiş, yok boya yapalım demiş, yok evcilik oynayalım demiş.
0: Dur evlat, güldürme. Taşıyamıyorum karnımı tutmaktan.
1: Gel sallayayım seni bahçede dedim. Ben ruhumda sallanabiliyorum. Gerek yok dedi.
0: Dur güldürme yahu.
2: Senin yüzünden uykusuz kaldım yavrucuğum. Bugün sana oyun yok. Ağlamakla her istediğini elde edemezsin. Ben denedim. Olmuyor öyle bir şey.

0: seni masal diyarı olmalı. Hay Allah. Dedemle abim bana sürpriz yapmak istediler galiba. Buraya girmeyi çok istiyordum. Rüyalarım gerçek oldu. Aha! Rüyamda mıyım yoksa? Ya! Rüyanın tadını çıkar. Aa! Bebek evi.
1: Şu ambarın kapısını hallettik mi? Bir seyahati hak ettik demektir.
2: O iş kolay dede. Cemre uyuyor çok şükür. Ambarı da halleder, yollara düşeriz.
0: Uyanmış mı benim güzelim? Ah yavrum, ben seninle ne yapacağım? Bu üstünün başının hali ne?
2: Cemre ambarı görseydi kesin onu da bebek evine çevirirdi dede.
0: Ah abi, ambarı neden bebek evine çevireyim ki? Burada zaten bir bebek evi var.
3: Bebek evi mi? Vay başıma gelenler.
0: Senin başına gelmedi ki anne.
1: Kaç kaç kaç.
0: Bütün kirler benim başıma geldi.
2: Sobanın kiri nasıl olur da öyle boyar ki dede? Aklım almıyor.
1: O boya değil evladım. İs mürekkebi.
2: İs mürekkebi mi?
1: Evet. Hat sanatında kullanılan ve isten yani dumandan elde edilen mürekkeptir.
2: Peki is neyden elde ediliyor?
1: İlahi çocuk. İsi bezir yağı, neft yağı, zeytinyağı, çırağı, gaz yağının ya da sobada olduğu gibi odunun yakılmasıyla elde etmek mümkündür.
2: Vay, çok ilginç.
1: Asıl ilginç olan ne biliyor musun? Bir cami düşün. Mimarı onu öyle bir tasarlar ki kandillerden çıkan duman hava akımlarıyla o caminin bir yerinde toplanır ve mürekkep olarak depolanır.
2: Mimar Sinan! Rota belirlendi.
1: Mimar Sinan'ın kafalık eseri Süleymaniye Camii.

0: İşte bu ya, Muhteşem Süleymaniye Camii.
1: Muhteşem Süleymaniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1551-1557 yılları arasında Mimar Sinan'a yaptırılmıştır.
0: Etraftaki yapılar da camiyle yapılmış değil mi dede?
1: Evet evlat, burası muazzam büyüklükte bir...
0: Külliye!
1: Güzel! Süleymaniye Külliyesi'nin içinde tıp fakültesi de dahil bir medrese...
0: Yani üniversite.
1: Hastane, kütüphane, sıbyan mektebi, hamam, imaret, hazire ve dükkanlar bulunmaktadır. Mimar Sinan ayrıca külliyedeki tablhanenin yani düşkünler evinin altına da bir sarnıç yaptırmış ve yağmur sularının orada depolanmasını sağlamıştır.
0: Mimar Sinan her şeyi düşünmüş dede.
1: Öyle.
0: Neden 4 minaresi var peki?
1: Kanuni İstanbul'un fethinden sonraki 4. padişah olduğu için. Ayrıca minarelerdeki toplam 10 şerefe de 10. padişah olmasını temsil ediyor.
0: Mantıklı. Uf, kubbeye bak.
1: O kubbe aynı zamanda sesi tutma işlevi görüyor, biliyor musun?
0: Nasıl yani?
1: Burası çok büyük bir cami. İmamlar ve müezzinler yüzlerce kişilik cemaate nasıl seslerini duyuracaklar? Koca Sinan bunu da düşünmüş.
0: Çok güzel.
1: Kubbenin tasarımı sayesinde ses uzun süre havada asılı kalıyor. Yani kubbe adeta hoparlör vazifesi görüyor.
0: Harika! Çok güzel.
1: Merak ediyor musun?
0: Neyi?
1: Mürekkep odasını.
0: Elbette! gerçekten de mürekkep. Bu nasıl olabilir dede?
1: Burası is odası. Eski zamanlarda camiler mum ve kandillerle aydınlatılıyordu. Bu oda yanan mum ve kandillerin isini toplayıp mürekkebe dönüştüren ve tamamen doğal havalandırma ile çalışan bir baca sistemiydi. Bu camide 4000'den fazla kandil kullanıldığı rivayet edilir.
0: Onlardan yayılacak isle caminin her tarafı kirlenmez mi dede?
1: İşte bu havalandırma sistemiyle hem mabedin kirlenmesi önleniyordu hem de elde edilen mürekkep bilinen en kıymetli türdendi.
0: Neden kıymetli?
1: Bu mürekkep o kadar güçlü ki yazıldığı kağıt durdukça duruyor, asla silinmiyor.
0: Ya.
1: Tabii. Hatta bu dayanıklılığı sebebiyle resmi evrakta, padişah fermanlarında bu mürekkep kullanılırdı.
0: Ya dede, nasıl da her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüşler.
1: Aynen öyle.
0: Ne kadar büyük dede. Tam Kanuni Sultan Süleyman'a ve Mimar Sinan'a yakışan bir cami. Onlar kadar büyük.
1: Hakkın var evlat. Bu cami Osmanlı'nın en ihtişamlı döneminin mimarideki imzası gibi.
0: Sanki hiç silinmeyecek gibi. Çok güçlü bir imza.
1: Ne güzel söyledin evlat. Bugüne kadar silinmemiş, bundan sonra da silinmez Allah'ın izniyle.
0: Silinmemiş derken?
1: Biliyorsun depremlerde bütün yapıların yıkılma veya hasar alma riski vardır. Süleymaniye Camii bugüne kadar 100'den fazla deprem gördüğü halde yapıda tek bir çatlak bile oluşmamış.
0: Gerçekten mi? İnanılmaz. O zaman biz de bir duayla bu imzanın üstünden geçelim dede. Dünya döndükçe dursun bu kubbe.
1: Hay yaşa. Amin.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Bugün güneş bizi takip ediyor baba.
1: Hı? Nasıl yani?
0: Nereye gitsek peşimizde. Oturduğum yerde sucuk gibi kızardım.
1: Doğu Akdeniz'e doğru gidiyoruz. Burada güneş kendini daha fazla hissettirir. Ama sana bir güzellik yapabilirim.
0: Nasıl bir güzellik?
1: İşte böyle.
0: Ben neden akıl edemedim? Yaşa baba. Oo, mis gibi gölge oldu. Artık ihram kurallarını serin serin çalışabilirim.
1: Sahi nasıl gidiyor? Öğrenebildin mi?
0: Bazılarını öğrendim ama çoğu aklımdan uçup gidiyor.
1: Ne yapsak acaba? Tamam, buldum. Prova yapmaya ne dersin?
0: İhramlı gibi mi davranayım yani?
1: Evet, pratik yapmanın zihnine yardımı dokunabilir.
0: Tamam, duydun mu Zemzem? İhram provası yapacağım.
1: İleride bir satıcı var. Şalgam satıyor galiba.
0: Alalım mı baba? Ne olur alalım, çok susadım.
1: Alalım tabii. Kolay gelsin hemşerim. Soğuk şalgamın var mı?
2: Olmaz mı efendim? Hem de buz gibi.
0: Ay, hemen içelim.
2: Al bakalım delikanlı. Sen susamışsın belli.
0: Sıcaktan kavruldum amca.
1: Elhamdülillah, çok iyi geldi.
2: Afiyet olsun. İsterseniz yanınıza da alın. Böylesini her yerde bulamazsınız.
1: Haklısın. Ver bir tane bakalım.
0: Biz Filfil'e bindik baba.
1: Geliyorum oğlum. Hay Allah. Yol amma bozukmuş.
0: Biz halimizden memnunuz baba. Trambolinde gibiyiz değil mi Zemzem?
1: İlahi oğlum, nereden aklına geliyor? Trambolinmiş. Ne yapıyorsun Murat?
0: Bir yudum daha şalgam içeceğim baba. Yine susadım.
1: Düz yola çıkalım da öyle iç. Şimdi üzerine dökülebilir.
0: Dökmeden içebilirim. Aa, olamaz. Üstüm battı.
1: Ah be Murat, dedim sana.
0: Çok özür dilerim baba.
1: Tamam, dert etme. Olur öyle şeyler. Diyeceğim ama bir sorunumuz var.
0: Ne oldu baba? Yoksa Filfil mi bozuldu?
1: Hayır oğlum. Temiz kıyafetimiz kalmamış.
0: Biz de ihram giyelim. Zaten prova yapmıyor muyduk?
1: İyi fikir, fakat buna şimdilik gerek yok. Annen sırt çantana yedek kıyafet koymuştur.
0: Aa, varmış. Düşünceli annem benim.
1: Oğlunu tanıyor.
0: Ama baba.
1: Hadi hadi, çabucak üzerini değiştir de kirli kıyafetleri yıkayacak bir yer bulalım.
0: Maalesef burası da kapalı.
1: Hay Allah. Sonbahar mevsimi gelince yaylacılar evlerine gidiyor.

0: etmiş anlaşılan.
1: Deterjan bulamazsak kıyafetleri nasıl yıkayacağız?
0: O halde eski yöntemlere başvuracağız.
1: Eski yöntemler mi? Ne ki onlar?
0: İzle ve gör. Abdullah Usta tamir işlerinde olduğu gibi çamaşır yıkamada da bir numara.

0: Abdullah Usta tüm kirlere meydan okumaya geldi.
1: Kirlerin sopadan korktuklarını bilmiyordum babacığım.
0: Gül bakalım gül. Getir bagajdan kirlileri de nasıl kaçırıyorum izle.
1: Zemzem, bu çamaşır işi çok maceralı olacak gibi. İşte getirdim babacığım.
0: Harika.

0: Aa, çok acayip. Hiç böyle çamaşır yıkandığını görmemiştim.
1: Biz çocukken anneannemler dere kenarında çamaşırları böyle yıkardı evlat.
0: Ben de yapayım mı baba? Ne olur.
1: Dur şunu bitireyim de.
0: Hay Allah, kırıldı.
1: Tüh, gitti güzelim sopa.
0: Biz zemzemle yenisini buluruz.
1: Gerek yok oğlum. Sopa çok uzundu zaten. Yarısı bile işimizi görür. Gel biraz da sen korkut kirleri.
0: Geldim. Gidin bakalım lekeler. Kaybolun.
1: Çok korktular, çok.
0: Tertemiz yapacağım. Eyvah! Ne yapacağız baba?
1: Onu sonra tamir ederiz. Hemen diğerine geç.
0: Olamaz! Bütün kıyafetlerimiz gitti baba.
1: İhramlarımız da.
0: Siz de çok oldunuz ama kirliler. Ben sizi yakalamayı bilirim.
1: Dur oğlum, nereye?
0: Yakalayacağım onları baba.
2: Kaç saat oldu? Gelen giden yok. He? Bu da ne? Allah Allah. İşte nihayet. Nereden geliyor bu kıyafetler yahu?

0: Ah, hay Allah, İhram bu. Anlaşılan acemi hacılar çamaşır yıkıyor. Aman evlat, yavaş.
1: Yavaşlayamam amca, kaçıyorlar.
0: Sakin ol evlat, kim kaçıyor?
2: Kusura bakmayın, bizim çamaşırlar dereye kaçtı da onları yakalamaya çalışıyoruz.
0: Benim bugünkü nasibim de onlar. Balık yerine bir kova dolusu hacı yolcusu kıyafetleri tuttum bugün.
1: İhramlardan mı tahmin ettin hacı yolcusu olduğumuzu?
0: Evet. Hatta bir tahminde daha bulunayım. Yoruldunuz ve karnınız da acıktı. Öyle değil mi?
1: Evet, bu da doğru.
0: O hadi buyurun, bize gidelim. Allah ne verdiyse birlikte yeriz.
2: Eline sağlık Tahsin amca. Hem ısındık hem doyduk. Hem de çamaşırlarımız yıkandı.
0: Afiyet şifa olsun Abdullah. Makine yıkadı, siz de astınız. Murat, zemzem gagasına göre bir şeyler buldu mu?
1: Zemzem aç kalmaz Tahsin amca. Yediği kuş kadar bir şey zaten.
0: Doğru.
1: Oh, çok yemişim. Elhamdülillah. Elimi nerede yıkayabilirim Tahsin amca?
0: Lavabo kapının arkasında.
1: Baba, bir anda hatırladım provada olduğumu. İhramlıyken kokulu sabun kullanabilir miyim?
0: İhramlı mı?
2: Murat, ihram kurallarını öğrenmek için prova yapıyor Tahsin amca.
0: Öyle desene, kokulu sabun olmaz. Bende kokusuz sabun var. Onunla yıkarsın elini.

0: Şey Zemzem, ne gördün yine? Korktun mu sen? Gel bana. Zemzem dur. Çekme saçımı, canım acıdı.
1: Yalnız ihramlıyken öfkemize hakim olmalıyız Muratçığım.
0: Aa, evet, bu da bir kuraldı. Unutmuşum. Zemzem, canım kuşum benim.
2: Neyse ki Zemzem ihramlı değil. Aksi halde ihramlıyken hiçbir canlıya zarar verilmez.
0: Hiçbir canlıya zarar verme. Öfkene hakim ol. Kötü söz söyleme. Peki ihramlıyken neden bu kurallara uymalıyız?
1: Çünkü evlat, ihram kuralları hayat boyu hiçbir canlıya zarar vermemenin, iyi davranışlar sergilemenin provasıdır.
2: Bu eğitimden geçen Müslümanlar normal hayatlarında da faydalı insan olmayı öğrenirler.
0: Hiç böyle düşünmemiştim. Tahsin amca, sen hiç hacca gittin mi?
1: Hem de defalarca gittim çok şükür. Yıllar önce otobüslerle hacca gidiliyordu. Ben de otobüslerden birinin şoförüydüm.
0: Gerçekten mi?
1: Gerçek tabii. Hatta gelin size otobüsümü göstereyim. Hı? İşte benim can yoldaşım. Ne zorlu yıllar atlattık birlikte.
2: Siz gideli bayağı zaman olmuştur Tahsin amca. Ona rağmen çok iyi görünüyor.
0: Belki tekrar gidersiniz Tahsin amca.
1: İnşallah evlat. Can yoldaşımı karavana çevirip çoluk çocuk doluşup gitmeyi istiyorum. Kabe'ye ulaştığınızda bana da dua edin, tekrar nasip olsun.
2: İnşallah Tahsin amca, inşallah.
0: Canım Kabe'm, bizim sana ulaşmak için önümüzde upuzun bir yol var.
2: Evet, uzun ve maceralı bir yol.
0: Birlikte yeni maceralar yaşamaya hazır mısın Zemzem?

0: Bak küçüğüm, nadir kuşumu iyi izle.
1: Tik.
0: O sana ne yapman gerektiğini gösterecek.

0: korkuyor musun?
1: Tik! Tik!
0: Daha önce hiç bu kadar yüksekten uçmamıştın. Haklısın. Hatırlıyor musun Nadir? Sen de çok endişelenmiştin ilk uçuşunda.
1: Korktu! Korktu! Tik!
0: Ama sonra cesaretini toplayıp uçmayı denediğinde bunun sandığın kadar zor olmadığını anlamıştın. Senin için de geçerli bu küçüğüm. Eminim sen de başaracaksın. Hadi gel, bir daha deneyelim.
1: Yüksek, yüksek, tik.
0: Ha? Masala ne dersiniz?
1: Tik tik.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, lokum isminde bir kuş yaşarmış. Tatlı mı tatlı lokum kuşun bir sıkıntısı varmış. Neymiş dersiniz lokumumuzu üzen derdi? Lokum uçamıyormuş. Daha doğrusu uçmaya korkuyormuş. Herkes uçamayan kuş mu olur diye onunla alay ediyormuş. Lokum hem uçamadığı için hem de kimse onu anlamadığı için üzülüyormuş. Lokum sürekli uçuş denemeleri yapıyormuş. Ağaç dalları fazla yüksekmiş. Belki daha alçak bir yerden uçmayı denemeliymiş. Bir gün nehir kenarına gitmiş, bir taşın üzerine çıkmış. Kanatlarını açmış, tam uçacakken içini bir korku kaplamış. Yapamayacağım deyip vazgeçmiş. Tam o sırada ne olmuş biliyor musunuz? Altındaki taş hareket etmiş. Taş mı? Elbette taş hareket etmemiş. Aslında ortada taş filan da yokmuş. Sadece lokum küçük kurbağayı taş sanmış. Kurbik'le dostlukları da işte böyle başlamış. Kurbik kurbağaymış. Lokumsa bir kuş. Her ne kadar türleri ve görüntüleri farklı da olsa kurbik'le lokumun yaşadıkları aynıymış. Lokum nasıl bir kuş olmasına rağmen uçamıyorsa, kurbik de bir kurbağa olmasına rağmen yüzemiyormuş. Lokum uçmaya, kurbik yüzmeye korkuyormuş. Bu yüzden kimse onları anlamıyormuş. Birbirleri hariç. Onlar birbirlerini çok iyi anlıyorlarmış. Bu iki iyi dost zaman zaman birbirlerine korkularını yenme konusunda yardım etmeye çalışmış. Bir gün lokum nehire girmiş. Suyun içinde olmak çok eğlenceliymiş. Niyeti kurbiki cesaretlendirmekmiş. Başka bir günde kurbik çok yukarılara zıplayarak lokuma yüksekte olmanın sandığı kadar korkunç olmadığını göstermek istemiş. Ama pat, tüm bu çabalar boşaymış. Kurbik de lokum da

bir türlü korkularını yenememiş. Günler böyle geçmiş. Dereler şırıldamış, kuzular melemiş derken ormanda acı bir ses işitilmiş. Kaçın! Yangın var! İmdat! Küçücük böcekler, süslü kelebekler, paytak paytak ördekler, tüm hayvanlar korkuyla kaçışmaya başlamış. Herkesin derdi canını kurtarmakmış. Ama yangın büyürse ormandan geriye bir şey kalmayacakmış. Canım çam ağaçları tutuşmuş, yeni meyve veren böğürtlen çalıları alev topuna dönüşmüş. Hayvanlara ev, insanlara nefes olan orman kül olmak üzereymiş. Lokumla kurbik olan biteni öylece izleyemezmiş. Bir şeyler yapmaları gerekmiş. Yoksa her şey için çok geç olabilirmiş. Bulabildikleri kadar çok kap bularak başlamışlar işe. Nehir kenarına gitmişler sonra acelece. Kurbik almış kabı, atlamış suya birdenbire. Korkusunu unutmuş ormanı ve hayvanları düşününce. Lokum durur mu? O da üzerine düşeni yapmış. Almış su dolu kapları gagasına, havalanmış sonra boşaltmış yangına. Sonra ne mi olmuş? Yangın lokumla kurbikin çabalarıyla zor da olsa sönmüş. Onların cesareti ormanı yok olmaktan kurtarmış. Tüm hayvanlar bu iki iyi kalpli dosta minnettarmış. Ve bir şey daha. Kurbik ve lokum ormanı kurtarırken diğer taraftan korkularıyla da yüzleşmiş. Artık kurbik yüzebiliyor ve lokum da uçabiliyormuş. Korkularımızı yenmenin yolu kendimize inanmak ve cesur olmakmış. Bu masal da burada bitmiş. Peki bizim küçük kuşumuz şimdi bir daha denemek ister miymiş? Tick, tick, tick, tick, tick.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Ayşe, önünde ağaç var.
1: Ne yapayım?
0: Sesime doğru gel. Trene dikkat et.
1: Ne? Tren mi?
0: Evet. Karınca treni bunlar.
1: Çuf çuf, çuf çuf, çuf çuf, çuf çuf.
0: Önünde taş var. Şimdi de önünde bir çiçek var.
1: Daha ne kadar bu şekilde yürüyeceğim?
2: Az kaldı kızım. Birkaç adım daha.
0: Şimdi gözlerini açabilirsin.
1: Aa, kardan adam.
2: Sen çok istiyorsun diye yaptık Rıfkı'yla.
1: Çok teşekkür ederim. Yumuşacık, pamuk gibi. Ben kar topu oynamayı da çok istiyordum ama.
0: Belki kardan adamın yanında kar topu da vardır.
1: Öyle mi? Bunlar da pamuk gibi. Yumuşacık.
0: Vuramadık ki. Vuramadık ki. Vuramadık ki.
1: Çok acımadı değil mi?
0: Hayır, acımadı da. Ama boyun yuma. Affedersin, kartopu beni biraz hapşırttı.
1: Bu yün yumakları da beni çok eğlendirdi.
0: Aynı zamanda seni biraz yordu galiba.
1: Evet. Ben dinlenirken sen de bana bir hikaye anlatır mısın?
0: Elbette anlatırım. Ayşe, lapa lapa yağan karın altında kar topu oynarız. Ya da sevimli bir kardan adam yapıp eğlenceli vakit geçiririz, değil mi?
1: Evet, ben kardan adam yapmayı da kar topu oynamayı da çok severim.
0: Peki, yeryüzüne inen bir kar tanesi olsaydın ne yapardın?
1: Yeryüzüne inen bir kar tanesi mi? Düşünüyorum ama aklıma hiçbir şey gelmiyor ki.
0: İstersen bu sorunun cevabını hikayenin içinde arayalım.
1: Tabii ki isterim.
0: Her kış mevsiminde kar taneleri yeryüzüne iner. Bunların kimi dağlara, kimi bahçelere, kimi de ev ve sokakların üstüne düşer. İşte böyle bir kış mevsiminde gökyüzünden inen kar taneleri kendi aralarında konuşuyorlarmış. İçlerinden biri, bir çiçeğin yapraklarına kelebek gibi konmak istiyorum demiş.
1: Demek ki bu kar tanesi çiçekleri çok seviyormuş.
0: Bir başkası,
3: kar topunun içinde yuvarlanmak istiyorum diye bağırmış.
1: Ay, bu kar tanesi de benim gibi oyun oynamayı çok seviyormuş.
0: Bir kar tanesi de,
3: ben bir okulun penceresine yavaşça inip çocukların dersini dinlemek istiyorum demiş.
1: Ben de ders dinlemeyi çok seviyorum.
0: İşte kar tanelerinin her biri düşüncelerini böyle dile getirirken tombul bir kar tanesi de heyecanla söze girmiş ve
3: ben de bir çocuğun ellerine düşüp kaymak istiyorum demiş.
1: Hani sen bana bir soru sormuştun ya.
0: Evet.
1: Şimdi o sorunun cevabını vermek istiyorum. Eğer ben de yeryüzüne inen bir kar tanesi olsaydım, tıpkı o tombul kar tanesi gibi bir çocuğun eline düşüp kaymak isterdim.
0: Tombul kar tanesinin bu fikrini çok beğendin galiba.
1: Evet.
0: Bu fikir diğer kar tanelerinin de hoşuna gitmiş. Kar taneleri yavaşça yeryüzüne inerken bir çocuğun açık pencereden ellerini gökyüzüne doğru uzatıp gülümsediğini fark etmişler.
1: İşte böyle mi?
0: Evet. Bu çocuk kar yağdırdığı için Allah'a teşekkür ediyormuş.
1: Tamam, anladım. Dua ediyormuş. Ben de sofradayken hep şöyle dua ederim. Allah'ım, sağlık, doğruluk ve iyi huylar ver bana. Yemezsem büyüyemem, büyüyemezsem okuluma gidemem.
0: Çok güzel bir duaydı.

0: Anlattığın hikaye de çok güzeldi.
1: Henüz bitmedi ki. Tombul kar tanesi ve arkadaşları önce açık pencereden ellerini uzatıp gülümseyen o çocuğun eline teker teker düşmüşler. Sonra da peş peşe kaymaya başlamışlar. Tıpkı oyun parkındaki kaydırakta oynayan neşeli çocuklar gibi eğleniyorlarmış. Kar taneleri üst üste yığılmış. O sevimli çocuk da onları minik toplar haline getirip pencerenin kenarında çok güzel bir kardan adam yapmış.
0: Ay çok güzel. Sonra ne olmuş?
1: Çocuk içeriden bir avuç buğday getirip bunları kardan adamın etrafına dökmüş. Sonra da yatağına uzanıvermiş. Tombul kar tanesi,
2: ne güzel, hepimiz buğday gibi kokmaya başladık diye sevinmiş.
1: Diğer kar taneleri de bir avuç buğday ne işine yarar ki demişler.
0: Bence bir avuç buğday kışın yiyecek bulmakta zorlanan kuşların çok işine yarar.
1: Aferin sana Ayşe. İşte o kuşlar da birer ikişer pencerenin kenarına gelmişler. Kimi de kardan adamın üstüne konmuşlar. Kuşlar buğdayları yiyerek karınlarını bir güzel doyurmuşlar. Sonra sevinçle öterek çocuğa teşekkür etmişler. Sevimli çocuk kuşların cıvıltısını dinleyerek uykuya dalmış. Kar taneleri ise üzerlerine düşen diğer kar taneleriyle daha da çoğalmış. Öyle ki yeryüzünü beyazdan bir örtü kaplamış. Bu örtünün üstünde yiyecek arayan kuşlar hep kar tanesi kokulu buğdaylarla karşılaşmışlar. Kuşlar kış boyunca neşeyle ötmeye devam etmişler.
0: Bak şimdi ben ne yapıyorum?

0: Yumurcalı! Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
1: Hemen hızlanıyorum.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Türkçe her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah'ım, ne sıkıcı bir gün. Olağanüstü hafiyelik yeteneklerimi kullanabileceğim bir vaka yok mu acaba? Hayırdır inşallah. Her şey nasıl da birden küçülüverdi böyle? Bu gizemli olayı... Sadece dürbünü ters tutuyormuşum. Bu da ne böyle? Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Yardım lazım mı?
1: Hayırlı sabahlar abi.
0: Oha! Bu ne ki canım? Benim için bebek işi. Bakın şimdi. İşte, zor değil mi? Bunu nereye atmanız gerektiğini biliyor musunuz? İşte bu kadar. Benim gibi bir hafiye için çocuk oyuncağı bunlar.
2: Ali!
0: Şimdi gitmem lazım. Ama üstün yeteneklerime ihtiyaç duyarsanız yine buralarda olacağım. Hadi, sağlıcakla kalın. Sonunda seni gördüm Arif Baba. Var mı beni zorlayabilecek yeni bir bulmacan?
3: Yalnız başına mı çözmek istiyorsun? Hiç yardım almayacak mısın?
1: Biz de geleyim. Yardım edeyiz.
0: Tabii ki yalnız başıma çalışacağım. Ben zaten hafiyelerin en iyisiyim.
3: Pekala Ali'ciğim. Aç kulağını dinle o zaman. Bu parkın kalbini bulursan bugünkü kelimene giden ipucunu da bulabilirsin. Zamanı geldiğinde bunu kullanırsın.
0: Parkın kalbi mi olur Allah aşkına? Bu işin içinden çıkamayacağım galiba. Aksi gibi bana yardım edecek kimse de yok. En azından Caner olsaydı. Sahi, o nerede ki?
1: Ali!
0: Allah Allah, sesini duyar gibiyim.
1: Ali!
0: Sanki benden yardım istemek için bağırır gibi. Nasıl özlediysem arkadaşımı.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam da Caner. Ne yapıyorsun böyle? Allah korusun, daha fena bir kaza çıkabilirdi.
0: Güneşi görünce kendime şöyle kaliteli iki paten yapayım dedim ama fren olayını biraz daha araştırmam gerekiyor sanırım.
1: Her şeyini biraz daha araştırmak gerekiyor bence.
0: Sen ne yapıyorsun burada tek başına? Sallanmıyordun da.
1: Sorma Caner. Arif baba bir bulmaca verdi. Ama işin içinden çıkamıyorum. Bir de böbürlenip durdum ben tek başıma hallederim diye.
0: Nedir? Belki bir yardımım dokunur.
1: Parkın kalbini bulmamız lazım. Yeni ipucu orada olacakmış.
0: Parkın kalbi nedir bilmiyorum ama buraya gelirken parkın girişinde eski fotoğraflar gördüm. Park ilk açıldığı zaman çekilmişler.
1: Bir kalbi varsa ta o zamandan beri olmalı değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Hadi acele edelim.
0: Dikkatli olsana Ali'cim. Allah korusun daha fena bir kız.
1: Tamam tamam anladım.
0: Ben hiçbir şey göremiyorum ki. Çok buğulu çıkmış bu fotoğraflar.
1: Dur bak biraz geri çekilelim. Arif baba şunu vermişti.

0: Yani burası ilk açıldığında düz tarlaymış zaten. Her şey sonradan eklenmiş.
1: Sadece şu tarihi hayrat var. Tahminim doğruysa şu tarafta olmalı. O zamandan bu zamana ağaçların boyu uzamış.
0: Burada hiç ipucu yok ki.
1: Acaba yanlış bir iz üstünden mi ilerledik?
0: Fotoğrafa geri mi dönük? Bismillah. Ne oluyor böyle? Etrafımız kuşatıldı Ali. Süper ol.
1: Ben bunu bir kez daha yaşamıştım. Hayrola çocuklar? Kum havuzundan epey bir uzaklaşmışsınız.
2: Evet, bilerek geldik.
0: Bilerek mi?
1: Bilerek.
0: Yani bilerek daha aşağıdan buraya geldiniz. Çünkü beni bu geometrik şekillerle vurmak mı istediniz?
2: Sadece dikkatinizi çekmek istedik. Bakın.
1: Allah razı olsun çocuklar. Siz benden de büyük hafiyelermişsiniz anlaşılan. Sizi küçümsemekle hata ettim.

0: Hı, burası da olamaz.
1: T8 ya da 8T diye bir sokak da yok buralarda.
0: Bakmadığımız yer kalmadı. Bu sıra ve numara neyi temsil ediyor olabilir anlamıyorum.
1: Galiba bu sefer yenilgiyi kabul etmeliyiz. Başta ukalalık ettiğim için bana müstahak bu.
0: Müstahak ne ya?
2: Evet teyzeciğim. Hı? Sizin istediğiniz kitap H sırası 4 numarada Hı? Bulunuyor. Gelip bakmak isterseniz başımızın üstünde yeriniz var.
0: Tabii ya.

0: hayrola çocuklar? Bir selam da mı yok?
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Ne arıyorsunuz böyle?
2: T sırası numara 9 yok mu?
1: 8.
2: Aman işte heyecandan kafama kaldı.
0: T sırası numara 8'de, 9'da alt katta çocuklar. Burası H'ye kadar. Ha?

0: İşte kitaplık burada.
1: Tuhaf. Daha önce buraya hiç inmemişiz.
0: Buna sonra şaşırırız. Ha? Gel şimdi. Ha? Bak. T sırası ve numara 8. Ha? İşte buldum. Tevazu üzerine.
1: Tevazu mu?
0: Bir alıp inceleyelim bakalım. Sanırım Arif Baba'nın niye bu kelimeyi seçtiğini anladım. Vay maşallah. Gizli bir oda. Allah!
1: Yine mi o küçük çocuklar?
2: Tebrikler çocuklar. Bu bilmeceyi de çözdünüz. Muhteşem hafiye olarak tek başına mı çalıştın Ali'ciğim?
0: Tam tersine Arif Baba. Epey bir yardım aldım. Hem Caner'den hem de parktaki küçük çocuklardan. Onlar olmasa başaramazdım.
2: Kendine güvenmek önemli bir özelliktir Ali. Ama kişi tevazu göstermeyi de bilmeli. Bu sayede yolunu daha kolay bulabildiği zamanlar olacaktır.
0: Allah razı olsun Arif Baba. Sayende sabahki hatamı anladım.
2: Estağfurullah Ali'ciğim. Aferin. Şimdi sıra hediyende.

0: Yani şimdi burası benim mi?
1: Yeni ofisin hayırlı olsun meraklı Hafiye.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Sadakallahul azim. Harun?
1: Ha? Ne oldu?
0: Asıl sana ne oldu kardeş? Daldın gittin.
1: Ha, kitaplara bakıyordum da.
0: Ne olmuş kitaplara?
1: Bir şey olmamış da çok...
0: Çok ne?
1: Çok...
0: Yahu ne? Çok mu kalın?
1: Öyle değil ya. Çok işte. Kitap çok. Çok fazla yani. Adet olarak. Çok adetli. Yani çok.
0: Yahu anladık, tamam. Ama hepsi güzel kitaplardır. İçlerinde çok kıymetli hikaye kitapları, fikir kitapları da var.
1: Öyledir muhakkak. Okumak da isterim. Ama okumam sanırım birkaç milyon yılımı alır.
0: Hadi be.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam. Bunlar ne hakkı baba?
2: Kitap Harun.
1: Kitap mı? Kaç tane var orada?
2: Bilmem, saymadım. Ama 50 kadar vardır herhalde. Neyse, ben çıkıyorum çocuklar. Bu iş sende Harun. Birkaç güne kadar bitsin bu iş.
1: Nasıl ya? Birkaç güne nasıl okuyacağım ben 50 tane kitabı?
0: Ben bilmem. Bu iş sende. Çok mu stres yaptın acaba?
1: Öyle bir şey yok dersem yalan söylemiş olurum.
3: Stres yapacak ne var ki?
1: Ne bileyim, çok kitap var burada. Yani her yer kitap.
4: Çocuklar, kitap vereyim mi? Çay içerken okursunuz.
1: Bak işte ya, medreseden Taşan'a geliyorum kafamı dinleyeyim diye. Burada da kitap çıkıyor karşıma.
0: Dur, telaşlanma öyle hemen. Allah razı olsun Fatma abla. Biraz sohbet ediyoruz.
4: Tamam. Muhabbetiniz bol olsun.
5: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam hocam.
5: Bana da çay ısmarlar mısınız?
1: Elbette. Kitap bile ısmarlarız.
5: Ha? Nasıl yani? Kitap mı içeceğim ben?
1: Bilmem. Burada kitaptan başka bir şey yok zaten.
5: Bak sen. Demek bir sıkıntımız var.
1: Var hocam var.
6: Hayır mı inşallah?
1: Bilmem ki. Birkaç güne belli olur.
6: Nasıl yani?
0: Çözeceğiz hocam. Allah var, gam yok.
6: Eyvallah.
1: Nasıl ama?
5: Haruncuğum, belli ki bazı şeylere stres yapmışsın.
0: Ben de söyledim hocam.
6: Çözeriz Allah'ın izniyle Harun.
5: Bu eğitimde hep birlikteyiz. Sana yardımcı olmak için buradayız. Değil mi Emin?
1: Tabii ki. Allah razı olsun.
5: Ecmain.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Hayrolsun inşallah. Sohbet koyu galiba. Ne oldu yahu? Niye üzüldü Harun?
5: Stres yapmış Hakkı baba. Neşelendiririz merak etme sen.
2: Hakkında hayırlısı olsun. Demli bir çayınız yok mu bana ikram edecek?
0: Olmaz mı Hakkı baba? Ben hemen getireyim.
2: Hay Allah razı olsun.
1: Aman! Ne oldu Harun? Kafama kitap düştü.
0: Ha? Kitap mı?

0: ve Emin. Hay ağzına sağlık.
1: Allah razı olsun Harun. Eminim sen de güzel okursun.
0: Nerede?
1: Öyle deme. Eminim yaparsın. Denesene bir.
0: Yok ya.
1: Dene dene. Cemaat toplanmadı daha.
0: Öyle mi dersin?
1: Denemekten zarar gelmez.
0: Tamam. Allah. Allahu Ekber.
1: Harun.
0: Gördün mü Emin? Gördün mü? Yine oldu yine.
1: Dur yahut telaşlanma. Tevafuk dur.
0: Ne tevafuğu ya? İki kez düştüm.
1: Abartma Harun.
2: Ne oldu çocuklar? Niye tekbir getirdiniz öyle?
1: Tekbir değil de ezan okuyacaktı Harun hocam.
2: Ezan mı? İyi de ezan o kadar kısa olmaz.
0: Okuyamadım zaten hocam. Üstüme kitap düştü.
2: Kitap mı? Allah Allah. Son okuyan kişi düzgün koymamış öyleyse.
0: Ama bu ikinci. Acaba bu bir işaret mi?
3: Yok artık. Hem daha iki olmuş.
2: Bekle bakalım. Üçüncü de olursa o zaman düşünürüz.
1: Mantıklı.
0: Hasbünallah.
3: Sen mi yaptın?
1: Evet.
2: Hadi bakalım. Cemaat toplandı.
1: Tamam hocam. Harun bak sabahtan beri bir haller var sende. Kendini paraladın be kardeşim.
0: Ama Emin sen de gördün.
1: Tevafuktur yahu.
0: Öyle tevafuk mu olur? Selim Hoca da üçüncü hamleyi bekle diyor. İnan ki bende bekleyecek hal kalmadı.
1: Öyle deme. Bekleyelim bakalım.
0: İyi ki geldin abla. Hadi hemen eve gidelim. Daraldım buralarda.
4: Gideriz ya dur. Fatma abla beni bekleyin dedi.
1: Ne yapacakmış ki?
4: Bilmem. Hah kendisi de geldi.
5: Çocuklar alın bakalım şunları kucağımdan. Eski tarih kitapları. Hakkı Baba gönderdi. Bir ara oturup hasarlı sayfaları tamir edeceğiz.
4: Dur sana yardım edeyim Fatma abla.
5: Hay Allah razı olsun Zehracığım.
4: Amin abla cümlemizden.
0: Aman aman yine oldu. Abla dedim sana eve gidelim diye. Bak Emin gördün mü yine oldu.
1: Harun dur ya yine panik yaptın.
0: Nasıl yapmayayım Emin ya?
5: Çocuklar nedir mevzu? Bir şey anladıysam ne olayım?
4: Fatma abla, Harun iyice şaşırdı. Özeti bu.
0: Aman ne komik abla.
4: Komik tabii.
6: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
6: Hayırdır çocuklar? Karışmış yine buralar.
0: Üçüncü de düştü Hakkı Baba.
6: Üçüncü ne Harun?
0: Kitap.
6: Yahu ne kitabı?
0: Tarih kitabı.
6: Yavrum. Ben senin söylediklerinden hiçbir şeyi anlamadım. Yahu şu işin doğrusunu bana anlatacak yok mu?
1: Anlatayım Hakkı Baba. Harun'un üstüne arada bir kitap düşüyor. Harun da bunu işaret zannedip kuruntuya düştü.
6: Yahu hakikaten ilginç bir tevafuk. Selim.
2: Buyur Hakkı Baba.
6: Bu işte parmağın olduğunu seziyorum.
3: Aslında parmağım yok ama haberim var.
1: Benim parmağım. Baktım ki Harun çok stresli. Onu biraz eğlendireyim dedim. Önce medresedeki kitabı Harun'un üstüne ittim. Daha sonra da camide rafta duran kitabı. Sonuncuda da Fatma abla devreye girdi.
6: Fatma?
5: Kitabı Harun'un üstüne itmek zor olmadı.
0: Vay be! Konsepte bak sen. Hiç mi üşenmediniz ya?
2: Hiç üşenmedik.
6: Emin, sen sahabelerden Nuayman'ı da geçtin. Biliyorsun, Nuayman da şakalarıyla meşhur bir sahabeydi.
1: Eyvallah Hakkı Baba. Dediğim gibi, maksat Harun'u biraz neşelendirmekti. Biraz abartmış olabilirim.
6: E işte, biraz.
0: Neden bahsettiğinizi hiç anlamıyorum şu anda.
1: Hakkı Baba'nın dün medreseye getirdiği bir koli kitap var ya. Sen onları okunacak sandın değil mi?
0: Evet, hem de birkaç güne. Hakkı Baba öyle dedi.
6: Ben bu kitaplar okunacak dedim. Ama kaç günde okunacağını söylemedim.
0: Birkaç güne bitsin bu iş dedin ya.
6: Birkaç gün içinde yapılması gereken şey kitapları raflara dizmekti.
0: Ha, sen anlamış mıydın?
1: En azından birkaç güne tüm kitapların okunamayacağını anladım.
0: Çok rahatladım şu an.
1: Bu arada seni eğlendirmek isterken stresini artırmış olabilirim Harun. Hakkını helal et.
4: Helal olsun.
3: Ben de mevzuyu bildiğim halde seni uyandırmadım. Bana da helal et.
4: Helal olsun.
5: Bana yok mu?
4: Sana da helal olsun.
7: Vay be, çocuğun hakkına bir tek ben girmemişim.
6: ne oldu bizim raflara kitap dizme işi?
4: Ben bilmem, öyle stresliyim ki tek başıma dizemeyeceğim kitapları.
5: Çocuk haklı Hakkı Baba, yardım etmek düşer bize.
6: Doğru diyorsun Fatma.
3: Hadi gidelim o zaman.
6: Bir dakika.
1: Ne oldu Hakkı Baba?
6: Önce çay.

0: paylaştıkça çoğalır.
1: Hayırlı günler kıymetli arkadaşım Fikri. Nasılsın?
2: Çok şükür Zikri. Sen nasılsın?
1: Nereye böyle pençende ponza taşıyla? Gel şurada dur da iki kelam edelim.
2: Zikri, birazcık işim var. Onu halledip geleyim. Sonra laflarız. Olmaz mı?
1: Ne işin var? Ne kadar sürecek? Ne zaman gelirsin? Ne yapacaksın o ponza taşını? Bu geçen gün bulduğun taş değil mi?
2: Dur Zikri, dur. Böyle soluk almadan soru sorarsan hangi birine cevap vereyim?
1: Cevap vermeyi istediğin sorudan başlayabilirsin.
2: Peki, sağ ol. Evet, bu o geçen gün bulduğum ponza taşı.
1: Yarısını da bana vermiştin.
2: Evet, paylaşmıştık.
1: Allah razı olsun. Öyle işime yarıyor ki sorma. Taşın bir yüzüyle gagamı, diğer yüzüyle tırnaklarımı törpülüyorum. Bir güzel törpülüyor gagamı anlatamam. Gagam sivri olduğu için her şeyi kolayca yiyorum.
2: Ne güzel.
1: O taştan önce tırnaklarım uzayıp pençelerime batıyordu. Bir şeyi sıkıca tutsam canım acıyordu. Ama poza taşına sürtüp kısaltıyorum tırnaklarımı.
2: Çok sevindim. Neyse, oyalama beni de. Gidip işimi halledeyim.
1: Yahu dur, ne işin olduğunu söylemedin.
2: Kelaynak Aykut amcaya gideceğim.
1: Aa, niye? Yoksa taşı ona mı vereceksin? Ama neden? Poza taşı çok kıymetli. Her zaman bulunmaz.
2: Zikri, biliyorsun... Kelaynak Aykut amca hayli yaşlı bir kuş.
1: Evet.
2: İşte geçen gün ona uğradım. Bir baktım tırnakları öyle uzamış ki neredeyse etine batacak.
1: Ya tüh.
2: Ya gagası da öyle uzamış, içe kıvrılmış. Basit bir çekirdeğin kabuğunu bile kıramıyor.
1: Yaşlı olduğu için yuvasından uçup gagasını, tırnaklarını törpüleyecek bir şeyler de arayamıyor değil mi?
2: Evet Zikri. Ben de hazır hiç kullanmadığım ponza taşım varken götürüp ona vereyim dedim. Ben bir şekilde gider gagamı, tırnaklarımı törpülerim. Ama Aykut amca için bu çok zor.
1: Çok iyi düşünmüşsün canım arkadaşım.
2: Aa, şaşırttın beni Zikri.
1: Doğru, genellikle bu tür konularda ben hatalı tutum sergilerim. Sen de bana doğruları gösterirsin. Ama merak etme, ponza taşını ilk bulduğunda yarısını bana verdiğinden beri dua ediyorum sana. O kadar kolaylaştı ki işim. O gün anladım paylaşımcı olmanın kıymetini. Elindekinin fazlasını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın değerini.
2: Ne güzel.
1: O yüzden ponza taşını Aykut amcayla paylaşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu biliyorum. Hatta sana bir şey diyeyim mi?
2: De bakalım.
1: Sen şimdi ponza taşını ona ver gidiyorsun ya, ben de yuvama gideceğim.
2: Neden?
1: Bana verdiğin taşın yarısını tam ortadan kırıp sana getireceğim.
2: Ama neden?
1: Çünkü elinde varsa fazlası, paylaş bölüş çoğalsın. Aşını bölüşürsen eğer çok daha güzel doyarsın. Ne mal ne mülk ne nimet senin değil, unutma. Hepsi haktan emanet, paylaş varsa hiç durma. Paylaşmakta keramet, yoksulları unutma. İhtiyacın nedir ki? Bir lokma bir hırka.
2: Teşekkür ederim Zikri. İstersen gel birlikte gidelim de şu taşı Aykut amcaya verelim.
0: Paylaştıkça çoğalır.

Bugün hafta sonu. Okul yok. Acaba neler yapsam? Erken uyandım. Önce yüzgeçlerimi ve yüzümü yıkayayım.

0: Ah, ne kadar yorucu bir gündü ama keyifliydi. Yarın okul var. Ah, uyusam iyi olacak. Günaydın öğretmenim.
1: Günaydın öğretmenim.
2: Günaydın incilerim.
0: Öğretmenim, hepimize böyle bir şey geldi. Postacı bıraktı.
2: Bu bir davetiye. Mercan ya da yavru balıklar için bir panayır düzenleniyormuş.
3: Ay, kulağa çok eğlenceli geliyor.
2: Evet, belli ki çok eğlenceli. Bugün saat tam 3'te sokak oyunları panayırı düzenlenecekmiş.
0: Oyun oynamaya bayılırım. Ama sokak oyunlarının farkı ne ki?
2: Sokak oyunları arkadaşlarınızla doğada, bahçenizde, açık alanda oynayacağınız oyunlar incilerim. Mesela saklambaç.
4: Aa, daha kim bilir hangi oyunlar vardır? Gidelim öğretmenim, gidelim, gidelim.
2: Herkesin davetiyesi yanında mı peki?
1: Evet.
2: O zaman gidebiliriz.

0: Muhteşem görünüyor.
1: Bu cihaza davetiyelerinizi okutup girebilirsiniz incilerim.
2: Hay Allah! Çantama koymuştum, yok.
3: Puf, iyice bak.
2: Bakıyorum, bakıyorum ama yok.
4: Puf, en son nereye koyduğunu hatırla.
2: Tamam. Çantama koydum ama yok.
5: Öğretmenim, Puf'un davetiyesi yok.
2: Öğretmenim, en son çantama koymuştum ama bulamıyorum. Sanırım ben giremeyeceğim.
1: Henüz panayırın başlaması için vaktimiz var. Puf'un davetiyesini belki bulabiliriz.
0: O zaman Puf'un evine gidip davetiyeyi arayalım.
1: Puf, dün neler yaşadın anlatır mısın?
2: Dün odamı topladım, babamla arabayı yıkadık, dişlerimi fırçaladım, kahvaltı ettim. Akşam annem nefis bir börek yapmıştı. Börek yedim, duş aldım. Başka. Bir de ailece pikniğe gittik. Sonra uyudum.
3: Ne kadar yoğun bir günmüş öyle.
1: Bu şekilde anlattığında biraz karışık oldu Puf. Tüm yaşadıklarını oluş sırasına göre anlatır mısın? Sırasıyla anlat. İstersen dün yaşadıklarım tatbikatı da yapabiliriz.
0: Dün yaşadıklarım tatbikatı. O nedir öğretmenim?
1: Yani Puf, dün yaşadıklarını oluş sırasına göre bize gösterecek. Böylece belki davetiyeyi koyduğu yeri anımsayabilir. Hadi başlıyoruz.
2: Sabah tam 9'da uyandım. Uykumu almıştım. Şöyle bir gerindim. Ne güzel bir gün diye geçirdim aklımdan. Sonra bir ses duydum. Bu bisiklet kornasıydı. Cama doğru yüzdüm ve bir de baktım ki yengeç posta kutusuna bir şey atıyor. Sonra posta kutusuna geldim ve davetiyemi aldım ve inceledim. Sonra gelin benimle, işte davetiyeyi bu çantama koydum.

0: Sonra yeni uyandığım için böyle yüzümü yıkadım, kahvaltımı ettim, sırt çantamı aldım. Sonra annem ve ben pikniğe gittik. Babam pikniğe katılamadı çünkü işleri vardı.
1: Peki ya sonra?
0: Tam şu boşlukta babamın arabası vardı. Tabii şimdi yok. Yani dün vardı.
2: İşte bu şimdilik babanın arabası olsun.
0: Tamam. Babama böyle böyle yardım ettim. O sırada birbirimize su sıktık, biraz eğlendik. Sonra aniden...
1: Aniden ne oldu?
0: Aniden köpüğün üzerinde kaydım ve düştüm. Her yerim çamur oldu. Çantam da çamur olmuştu. Banyoda duş aldım. Sonra yatağıma geçtim ve duamı edip uyudum. Hop.
3: Hala davetiye ile ilgili hiçbir ipucu yok.
4: Peki çanta?
1: Ne çantası Kıpır?
4: Dostum, sen kirlenince duş almışsın. Davetiye çantandaydı ya, o da çamurlanmıştı. Ama bu çantan tertemiz.
0: Aa, evet. Çantamın içini boşalttım ve eşyaları diğer çantama koydum. Kirli çantayı kirli sepetine attım. Ah, davetiyem eski çantamda kalmış.
5: Ve olayları sırasıyla hatırlayıp onu bulduk.
4: Dedektif Kıpır'ın gözünden hiçbir şey kaçmaz.
5: Ne duruyoruz o zaman? Hadi sokak oyunları panayırına.
6: Yaşasın!
7: Her günün var bir hikayesi. Sıraya koysay sen hepsini.
4: Sabah kalktım, kahvaltı yaptım. Yo, hayır, önce yüzgeçlerimi yıkadım.

0: Bunu işler.
1: Öğretmenim, geçen gün sınıf olarak çektirdiğimiz fotoğrafı çerçeveye koydum.
2: Aa, çok düşüncelisin Lila. Hemen masamın üzerine koyuyorum.
3: Kırıldı.
1: Ay, artık çerçeve masada duramaz ki.
2: Tek bir kalem bu sorunu halleder.
4: Aa, bu nasıl oldu? Kalemlerle sadece resim çizebiliriz zannediyordum.
2: Tek bir eşya bazen başka amaçlarla da kullanılabilir. Evet, kalem çizmek içindir. Resim yapmak için, not almak için kalemlerden faydalanırız. Bu onun asıl amacı. Ama içine belki biraz hayal gücümüzü katarsak... Hadi deneyelim. Alın bakalım incilerim. Bugün kalemlerle neler yapabiliriz ona bakacağız.
3: Tek bir kalemle başka neler yapabiliriz ki?
1: Belki bu rüzgar gülünün sapı olabilir. Aa, harika oldu.
3: İşte biraz hayal gücümü katıyorum. Bu benim anahtarlığımdı. Sonra kırıldı. Ama üzerindeki papağan oyuncak hala duruyor.
5: Ama kalemle ne yapacaksın ki?
3: Merhaba. Benim papağan, merhaba.
1: O artık bir kukla oldu.
5: Bir adım daha. Bir adım daha. Bir adım daha.
4: Aa, karşıdaki beyaz renkli yengeç bizim yengece ne kadar da benziyor.
3: Taşıdığı şey ağır olmalı. Zorlanıyor gibi görünüyor.
5: Hadi yardım edelim.
6: Aa, çuval patladı.
3: Beyaz yengeç bizim yengeçmiş.
1: Sen ona gülüyorsun ama sen de bembeyaz oldun.
6: Bir çuval un aldım. Unla yapılacak yiyecekleri benim hazırlamam gerekiyor.
2: Peki neden?
6: Aa, hepsi çok karışık. Her sene yengeçler günü düzenlenir ve iş bölümü yaparız. Kimi organizasyonla ilgilenir, kimi yiyecek listesi hazırlar. Bana da un kullanarak yapabileceğim yiyecekleri hazırlama işi düştü. Ama düşünüyorum da sadece unla neler yapabilirim ki?
5: Aa, bu sabah derste benzer bir şeyler konuştuk.
0: Tek bir kalemle neler yapabiliriz ki?
2: Ama belki hayal gücümüzü de katarsak birçok şey yapabiliriz.
3: Unla birçok şey yapabiliriz.

0: Evet.
1: Sahibi, ben poğaça düşündüm. Biraz un, biraz su ama başka neler yapabiliriz?
2: Sana yardım edebiliriz yengeç.
0: Aldım önüme unu, yoğurdum.
3: Biraz da kattık suyu, işte hazır poğaça hamur bu.
4: Aldım önüme unu, yoğurduk. Hamuru oklava ile açtık, arasına peynir kattık. İşte sana börek yufkası.
3: Aldım önüme unu, kattık yağını, şekerini.
0: Şekil çıkardık, hazırladık kurabiyeleri.
1: Aldım önüme unu, kavurdum onu. Mis gibi de koktu. İşte sana un helvası. Var mı söyle dahası? Maşallah. Bir tek un ve biraz malzeme.
2: Ve hayal gücümüzle neler yaptık neler.
5: Aferin bize.

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha? Bu imkansız.
1: Görürsün. Başaracağım.
2: Baba!
3: Ha? Dur Lemi.
2: Ah! Merak etme Anit. Hemen dönüp seni otluğa götüreceğim.
1: Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
4: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bera.
1: Sabır Çiçeği. Güneş tepelere çoktan doğmuş, evleri sevgiyle ısıtmaya başlamıştı. Babaanne torunlarını yanına almış, onlara aile albümlerini gösteriyordu. Ayla ve Bera eski fotoğraflara bakmayı çok severdi. Bir zamanlar babalarının da çocuk olduğunu görmek onlara çok ilginç gelirdi. Babaanne tüm ailenin önemli anlarını bu albümler içerisinde saklıyordu. Babanın ilk yürüdüğü gün, konuştuğu gün, okulun ilk günü, hep beraber piknik yapıp ağaçtan ceviz topladıkları gün. Ne çok anı, ne çok hatıra vardı. Fotoğraftan fotoğrafa bakan Ayla ve Bera'nın dikkatini bir fotoğraf çekmişti. Baba, bir elinde, kafasında çimleri olan, gülümseyen bir çiçek tutuyordu. Çok değişik bir çiçekti bu. Daha önce hiç görmemişlerdi. Ayla merakla onun ne olduğunu sordu. O bir çim adamdı. Ayla ve Bera ilk kez çim adam görüyorlardı. Merakları iyice artmıştı. Babası bu çim adamı nasıl yapmıştı? Çimler nasıl çıkmıştı? Gülümseyen surat ve kafa peki? Bunları nasıl yapmıştı? Ayla ve Bera sorudan soruya koşuyor, babaannelerinin verdiği cevapları heyecanla dinliyorlardı. Onlar da bir çim adamlarının olmasını çok isterdi. Çocukların sorularını duyan baba kararını vermişti. Ayla ve Bera ile birlikte çim adam yapacaktı. Çocuklar buna çok ama çok sevinmişti. Ama önce malzemeleri toplamaları gerekiyordu. Eski bir çorap, çim tohumu, talaş, keçe, oynayan göz, yapıştırıcı, iplik ve küçük bir saksı. Ne kadar çok şey gerekliymiş çim adamı yapmak için. Ayla ve Bera malzemeleri bulmak için hemen işe koyulmuştu. Tüm aile dünyalar tatlısı çocuklarına yardım etmek için ellerinden geleni yapıyordu. Anne eski bir çorap, saksı ve keçe vermişti çocuklara. Dede bahçe işlerinden ve tohumlardan çok iyi anlardı. Talaş ve tohum kesin onda vardır diye düşünen Ayla ve Bera dedelerinin yanına koşmuşlardı. Dede önce torunlarını sevgiyle kucakladı. O da çok meraklanmıştı. Nasıl bir çim adam yapacaktı Ayla ve Bera? Sonra hemen malzemeleri toparlayıp çocuklarına verdi. Eksik kalan malzemeleri de babaanne tamamlamıştı. Şimdi her şey hazırdı. Önce parçaları kestiler. Eski çorabın içine talaşları doldurdular. Tohumları koydular. Çoraba şeklini verip altından sıkı sıkı bağladılar. Yüzünü boyadılar ve gözlerini yaptılar. İşte çim adamları sonunda hazırdı. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Onların da artık bir çim adamları vardı. Ayla ve Bera önce sevinse de sonrasında çim adamlarının bir eksiği olduğunu fark etmişlerdi. Babalarının çocukken yaptığı eski fotoğraftaki çim adamla kendi yaptıkları çim adamlarını yan yana koyup incelediler. Sonunda aradaki farkı bulmuşlardı. Babalarının yaptığı çim adamın kafasında çimler vardı ama onlarınkinde yoktu. Yoksa malzeme listesine çim koymayı mı unutmuşlardı? Baba hemen bu farklılığın sebebini anlatmaya başladı. Çim adam da

0: aslında bir bitkiydi. Ayla'nın sevdiği çiçekler gibiydi. Ona da bir çiçeğe bakar gibi bakmak gerekiyordu. Güneş olan bir yere koymak, suyunu vermek ve sevgiyle beslemek. Ayla ve Bera şimdi anlamıştı. Saksıyı kaptıkları gibi pencereye koşmuşlardı. Bera, çim adamı güneş alan yere nazikçe bıraktı. Ayla onu suladı. Sonra merakla beklemeye başladılar. Beklediler, beklediler ve yine beklediler. Ayla sonunda dayanamadı ve babasına seslendi.
1: Babacığım, bekledik ama çimler hala çıkmadı.
0: Baba, çocuklarının tatlı sorusuna sevgiyle gülümsedi. Biraz sabretmeleri gerekiyordu. Yani bu saksının başında bekleyerek olmazdı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Çim adamın biraz zamana ihtiyacı vardı. Ayla, bu çim adama bir isim vermeye karar verdi. Neden ona sabır çiçeği demiyorlardı? Bera da sevmişti bu ismi. Baba da beğenmişti. Çim adamın adı artık sabır çiçeğiydi.

0: 轩，起码的。
1: Ayla ve Bera bahçeye çıkıp yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar. Körebe bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Demek ki biraz daha sabretmeleri gerekiyordu. Ayla ve Bera saklambaç oynamaya karar vermişti. Sırayla ebe olmuşlardı. Bir oyuncu ona kadar sayıyordu. Diğer oyuncu saklanıyordu. Ayla ile Bera'nın en sevdiği oyunlardan biriydi bu. Saklambaç bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Daha ne kadar sabretmeleri gerekiyordu?
2: Babacığım, bekledik bekledik ama bir tane bile çim çıkmadı.
1: Baba çocuklarına sevgiyle sarıldı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Saatlerin değil, gecelerin, gündüzlerin geçmesi gerekiyordu. Çocuklar bu defa anlamıştı. Saklambaç oynayarak, körebe oynayarak geçecek bir zaman değildi bu. Günler hızlıca akıp geçmiş, Ayla ve Bera sabır çiçeğini neredeyse unutmuştu. Tabii her gün suyunu vermiş, yeterli güneşi alıyor mu diye kontrol de etmişlerdi. Bir sabah tüm aile piknik yapmak için kırlara gitmeye karar vermişti. Tüm hazırlıklar yapılmıştı. Tam evden çıkacakları sırada Ayla oyuncak ayısı Fionk'u unuttuğunu fark etmişti. Fionk, Ayla'nın yeni oyuncak ayısıydı. Onu da yanında götürmek istiyordu. Hemen geri içeri koşmuştu. Tüm aile kapıda beklerken bir ses duymuşlardı. Ayla'nın sevinç çığlığıydı bu.
3: Sonunda! Anneciğim, babacığım!
1: Sabır çiçeği adını verdikleri çim adamları sonunda çim vermişti. Günlerce beklemiş,

ve sabretmişlerdi. Sonunda sabırları meyvesini vermişti. Ayla ve Bera o gün pikniğe sabır çiçeklerini de götürmek istedi. Günlerdir bekledikleri çimler bugün çıkmıştı ve ondan ayrılmak istemiyorlardı. Anne yavrularının kafasını sevgiyle okşadı. Ayla ve Bera'nın sabır çiçeğine özenle bakacaklarına emindi. Çim adamlarını da yanlarında götürmeye karar vermişlerdi. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonra heyecanla sabır çiçeklerine koştu. Baba aile albümlerine fotoğraf koymak için Ayla ile Bera'nın sabır çiçeğiyle birlikte bir fotoğrafını çekti. Artık onların da aile albümünde kendi yaptıkları bir çim adamı olacaktı. Çok ama çok mutlu olmuşlardı. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonunda gece olmuş, güneş onlara veda etmiş, ay gökyüzündeki yerini almıştı. Yıldızlar ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklar için uyku vakti gelmiş, çatmıştı. Ayla ve Bera yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Talaşı koydum bir çoraba, tohumları ektim kafasına. Bekledim akşamdan sabaha, çim adamın saçı oldu sonunda. Emeklerin çiçek açtığı, ailenin birbirine sarıldığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Eğit! Var mı bana yan bakan? Eğit be!
1: Aa! Bir kabadayı geziyor.
2: Kim ki bu?
1: Bilmem. Mahalleye yeni taşındı herhalde.
0: Tanımadılar beni.
3: Kimsin sen ya?
0: Eğit! Eğit! Demek benden kaçarsın ha? Kaçma bak, fena olur.
3: Tamam ha. Kaçmam.
0: De bakalım şimdi. Kimim ben? Bilecek gibi durmuyorsun. Söyleyeyim bari.
3: Söyle bakalım.
0: Ben Tuzsuz Deli Bekir'in kardeşi, Şekersiz Deli Hüsnü.
3: Yapma ya. Tam da ben diyecektim. Hacıvat, sen misin?
0: Benim ya. Ne sandın?
3: Tahmin ettim zaten. Kesin beni kandırıyor dedim.
0: Tabii tabii. Bak kara gözlüm bak. Karşıdan gelene bak.
3: Vay vay vay vay. Bebe Ruhi geliyor. Yap numaranı Hacıvat.
0: Hey!
4: Aman! O da ne?
0: Ne demek o da ne? Ben bir şey miyim?
4: Şey, o da kim diyecektim? Ağam.
3: Hey, sen bilmez misin kimdir bu?
4: Yok.
3: Onun adı... Adı...
0: Benim adım...
3: Heh. Onun adı Tatsız Deli Cavit.
0: Neden buldun bu ismi?
3: Sen bulsaydın o zaman.
0: Neyse. Çekil bakalım önümden.
4: Hemen ağam. Buyurun.
0: Ne kadar da güzel tanınmamak.
3: Sorma Hacıvat. Gülmekten karnıma ağrılar girdi.
0: Kıyafet değiştirmek bu kadar eğlenceliyse görünmemek ne kadar komik olur Allah bilir.
3: Keşke bir yol olsa da görünmesek.
0: Keşke.
5: Kim demiş yok diye?
0: Var mı?
5: Ben de yok yok efendiler. Unutmayın, sloganımız neydi?
0: Neydi?
5: Ben de yok yok.
3: Onu söyledin zaten.
5: Neyse efendim, küçük şeylere takılmayalım. Büyük düşünelim.
0: Bu o mu?
5: Elbette. Bir yudum al, o gün kimse seni göremez.
0: Hayrını gör tüccar efendi. Bize müsaade. Yapacak çok işimiz var.
5: Hadi selametle öyleyse.
3: Gidelim Hacı Cavcav.

0: Unuttun mu? Görünmeziz biz.
1: Doğru ya Civat. Unuttum ben onu.
0: Hadi yolumuza devam edelim. Hatta ayı kardeşi biraz korkutalım.
1: Olur.
0: İmdat!
2: Sen de mi buradaydın?
1: Hani görünmeyecektik?
0: Hani işe yarıyordu?
1: Ney? Ayı bizi parçalıyordu az kalsın.
2: Ayı mı? Ne ayısı?
0: Ormanda ayı gördü bizi. Bu hale getirdi.
2: Ha, öyle desenize ya.

0: Nasıl yani?
1: Hayvanlarda işe yaramaz demedim mi ben size?
0: Yok.
2: Yo.
1: Demişimdir yahu. Demediysem de diyorum işte. Sadece insanlarda işe yarar bu.
2: Hadi ya.
0: Tüh. Boşuna mı bu hale geldik?
1: Yani.
2: Neyse. Olan oldu. Biz gidelim öyleyse.
0: Gidelim Hacı Cavcav. Yapacak çok işimiz var bizim.
2: Aynen öyle. Çok komik işler. Oh. Madem artık görünmeziz, karşımıza ilk çıkan kişiyle biraz eğlenelim. Ne dersin?
0: Buna ne denir Hacı Cavcav? Hey!
3: Demek kendinizi görünmez sanırsınız. İnsanlığa yakışır mı başkasıyla alay etmek? Siz durun bakalım, şaşkınlar. Eğlenmek nasıl olurmuş görürsünüz.
0: Heh, geldi bizimki.
2: Hadi bakalım.
0: Selamın aleyküm, tuzsuz efendi.
3: Ha? Kim o konuşan?
2: İnsan önce selam alır, tuzsuz efendi.
3: Aleyküm selam da siz kimsiniz? Neden sizi göremiyorum?
0: Helal olsun şu tüccara. Doğru söylüyormuş.
2: Aynen öyle.
3: Beyler, korkutmayın beni. Gösterin kendinizi.
0: Vay vay vay. Tuzsuz Deli Bekir Efendi de korkarmış demek.
2: Biz de seni yiğit sanırdık.
3: Korkmak da laf mı? Şu an tir tir titriyorum.
0: Bak şimdi.
3: Demek beni kandıracaktınız. Demek benimle eğlenecektiniz ha?
0: Aman, bizi görüyor bu.
2: Sorma gözüm, karışımın etkisi mi geçti acaba?
3: Karışımı bilmem de, birazdan sizin etkiniz bitecek.
2: Duramıyorum kara gözüm.
0: Aman Hacı Cavcav, güvenli bir yere gelene kadar durayım deme.
2: Doğru dedin kara gözüm. İyice uzaklaşmak lazım bu deliden.
0: Kesinlikle.
3: Uyanıklar sizi. Akılları sıra beni kandıracaklar.
0: Hani sadece insanda işe yarardı?
2: Hani etkisi bir gün sürerdi?
0: Şimdi cevap ver bakalım. Bu karışımın etkisi mi çabuk geçiyor yoksa işe mi yaramıyor?
1: Aman efendiler, ben size bugüne kadar işe yaramayan bir şey sattım mı?
2: Evet.
1: Tamam, arada bir yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Ama bu kez durum farklı. Karışımım kesinlikle emsalsiz.
2: Belli. Hiç bu kadar kısa zamanda bu kadar çok hırpalanmamıştık.
1: Neyse efendi, çözeceğiz. Şimdi konumuza gelelim. Kim sizi görmüştü?
0: Tuzsuz Deli Bekir.
1: Şimdi belli oldu.
0: Neymiş o belli olan?
1: Ben size demedim mi efendiler? Bu karışım delilerde işe yaramaz diye.
0: Yok.
1: Olur mu öyle şey? Dedim.
2: Sen onu bunu bırak da şunun kullanma kılavuzunu ver.
1: Aman efendim ne acet. Siz rahat olun. Hayvana yahut deliye çatmayın da ne yaparsanız yapın.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar.
2: Kesin mi?
1: Bit tabii efendim, bit tabii.
0: Öyleyse tamam.
2: Ama bu sana verdiğimiz son şanstır bilesin.
1: Rahat olun, sıkıntı yok. Ben hep buradayım. Biz evde de bunu kullanıyoruz. Çok şaşkın bunlar yahu.
2: Başlayalım.
0: Selamun aleyküm ağalar.
4: Aleyküm selam efendiler.
2: Söyleyin bakalım biz kimiz?
5: Bilmem. Sizi görmedik hiç.
0: Oldu bu iş.
2: Aynen.
6: Neler oluyor yahu?
0: Asıl size neler oluyor? Böyle kasıla kasıla yürüyorsunuz.
5: Hıç. Ne dersin sen ha?
2: Şşt. Biz sizin daha önce gördüğünüz...

0: adamlardan değiliz asker ağa.
1: Hatta bundan sonra da göremeyeceksiniz bizim gibisini.
0: Hatta ve hatta siz bizi görmediniz. Görmüyorsunuz, göremeyeceksiniz.
2: Evet.
0: Koş kara gözüm, koş.
1: Bunlar deli miydi, hayvan mıydı Hacı Cavcav? Nasıl oldu bu?
0: Ah benim iyi niyetli arkadaşım. Hala anlamadın mı? Tüccar bizi kandırdı.

0: Geliyor bizimki.
1: Güzel. Gelsin bakalım.
0: Gördün mü Hacı Cavcav? Bizi görmedi.
1: Görmez tabii. Karışım işe yarıyor.
0: Sonuçta deli de değil, hayvan da. Değil mi?
1: Elbette.
0: Hızlandı bu yahu.
1: Kesin işi vardır. Yoksa bizi görüp de hızlanmış olamaz, değil mi?
0: Dur şuna bir çelme takayım.
1: Allah Allah. Görüyor mu yoksa?
0: Mümkün değil. Denk gelmiştir. Dur ben şuna güzel okkalı bir...
2: Alın paranızı efendiler, alın. İmdat! Kurtarın beni!
1: Bu da bize ders olsun kara gözlüm. İnsanlarla alay ederek insana yakışmayan bir davranışta bulunduk.
0: Doğru dedin Hacı Cavcav. Başından beri huzursuzdum. Velakin yine de kendimi tutamadım.
3: Sizi hatanızı anlamış görmek güzel dostlarım.
0: Sen biliyor muydun?
3: Evet. Sizi konuşurken duydum.
1: Hakkını helal et tuzsuz efendi.
3: Ben ettim gitti. Şimdi diğer kandırdıklarınızla da helalleşin bakalım.
0: Askerlerle ben helalleşeyim. Ayı işini sen hallet Hacı Cavcav.
1: Yok ya, sen amma akıllı çıktın. Karışımın yan etkisi mi acaba?

Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: yumurtalar hazır.
1: Heyecan yapmayı seviyor herhalde.
2: Top tutmak için antrenman olur diye düşündüm. Ne bileyim bu kadar zor olacağını.
1: Bu hızla gidersek seneye köy meydanına varırız artık.
3: Gerçekten mi? Geri dönelim o zaman. Ben o kadar uzağa gidemem.
1: Of Nihat, lafın gelişi diyorum.
0: Neyse arkadaşlar, hızlanalım biraz. Haklısınız, hemen hızlanıyorum.
1: Gitti güzelim yumurtalar.
2: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.
0: Ama arabayı kasabaya yumurta taşımak için kullanıyorlar.
1: O zaman kendi arabamızı kendimiz yaparız.
0: Arkadaşlar, kırmızı takım araba icat edecekmiş. Yumurtaları onunla taşıyacaklar.
3: Araba mı? Biz de yapalım.
0: Yapabilir miyiz ki?
3: Yaparız tabii. İstersek yarış arabası bile yaparız. Duydunuz mu? Yarış arabası yapacaklarmış.
2: Biz de yapalım.
1: Hem de daha hızlısını.
2: Biz daha hızlı bir araba yaparız.
0: Biz köyün en hızlı arabasını yaparız. Biz de dünyanın en hızlı arabasını yaparız. Biz uzayın en hızlı arabasını yaparız.
2: Yapın da görelim.
4: Asıl siz yapın da biz görelim.
2: Nasıl yapacağız?
0: Bence gemilerden ilham alalım.
5: Niye? Derede mi süreceğiz arabayı?
0: Hayır ama orijinal bir araba yapmış oluruz.
6: Arkadaşlar, pek iyi bir fikir gibi gelmedi bu bana.
1: Yapalım hadi. Ben varım.
4: Ben de varım.
6: İyi tamam da nasıl olacak?
0: Dört tekerlekli bir el arabası bulacağız. Üstüne de bir bezi yelken olarak takarız.
6: Ya rüzgar olmazsa?
0: O zaman da kürekler ekleriz arabaya. Küreklerle iteriz.
6: Arkadaşlar, bu fikir bence çok problemli.
1: Ben yelkenliği ayarlarım.
5: Ben de kürekleri bulurum.
4: Ben de arabayı ayarlarım.
6: Allah sonumuzu hayır etsin.
1: Furkan, nasıl yapacağız arabayı?
0: Bisikletten mi yararlansak acaba?
1: Harika bir fikir. Hemen getiriyorum.
0: Ama daha sözümü bitirmedim.
1: Hadi atlayın.
2: Bana yer kalmadı.
1: Furkan, bu hiç iyi bir fikir değilmiş. Bununla yarışı kazanamayız.
0: Fikir bu değildi zaten.
1: Neydi o zaman?
0: Bize iki bisiklet lazım.
1: Baştan desene.
2: Ziya'daki çeviklik bende olsa dünyanın en iyi kalecisi olurdum.
1: İkinci bisiklet de hazır.
0: Şu bisikletleri 2 dakika rahat bırakır mısınız?
1: Ne yapalım? Çok heyecanlıyız.
5: Hadi anlat, dinliyoruz.
0: İki bisikleti yan yana birleştireceğiz.
3: Sonra?
0: Sonra herkes için bir oturak ve pedal ekleyeceğiz.
1: İşe yarayabilir.
0: Böylece çok hızlı bir aracımız olacak.
1: Hemen başlayalım.
4: Araba olarak bunu kullanalım. Babamın deposundan buldum.
3: Bu iş görür. Ben de yelkeni getirdim.
6: Harikasın Hami.
4: Sofra bezi mi? Yemek yedikten sonra mı yapacağız arabayı?
3: Ne yapayım arkadaşlar? Ancak bunu buldum.
6: Bakalım kürekler nasıl çıkacak?
5: Kürekler harika. Hiç merak etmeyin.
0: İyi de bunlar tekne küreği değil ki. İnşaat küreği.
5: Ne bileyim ben Burak. Teknede mi büyüdüm? Kürek dediğiniz getirdim işte. Hem denizde değiliz. Ha o kürek ha bu kürek.
6: Neyse. Elimizde olanları kullanacağız mecburen. Tamam, kaldır.
0: Evet,
6: tamam, biraz sola. Hayır, benim değil, senin soluna.
2: Dikkat edin.

0: arkadaşlar, yandık. Onların arabası harika olmuş.
1: Arkadaşlar, sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Evet. Hem de bir tavuk gücünde.
3: Hiç de bile. O bizim maskotumuz. Bizimki hem rüzgar gücüyle çalışıyor, hem de kas gücüyle.
4: Üf ya, biz niye düşünemedik maskot işini?
5: Hallederiz.
3: Bak bak bak bak! Bak bak bak bak! Bak bak bak bak! Bak bak!
5: Maskot işi de tamam olduğuna göre yarışa başlayabiliriz. Bakalım kimin arabası daha hızlı?
4: Tepeye çıkıp ilk geri dönen takım kazanır.
5: Kabul!

0: 2 1 하드
1: 어디 어디 나좀
0: 어디 나왔어
2: Arkadaşlar bu yelken hızımızı kesiyor. Kapatmamız lazım.
3: O iş bende.
2: Bir şey arıyor. Daha hızlı olmalıyız.
4: Son gayret arkadaşlar. Az kaldı.
2: Biraz daha gayret edelim. Geldik sayılır.
5: Evet. En güzeli yokuş aşağı inmek.
6: Tüm yarışlar yokuş aşağı olsa keşke.
2: Arkadaşlar, biraz yavaşlasak mı?
0: Kesinlikle katılıyorum.
3: Frene bastım.
5: Fren mi? Fren yapmadık ki.
7: Fren yok mu?
0: Sakin olun. Bir çözüm düşünelim.
4: Kurtar bizi Furkan. Tamam.

0: epey heyecanlı bir gün oldu.
1: Hırsımız yüzünden. Yarışı kazanmak için aşırı hırs yaptık. Fren yapmak aklımıza bile gelmedi. Herkesi tehlikeye attık.
0: Hatanızı anlamanız çok güzel bir erdem. Ama bugün çok güzel bir davranış daha gösterdiniz. Tebrik ederim sizi.
2: Cidden mi? Ne yaptık ki?
0: Sadece kendi canınızı değil, arkadaşlarınızı da düşündünüz. İki takımı birden kurtardınız.
3: Nasıl düşünmeyiz hocam? Onlar bizim canımız.

0: Paklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: Teşekkür ederiz anne ve baba.
1: Teşekkür ederiz anne ve baba.
2: Bir şey değil Eren ve Ceren.
0: Camiye gitmek çok mu sevap anneciğim?
2: Oo, hem de ne kadar sevap.
0: Daha çok sevap kazanmak için her gün şerbetli camiye gidiyorum.

0: yapabiliriz baba?
1: Her gün şerbet ikram edilmiyor biliyorsunuz. Sadece cuma günleri. Hı? Ve özellikle siz çocuklar için. Ona da zaten her hafta geliyoruz.
0: En çok şerbeti ben içtim. Tam 5 bardak içtim.
2: Afiyet şifa olsun kuzuma.
0: Hı? Ay. Hı. Sıkıştım. Hı? Ben de. Susadım.
2: Ne?
0: Ben de.

0: Hadi bakalım, inebilirsiniz.
1: İlk ben gideceğim.
2: İlk ben. Kapıyı da ben açacağım.
3: O kadar şişe nereden çıktı Adem?
0: Bagajdan. Plastik şişeleri biriktirip geri dönüşüme atıyorum.
3: Şişeler temiz ve sağlam görünüyor.
0: Evet, hepsini arabadan topladım. Çocuklarımız maşallah çok güzel su tüketiyor.
3: Aslında mataraları da var ama yine de çok kullanmışız gerçekten.
0: Şimdi doğru geri dönüşüme.
3: Bu kez ileri dönüşüm yapabiliriz.
0: İleri dönüşüm mü?
1: Anne acıktım. Ben de. Nasıl da acıkmışım. Seni bile yiyebilirim baba.
2: Ben de.
0: Yapmayın kuzularım, acıyın bana. Anne hanım, kurtar beni bu aç kurtların elinden.
3: Hey, sizi gidi aç kurtlar sizi. Çekilin bakayım.
2: Çekilmem, nyam nyam nyam nyam. Çok lezzetli görünüyor.
0: Emel, bir an önce bir şeyler hazırlasak iyi olacak. Yoksa çiğ çiğ götürecekler beni.
3: Korkma, onları nasıl durduracağımı biliyorum. Onlar oynarken biz hazırlarız.
0: Yaşasın.
3: Tadam.
1: Nerede?
4: Balon.
1: Yaşasın.
2: Hadi oynayalım.
3: Babanız hemen şişirsin o zaman.
1: Evet, hadi baba.
0: Hemen şişiriyorum efendim.
3: Bakalım kaç nefeste şişecek.
4: Baloncu, baloncu, hadi durma. Bir. İki oldu işte, hızla şişir. Üç kedi geliyor, hepsi tekir. Dört göz olduk, artık bitir. Beş.
0: Sağ olun.
1: Babam 5 nefeste şişirdi.
2: Geçen sefer 10'du.
0: Yok daha neler.
1: Hadi oynayalım.
3: Yere düşünmek yok.
2: En sevdiğim.
0: Salata bende.
3: Çok teşekkür ederim salata adam.
0: Ne demek, rica ederim.
3: Ama canım, artık menüyü biraz daha zenginleştirsen hiç fena olmayacak.
0: Yumurta da kırıyorum.
2: Çok yorulduğunu biliyorum.
1: Hiç de bile.
2: Ben kazanacağım.
1: Hayır ben.
4: Kapı.
2: Baba kapı çalıyor.
1: Baba, baba.
0: Geldim. Çekilin bakayım.
2: Hala.
5: Halasının gülleri.
2: Halam geldi, halam geldi, yaşasın.
0: Hoş geldin abla. Elindeki ne?
5: Hoş buldum. Börek yapmıştım. Tazecik, size de getireyim dedim.
0: Ne zahmet ettin abla?
3: Alayım abla. Ne zahmet ettin?
5: Ay benim akıllı kuzularım, halalarına terlik getirmişler. Yerim sizi maşallah.
0: Akıllıdır benim çocuklarım.
3: Kapıyı da biz olmadan açmazlar halası. Gördün değil mi?
5: Görmez olur muyum? Akıllı bunlar, çok akıllı.
0: Aynı babası.
5: Aynı halası, halası.
1: Balon, kaç.
2: Ay.
1: Ya baba, balon patladı. Yenisi lazım.
0: Nerede kalmıştık? Ha, tamam. Hadi, yemek vakti.
5: Eline sağlık Emel. Çok güzel olmuş. Zahmet oldu.
3: Zahmet ne demek abla? Afiyet olsun.
2: Hadi baba, balon.
1: Balon.
2: Yine tekerleme söyleyeceğiz.
0: Balon şişirmece oynarız yine. Ama çocuklar, başka bir işiniz var sizin.
2: Ne?
0: Anneniz size dönüşüm yaptıracak. Hem de ileri. Yardım etmek ister misiniz?

0: Ademciğim, ben onu kendim halledecektim canım.
1: Tek başına yorulmanı istemem canım. Çocuklarımız da ablam da seve seve yardımcı olurlar. Değil mi çocuklar? Ailecek el birliğiyle halletmiş oluruz.
2: Evet. Hadi anne.
1: Hadi bana müsaade. Gidip biraz şekerleme yapayım.
0: Adem.
1: Canlarım. Kolay gelsin. İyi eğlenceler.
3: Ne yapıyoruz?
0: Evet, yeni oyunumuz için görev dağılımı yapıyoruz. Hazır mıyız?
2: Evet.
0: Ben şişeleri kumla dolduracağım. Halanız da boyayacak.
2: Biz?
0: Size kamyonu duvarın dibindeki kumdan doldurup buraya getireceksiniz, tamam mı?
2: Tamam. Kamyon şoförü benim. Diğer turda ben olurum ama küçük şoför adam. Tamam. Hadi gidelim.
3: Çok iyi fikir aslında. Nereden geldi aklına?
0: Plastik şişeleri çöpe atmıyoruz. Adem epey biriktirmiş. Hepsini bir arada görünce bir oyun için kullanırım diye düşünmüştüm. Ama planım bugün değildi.
3: Hallederiz şimdi, olsun.
2: Düdün, kumunuz geldi.
3: Kamyoncu bey, şuraya dikkatlice boşaltırsanız çok iyi olur.
2: Hemen döküyorum.
0: Çok teşekkürler.
3: Ama bu yetmez.
2: 500 tane daha lazım Ceren.
4: Tamam, hallederiz.
2: Dikkatli ol, trafik kurallarına uy.
4: Tamam kaptan, merak etme.
0: Şimdi bu hizadan topu atacaksın. Bakalım kaç tane top devirebileceksin.
2: Tamam, atıyorum.
3: Gönder gitsin.
4: Eren, Eren, Eren, Eren.
0: Tek atışta 3 şişeyi devirdin. Aferin sana. Hadi devam.
3: Şimdi sıra Ceren'de.
2: Ceren, Ceren, Ceren. Ceren vurdu ve gol.
4: Yaşasın, hepsini devirdim.
0: Çok iyiydiniz.
2: Bir daha, bir daha.
3: Tabii ki devam. Hadi bakalım. Ama önce şişeleri yeniden dizmeniz lazım.
2: Tamam.